Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'de Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunuldu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1929-1970 yılları arasında yaşamış yazarımız Sermet Çağan'dan söz edeceğiz. Çağan, Türk tiyatrosunun en yenilikçi figürlerinden biri olarak hem yönetmen hem de oyun yazarı kimliğiyle tiyatro tarihimizde önemli bir yer tutar. Sanat hayatı boyunca tiyatroyu sadece bir eğlence aracı olarak görmez, aksine toplumsal sorunları dile getiren ve halkı bilinçlendiren bir platform olarak kullanır. 1960'lı yılların Türkiye'sinde yükselen epik tiyatro akımının en güçlü temsilcileri arasında yer alan Sermet Çağan, sahneleme tekniklerinde getirdiği farklılıklarla da dikkat çeker. Özellikle halkın içinden gelen unsurları modern tiyatro kuramlarıyla birleştirme yeteneği eserlerinin kalıcılığını sağlar. Yazarın en bilinen ve Türk tiyatro külliyatının başyapıtlarından biri sayılan eseri Ayak Bacak Fabrikası adını taşır. Bu oyun, derebeylik düzeninden kapitalizme geçiş sürecindeki toplumsal çarpıklıkları, sömürü düzenini ve halkın bu sistem içindeki çaresizliğini alegorik ve çok vurucu bir dille anlatır. Eser, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok ülkede sahnelenerek uluslararası başarı elde eder. Sermet Çağan, bu oyunda bürokrasiyi, dini istismar etmeyi ve iktidar ilişkilerini ironik bir yaklaşımla eleştirir. Sahne tasarımı ve kurgusunda kullandığı sade ama etkili yöntemler, izleyicinin oyunla arasına mesafe koyarak olaylar üzerine tekrar tekrar düşünmesini sağlar. Sermet Çağan, tiyatroda görselliğin ve biçimin içeriği desteklemesi gerektiğini de savunur. Ankara Sanat Tiyatrosu gibi önemli oluşumlarda görev alarak tiyatronun kurumsallaşmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunur. Kendi dönemindeki diğer yazarlardan farklı olarak halk tiyatrosu geleneklerini modern bir süzgeçten geçirerek çağdaş bir dil oluşturur. Çok kısa sayılabilecek 41 yıl süren ömründe Sermet Çağan, çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen geride bıraktığı teorik yazılar ve sahneleme pratikleriyle kendisinden sonraki nesillere rehberlik eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Bizim Eyler programını dinliyorsunuz.
1: Allah birdir, peygamber hak, Rabbil alemin mutlak. Senlik, benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Kürdü, Türkü, ne Çerkezi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi? Kur'an'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak. Hakir grup ırk ayırmak, hakikatta yüz karası. Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp olma asi. Yezid nedir ne kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş. Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Kişi ne çeker dilinden, hem belinden hem elinden. Hayır ve şer emelinden, hakikat bunun burası. Bu alemi yaradan bir, odur kulli şeye kadir. Alevi sünnülük nedir, menfaattır varvarası. Cümle canlı hep topraktan, var olmuştur emir haktan. Rahmet dile Allah'tan, tükenmez rahmet deryası. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası.

Gönül, gönül sana nesihatim, çağrılmazsan var mı gönül? Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya, çıkamazsın girme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir kahi bilmez. Yalan dünya yarsız olmaz.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Her cuma bildiğiniz gibi yaklaşık 30 dakika boyunca alanında uzman konuklarımızla enerjiye dair konuları masaya yatırıp sorularımıza cevaplar arıyoruz. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Bugün teknik masada Melih Demirezer ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün ülkemizin ilk ve şimdilik tek nükleer enerji kaynağı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni

0: konuşacağız konuklarımızla. Konuklarımı tanıtmak istiyorum öncelikle sizlere. Doktor Kürşat Tosun, hoş geldiniz Kürşat Bey.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Ve Enerji Masası'nın daimi konuğu, Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Konumuz Akkuyu Nükleer Güç Santrali dedik ama hocam birkaç gün öncesine dönelim. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ülkemizi ve bu ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bunlardan biri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiltere'ye, İngilizlere ait bir şirketin Kerkük'teki petrol sahalarından %15 hisseyi satın aldı. Ve yeni bir ortaklık başladı. Kerkük petrolleri ile ilgili daha kolay ulaşabileceğimiz bir hale geldi. Bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum.
2: Evet, bu aslında önemli bir ziyaretti. Anlaşma da gayet önemli. Irak Başbakanı yeni seçildi.
0: Evet.
2: Seçilir seçilmez ilk resmi ziyareti Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı. Trump'la görüştüler. Arkasından önemli komşusu İran'a yaptı. Üçüncü ziyareti de yine son derece önemli komşusu Irak'ın kuzeyindeki Türkiye yaptı. Arkasından da Suudi Arabistan'a gideceği söylendi. Şimdi bu ziyaret içerisinde 5 önemli anlaşma imzalanmıştı. Bunlardan biri de kalkınma yolu.
0: Evet.
2: Basra Körfezi'nden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya giden bir yol. Hem karayolu hem demiryolu. Anlaşmanın içerisinde savunma sanayisi de var, enerji de var biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani yeniden petrol boru hatları gündeme geldi. Özellikle bu Basra Körfezi sorunundan itibaren artık Türkiye'den geçen boru hatları tekrar gündeme geldi. Tabii ki bu Kerkük konusu da son derece önemli. Türkiye zaten Kerkük konusunda, daha doğrusu eski Osmanlı Devleti'nin Musul vilayeti konusunda son derece hassas. Kerkük'teki Türk kökenli, Türkmen diyoruz ama ben Türk diyorum, Irak vatandaşları içinde son derece hassas olduğunu görmekteyiz.
0: Evet.
2: Ki uzun bir aradan sonra ilk defa bir Türkmen vali de burada göreve başlamış durumda.
0: Evet.
2: Talabani'nin de desteğini alarak, grubunun desteğini alarak. Şimdi Kerkük dünyadaki en önemli petrol rezervlerinin, kaynaklarının olduğu yerlerden biridir. Burada Türkiye'nin yeniden bir söz sahibi olması, tabii ki Bağdat'ın onayıyla Irak'ın toprak bütünlüğüne asla Türkiye karışmıyor. Ama Bağdat'ın da onayıyla burada söz sahibi olması sembolik ve ekonomik olarak son derece önemli olduğunu görüyoruz. Ki yeniden Irak'tan resmen petrol almaya da başlayacağız. 1 milyon varillik bir anlaşma da zaten yapılmıştı. Böylece Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden gelişecekmiş gibi görünüyor. Çünkü zaten de olması gerekiyor. Bütün dünyada ülkeler dış ticaretinin hem ithalat hem ihracatının %50'sinden fazlasını komşularıyla yapar. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman bu Avrupa Birliği ile %50, %50 de bütün dünyayla. Bu da niye böyle oldu? Çünkü son 20 yıldır çevremizin her tarafı yanıyor. Yani İsrail'den de kaynaklanan bir şekilde istikrarsız bir Orta Doğu'yu görüyoruz.
0: Evet.
2: Libya'da gördük. Mısır'da gördük. Suriye iç savaşa girdi. 2003 sonrası, Amerikan işgali sonrası Irak belini doğrultamadı. İran'ı zaten görmekteyiz. Yukarıda Ukrayna'yı görüyoruz. Evet. Bundan dolayı da Türkiye'nin dış ticaretinde maalesef komşularıyla bir istikrar olamadı. İnşallah

0: Bundan sonra Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak'la böyle bir yakınlığın olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, umuyoruz
0: Evet.
1: çünkü ülkemiz büyük bir oranda enerjide dışa bağımlı ne yazık ki.
0: Evet,
1: Evet.
0: %85-86 oranında
1: Evet.
0: dışa bağımlı maalesef.
1: Bu nedenle de enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ekonomik ve stratejik bir zorunluluk ülkemiz
0: Kesinlikle,
1: için.
0: kesinlikle.
1: Nükleer enerjide bugünkü konumuz olan nükleer
0: Tabii.
1: enerji ve akkuyu da dışa bağımlılığı azaltmanın yanında kesintisiz düşük karbonlu enerji sağlamak için stratejik bir kaynak.
0: Evet.
1: Halihazırda inşası devam ediyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Mersin Akkuyu da inşa ediliyor. Bugün dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası orası. Bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi aynı anda 4 reaktör inşa ediliyor. Ve tüm santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde test amaçlı ilk elektrik üretimi Eylül 2026'da başlatılacak. Planlama o yönde.
0: Evet, inşallah.
1: Evet, inşallah bu test ve deneme üretim sürecinin yaklaşık 9 ay sürmesi öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise 2028'e kadar bütün reaktörleri devreye almayı hedefliyoruz dedi. Hocam, Sayın Kürşat Tosun, Akkuyu Nükleer Santrali'ni birazcık özetledim ben. Lütfen tarihçesini ve Türkiye için önemini de kısaca siz anlatır mısınız bize?
0: Özür dilerim Kürşat Hocam. Buraya girmeden önce Akkuyu Nükleer Santrali aslında Türkiye'de nükleer santralının hikayesini, yani Akkuyu öncesi,
1: Akkuyun,
0: oradan
1: tamam,
0: başlasak
1: evet,
0: daha
1: lütfen,
0: iyi.
1: tabii ki.
0: Arzu ederseniz ben kısa bir katkı yapayım, sonra
2: Estağfurullah, ne
0: size
2: demek hocam,
0: vereyim.
2: buyurun.
0: Yani 1900 İkinci Dünya Savaşı sonrası aslında Türkiye dünyada üçüncü sıradaydı. Yani Amerika Sovyetler Birliği sonrası ve 1950 yıllarda Güney Kore ile biz nükleerde eşit durumdaydık. Hatta onun önündeydik. Fakat şu anda Güney Kore artık kendi santrallerini bile yapan ve bütün dünyada da bu çalıştıran bir konuma geldi.
1: Biz neden bu kadar geride
0: Evet,
1: kaldık hocam?
0: Mart 1958'de Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin kurulması kararı alınıyor. 1962'de de açıldı.
1: Evet.
0: Halen de orada zaten. Ve böylece bizim hikayemizin başladığını görmekteyiz. Fakat maalesef Avrupalı müttefiklerimizin de bence katkısıyla önümüze sürekli bariyerler kondu. Nükleer konusunda gelişim tam sağlanamadı. Hacettepe Üniversitesi'nde de bölüm açıldı ama orada da bir türlü sağlanamadı ve bugüne geldiğimizi görüyoruz.
1: O zaman bugünü de sizden alalım,
2: Tamam.
1: Akkuyu'nun tarihçesini hocam.
2: Elbette, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii 2000'li yılların ortası diyeyim artık, 2005-2006'lar gibi görüşmeler başlıyor. Tabii Türkiye'nin daha öncesinde denemeleri var. İşte Kanadalılarla Kandu üzerinde bir denemesi var. Almanlarla var biliyorsunuz, Akkuyu
0: Akkuyu
2: üzerinde
0: alanında.
2: alanında. Hatta saha çalışmaları falan yapıyor bu ekipler.
0: Türkiye zaten 3 yerde tespit ediyor. Sinop,
2: Evet.
0: İğneada
2: İnanın ve Akkuyu'da, evet.
0: ve Akkuyu olarak daha önceden tespit etmişti. Hatta 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Türkiye bir reaktörlü bir santrali Diyarbakır'da Dicle kenarında açmaya karar vermiş. Ve bunun anlaşmaları da yapılmış. Fakat 12 Eylül darbesi olunca bu da rafa kaldırılıyor. Ama hocamın da dediği gibi bu Akkuyu, Sinop ve İğneada ki uzun araştırmalar sonrası burası tespit ediliyor. Burada yapılmasına karar veriliyor.
2: Evet, 70'li yıllarda buraların yer lisansı temin ediliyor. İşte Türkiye, o zamanki adıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından. Çok kısaca şeyi bahsedeyim. Hani neden bu yerler seçildi?
1: Evet.
2: Çünkü yer seçimi, ben derslerimde de öğrencilerime özellikle anlatıyorum. Özellikle bu tip projelerde en önemli ve ilk basamak. Çünkü hani düğmenin ilk düğme gibi düşünün. Hani bir tane düğmeyi yanlış yaptığınızda bütün işte...
1: Evet, hepsi yanlış iliklenir değil mi?
2: Gibi
1: evet.
2: Söz vardır ya.
1: Evet.
2: Yer seçimi de özellikle çizgisel projelerde işte güzergah seçimi, boru hatları, karayolları, demir yolları gibi böyle noktasal projelerde de enerji projelerinde özellikle fabrikalarda buna tabii ki dahil bütün yatırımlarda yer seçimi çok önemli. Tabii bunun çeşitli sınıfları var. Örnek veriyorum mesela en önemli konu ülkemiz için nedir? Depremsellik.
1: Evet.
2: Buna bağlı olarak da depremin olmayacağı mümkünse ya da en az olacağı da olsa da
1: en mühendislik, azından fay hatları üzerinde
2: tabii,
1: olmayanlar.
2: Mühendislik çözümleriyle bunun tolere edebileceği, yönetebileceği şekilde bir yer çalışmasının, depremsellik çalışmasının, sismist de diyoruz biliyorsunuz, çalışmasının olması çok önemli. Diğer taraftan soğutma, ki günümüzde artık hava soğutmalı sistemler de var ama hala su soğutmalı sistemler kuruluyor ve su kaynağının yanında olması çok çok önemli. Bunun dışında tabii diğer konular nedir? Tarım alanlarına etkisi, yerleşim alanlarına etkisi, havaya olan etki, suya, toprağa olan diğer çevresel konular.
1: Orada belki hayvan popülasyonu, bitki
2: elbette,
1: popülasyonu.
2: Elbette endemik türlerden
1: evet,
2: tutun da
1: evet,
2: aklınıza
1: mutlaka
2: gelecek. Tabii ki bu günümüzde ÇED raporlarıyla ve çevresel sosyal etki değerlendirme raporlarıyla ortaya çıkarabiliyor ve gayet güzel çalışmalar da yapılabiliyor. Buna benzer yüzlerce parametrenin olduğu ve bir optimizasyonla nihai yerler seçiliyor. Ama buradaki tabii ana konu, bana sorarsanız sismiste yani depremsellik, santrali nasıl soğutacağına dair su kaynağına yakın olmanız. Onun dışında tabii sosyolojik etkenler var. Yerleşim birimlerine olan mesafeler, onları olabilecek. Tabii ki en kötü durum senaryosunda inşallah öyle bir şey olmayacak ama bu tip etkilerin tabii değerlendirilmesi gerekir. O yüzden de bu hem İğna'da hem Akkuyu'nun işte hem de Sinop'un yer seçim parametreleri kabaca söylüyorum tabii. Bu şekilde seçildi 70'li yıllarda. Tabii Akkuyu'dan özelinden devam edecek olursak dediğim gibi 80'li yıllarda Kanadalılarla, Almanlarla bir görüşmeler var, bir ön anlaşmalar yapılıyor, saha çalışmaları yapılıyor ama tabii nükleer yatırımlar gerçekten büyük yatırımlar. İşte evet, mesela Akkuyu 20 milyar dolarla yola çıktı ama tahminlerimize göre 40 milyar dolara giden bir maliyet söz konusu olacak gibi duruyor. Tabii bu para ciddi büyük bir para.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi.
2: Tabii gelmiş
0: yani,
2: geçmiş en büyük projesi.
0: İskenderun Demir Çelik de büyük bir projeydi ama onu da geçen bir proje.
1: Ama sonuçta herhalde devreye girdiğinde değerinin kat ve kat fazlasını kazandıracaktır ülke ekonomisi.
2: Tabii ki. Şimdi zaten şöyle yap işlet sahip ol modeline göre yapılan bir proje olduğu için 1 ve 2 nolu reaktörlerinden üretilen elektriğin %70'i, 3 ve 4 nolu reaktörlerde üretilen elektriğin de %30'unun Türkiye tarafından, hükümetimiz tarafından bir alım garantisi var.
1: Evet.
2: Kalanlarında şirket, Akkuyu Nükleer AŞ şirketi serbest piyasada satacak onlara dilediği gibi. Yani paçalda %50'lik yani üretilen elektriğin yarısı kadar bir şey olacak. Satın alma garantisi oluşacak. Bunun dışında tabii asıl son konuya geldiğimiz zaman 2008-2007'li yıllarda Rusya Federasyonu'na görüşmeler başlıyor. 2010 yılında 12 Mayıs 2010'da da projenin anlaşması imzalanıyor. Hatırlıyorum o günü. Ankara'daydım ben de yine. Ve şey önemli bir gün tabii. Ülkeler
1: evet,
2: açısından, ülkemiz açısından da oldukça önemli bir gün. Tabii ardından nükleer, Akkuyu Nükleer AŞ şirketi kuruluyor. Onun dışında tabii çalışmalar başlıyor. İlk önce tabii sahada hafriyat çalışmaları ki bizzat ben işin başındaydım o sıralar, izinler, lisanslar, kamu kurumuyla ilişkiler direktör olarak şirketin işte yer izinleri, çevre izinleri, çevresel etki değerlendirme raporlarının olumlu görüş alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yer saha kullanım izinlerinin alınması, o zamanki ismiyle şimdi Nükleer Düzenleme Kurumu oldu diyelim devamı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan saha parametre raporunun alınması, sınırlı çalışma izninin alınması, sonrasında 2018'inde de inşaat lisansının alınması, tabi bu arada EPDK'dan alınması gereken üretim lisansı gibi işte şeyler de alındı, izinler de alındı. 2018 Nisan'da da temel atma törenine beraber birinci reaktörün inşaatına başladık. Tabii bu süreçte Milletlerin anlaşmaya göre de 4 tane reaktör var malumunuz. Her biri birer yıl arayla inşaatı başladı ve devreye de işletmeye de o şekilde alınacak. Normalde 2025 yılı 1 Temmuz'da ticari işletmeye girmemiz beklenirken tabii bu Covid'dir. İşte Rusya uygulanan Avrupa'daki özellikle yaptırımlarla vesaireyle malum bir takım gecikmeler oldu. Şu anda da artık yakın zamanda test aşamalarını beklemesi başlayacak.

0: yapacağını düşünüyoruz birinci reaktör için. Ardından da gelecek yılda inşallah bir aksaklık olmazsa ikinci, üç ve dört birer arayla planlanmış şekilde millet arası anlaşmaya göre inşaatın ve işletme aşamasının işletmeye geçilmesinin başlamasını bekliyoruz.
1: Diliyoruz hocam en kısa zamanda. Türkiye peki neden nükleer santrallere yöneldi?
0: Şimdi aslında dünyada son dönemde de hani bir ara bir Fukushima, bir Çernobil tabii kazaları oldu. Ancak şimdi nükleer enerji ben şöyle tanımlıyorum kendimce. Kişilerde olduğu gibi, olaylarda olduğu gibi artıları ve eksileri fazla olan konular biliyorsunuz çok tartışmaya açık konulardır. Şimdi nükleer enerji de artısı ve eksisi çok fazla olan bir konu. Yani Allah korusun bir kaza durumunda işte yani böyle hakikaten katastrofik şeyler oluşabilir. Ancak bu da çok düşük bir ihtimal. Yani şu ana kadar işte 50'lerden düşündüğümüz zaman 75 yıl içerisinde 3 tane büyük kaza oldu. Diğer enerji üretim yöntemlerine göre aslında görece olarak bu çok az, çok düşük miktarda bir kaza sayısı. Ama diğer taraftan büyük kazaların etkisi maalesef ki uzun süreli olabiliyor. Olumlu taraflarına baktığımız zaman da...
2: Bir de bu kazayı önlemek için akkuyu aslında yeni teknolojiyle yapılan bir yer... Burada kazaların ana nedeni ister deprem olsun, ister insan kaynaklı olsun, ister başka bir nedenden dolayı kızgın zenginleştirilmiş uranyumun toprağa kavuşmasıyla bir zehirlenme oluyor ve bunun yayılması söz konusu oluyor. Onu önlemek için de dev bir çanak oturtturuyorlar uranyumun altına ve herhangi bir olayda bu dev bir çanağın içine akıtılıyor. O zaman da olası bir kaza böylece büyük bir sorun olmadan atlatabiliyor. Bu da zaten dünyanın en büyük vinci getirildi. Yapılan limanla ve bu çanakta oturtuldu.
1: Akkuyu'nun kendi internet sitesinde bazı ilginç bilgiler gözüme çarptı benim de. Deprem programı başında seçilen yerin depreme dayanıklı olduğu bir yer demiştiniz, olması gerektiğini söylemiştiniz. İnşaat alanında inşa edilen nükleer santral 9 büyüklüğündeki depremlere karşı dayanıklıymış. Kasırgalara,
0: doğru,
1: sellere,
0: doğru,
1: yüksekliği 10 metreye kadar ulaşacak tsunamilere ve uçak çarpmalarına da dayanıklıymış hocam. Sözünüzü bağla kestik. Lütfen kaldığınız yerden
0: devam edin. Yok estağfurullah. Bu konular çok önemli. Zaten bunlar da tasarımda düşünmek gereken konular. Dünyadaki bütün nükleer santrallerde tabii ki düşünülen konular. Hatta o dönemde hatırlıyorum ben işte Kıbrıs civarında oluşabilecek bir depremde oluşabilecek bir fay hattı kırılmasında ve bunun sonucunda oluşacak bir tsunami'deki etki nasıl olur gibi sorularla tabii varsayımlarla hareket ediliyor ve buna bağlı olarak da bir takım modellemeler yapıldı ve bunların hepsi zaten tasarım parametresi olarak oluşturuldu. Hem depremsellik hem tsunami hem dediğiniz gibi bilinçli ya da bilinçsiz bir uçak çarpması, bilinçsiz tabii çok zor da hani bu tip şeylere karşı santral tabii ki dayanıklı ki öyle de olmak zorunda. Onlar da zaten bir tereddütümüz var. 9 şiddetindeki depreme de dayanacak şekilde zaten tasarlanıyor. Zaten şöyle ilave bilgi benim. Aslında mühendislikte biz mühendisler olarak şunu deriz her zaman. Yani mühendislikte her şey mümkündür. Konu zaman ve maliyet, para konusudur. Yani siz bugün derseniz ki Ay'a örnek veriyorum çok da farazi konuşuyorum. Bir nükleer santral yapalım. Tabii ki yapılır. Deriz ki bize 100 yıl süre verin. Atıyorum 500 milyar dolar da para verin. Biz bunu yapalım ama tabii gerek var mı? Onlar tabii ayrı konular ama mühendislik. Ha fay hattına da yapabilirsiniz. Fakat çok maliyetli olur. Böyle bir şeye gerek yok. Evet. O zaten yanlış bir yer seçimi yaptığınız anlamına gelir. Onun yerine yerinizi değiştirip daha az maliyetle daha hızlı sürede daha hani optimize edilmiş mühendislik yaklaşımlarıyla daha hızlı çözümler üretirsiniz zaten.
1: Tüm bu tartışmalar gölgesinde evet inşaat başladı. Tekrar soruma dönmek istiyorum. Türkiye neden nükleer santrallere yöneldi?
0: Doğru orada kalmıştık. Evet. Şimdi ilk kısım tabii ki bu diyelim ki olumsuz taraflar ama tabii olumlu tarafları da çok fazla nükleerin bahsettiğimiz gibi. En önemli bana sorarsanız iki tane önemli konusu var. Bir tanesi baz yük santral olması yani sürekli olarak emre amade olması. Bu çok önemli. İkincisi de sıfır karbonla çalışıyor olması.
1: Evet.
0: Ve günümüzün iklim krizi için enerji üretim şöyle söyleyeyim size bir adım geriye gideyim. Dünyadaki karbon emisyon kaynaklarının %75-%80 civarındaki oranı enerji sektöründen geliyor maalesef. Bu da tabii ki fosil yakıtlardan geliyor. Ve

0: Bugünlerde maalesef yaşıyoruz. Bana sorarsanız bunun en büyük etkenlerinden biri odur. İşte İspanya, Fransa, hatta Türkiye'deki orman yangınlarının çoğalması. Bundan 3-4 yıl önce biliyorsunuz normalin 20 katı kadar orman yangınımız devam etti. İnşallah yenilirim ama yani öngörüler şu şekilde: bizim topraklarımızın bir Kuzey Afrika bandına doğru, daha doğrusu Kuzey Afrika'nın bizim topraklarımıza doğru yaklaşacağı, yani inşallah doğru değildir, hani orman alanlarının azalacağı, hatta çoraklaşma olacağı yönünde bir öngörü var. İklim krizi böyle devam ederse.
1: Evet.
0: Ama bunun da işte en iyi çözümlerinden bir tanesi hakikaten nükleer santraller. Çünkü sıfır karbonla elektrik üretiyorsunuz. Devamlılığı var. Her ne kadar
2: Avrupa
0: inşaatlarını
2: zaten yeşil enerji olarak
0: kabul
2: açıkladı,
0: etti. Tabii.
2: kabul etti.
1: Yani onu soracaktım. Yeşil enerjiyle aralarındaki fark var mı? Nükleer enerjiyle diğer temiz enerji kaynakları
2: Yeşil
1: arasındaki
2: enerji farkı
1: soracak
2: değil,
1: mı?
2: yeşil enerji
1: Evet,
2: olarak
1: bu da o
2: kabul edildi
1: sınıfa. Evet,
0: Kabul edildi,
1: zaten
0: evet.
1: o sorumu hocam. Hadi siz
2: Yani
1: sormadan
2: zaten şöyle,
1: cevaplamış oldunuz.
2: Türkiye'deki aslında bu algı yönetiminden dolayı atom bombası ile nükleer santral sürekli karıştırılıyor.
1: Evet.
0: Doğru, çok
2: Yani
0: karıştırılıyor.
2: nükleer santral deyince sanki bu atom bombası bir gün patlayacak şekilde, aslında tamamen farklı. Yani atom bombası ayrı bir yerde üretilebilecek bir şey. Nükleer santral zaten enerji konusunda, elektrik enerjisi konusunda yapılan ve üretilen bir yer. Onun için tamamen farklı konular.
1: Evet, nükleer santrallerin atmosfere saldığı kirletici miktarı termik santraller de dahil olmak üzere tüm diğer sanayi kollarından çok daha düşük olduğunu
0: Sıfır zaten
1: biliyorum, değil mi?
2: öyle şey.
1: Yani
2: Sıfır. Düşük
0: Sıfır
2: değil.
0: karbon.
2: Sıfır.
0: Sıfır
2: Sıfır
0: karbon.
2: karbon.
0: Tabii
2: Yani
0: tabii.
2: sıfır. Yani.
1: Ama Akkuyu'nun da ayrıca inşaat sırasında da çevre duyarlılığı da yüksek sanıyorum, değil mi?
0: Şimdi o konu şöyle: çevresel izleme, zaten ÇED raporunda bir taahhüt veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki ben şu parametreleri, bir aylık, aylık, 3 aylık, o artık parametreye göre değişir, raporlayarak bakanlığa zaten bunları teslim etmek zorundasınız. Yani o dönemdeki, daha da ileri bir şey söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 16 tane istasyonda da biz onu arka plan çalışması deriz. Mevcut radyasyon oranları, çünkü radyasyonla aslında biz iç içe yaşayan
1: Evet.
0: bir şey durumundayız biliyorsunuz. Örnek veriyorum, zaten İngilizcesi de biliyorsunuz solar radiation, güneş bile aslında bir radyasyon sonucu. Biliyorsunuz hidrojen atomlarının helyuma dönüşmesi, bir çekirdek reaksiyonu sonucunda güneş
2: Evde
0: bize...
2: kullandığımız ütü bile.
0: Tabii
1: Saç kurutma
0: vardır.
1: makinesi
0: Evet.
1: bile, değil
0: Tabii
1: mi? Evet.
0: sigarada bile vardır
1: Evet.
0: maalesef radyasyon. Hatta muzda bile, çok az seviyede de olsa radyasyon
2: Granitte,
0: vardır.
2: mermerde
0: Tabii
2: bile
0: tabii.
2: radyasyon var.
0: Vardır belli seviyelerde. Zaten önemli olan da onun o işte şeyde ya, arka plan çalışmalarında ortaya çıkarılması ve ardından da santral inşaatındayken zaten bir nükleer şey olmayacak tabii ki, radyasyon etkisi olmayacak. Ancak işletmeye geçtiği zamanlarda da hem çevresi olarak hem de radyoaktif olarak bir arada fark var mı? İşte aradaki fark zaten bir kabul edilir bir fark olması lazım tabii her şeyden önce. O fark zaten doğrudan tesisin fark etkisi olarak düşünebiliriz zaten.
1: Evet, yani havaya, yüzey ve yeraltı sularına, içme sularına, hayvan ve bitki türlerine, değil
0: Bunların
1: mi?
0: hepsi
1: Hepsi
0: ölçülecek tabii, ölçülecek.
1: ölçülecek.
0: Şu anda da ölçülüyor zaten. Yani baseline deriz biz onu İngilizce'de. Arka plan çalışma. Çünkü bir referans oluşturmanız lazım. İlk önce aradaki farkı anlayabilmeniz için faaliyet olmadığı dönemdeki mevcut durumu anlamanız lazım ki faaliyete geçtikten sonraki aradaki farkı görebilirsiniz. O
1: Tabii,
0: yüzden de
1: doğru.
0: çalışmalar zaten yıllar önce başladı, bu
1: Evet.
0: ölçümler.
2: New York'ta, Paris'te, hemen banliyöde, yani
0: Yakın bir yerde, evet.
2: çok yakın bir yerde nükleer santraller var ve iç içe yaşanıyor. St. Petersburg'da, Moskova'da
0: İspanya'da
2: da,
0: da öyle, çok
2: İspanya'da.
0: plajda böyle herhalde,
2: Evet,
0: çok iyi.
2: aynı şey. Bir de şunu da ifade etmek isterim. Nükleer santraller o kadar güçlü enerji üretiyor ki, bir fındık büyüklüğünde peletler var, yani uranyumdan. Bu 350 kilo petrolle eşdeğer, yani
1: Karşılıyor.
2: fındık büyüklüğünde. 400 kilo kömür, 640 kilo oduna, 360 metreküp gaza bedel, yani fındık büyüklüğünde. Yani verdiği, çıkarttığı enerjinin
1: Ve
2: büyüklüğü.
1: karbon salınımını da düşünürsek, yani
2: Evet,
1: tüm bu
2: sıfır,
1: yakıtların,
2: sıfır, sıfır.
1: evet,
2: Yani
1: doğaya
2: onu
1: verdiği.
2: görmek lazım.
1: Evet. Peki Akkuyu Nükleer Santrali'ne verilen son teşvikler hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi tabii o genel bir konu malumunuz. 31-12-2045'e kadar bir paket hazırlandı. Bununla ilgili olarak işte KDV iadeleri, işte ekipman KDV muafiyeti gibi damga vergisi ve harçlardan istisnalar getirildi. Bu tabii biraz da aslında ikinci ve üçüncü santralleri daha çok tabii etkileyen ve daha çok ilgilendiren bir konu. İkinci santralde biliyorsunuz Sinop'ta Korelilerle şu an için müzakereler devam ediyor. Üçüncü santralde Çinlilerle yine de
1: Onları
0: santral.
1: ayrı bir başlık altında konuşmak
0: Tamam.
1: istiyorum. İsterseniz bunu söyledikten sonra daha
0: Tamam.
1: derinlemesine konuşalım
0: Tamam.
1: onu.
0: Şimdi dediğim gibi Akkuy'daki model diğerlerinin modeli şu an şey tam kesinleşmiş değil. Yap işlet sahibi olduğu için ve alım garantili. Dediğim gibi üretilen elektriğin toplamda %50'sinin alım garantisi söz konusu olduğu için hissiyatımı söyleyeyim tabii burada. Anlaşma az önce söylediğim gibi 2010 yılında yapıldı ve o zamanki elektrik fiyatlarının yanlış hatırlamıyorsam 3-4 katı kadar bir anlaşma yapılmıştı. Fakat şimdiki elektrik fiyatları neredeyse başa başa gelindi. Böyle hani öyle bir durum söz konusu oldu. Belki bu konuda tabii Rosatom'u biraz desteklemekte fayda var diye düşünüyorum ben de. Bunu da makul bir adım olarak görüyorum. Çünkü hani maliyetler artıyor. Diğer taraftan elektrik alım fiyatları aynı. İşte Covid'in etkisi oldu. Dünyada bir enerji krizi maalesef işte bu Vasla Körfezi'nde de şu an için yaşıyoruz. Bunlar olunca da tabii hükümetimiz yani bu konuda biraz daha bir kolaylık gösterdi diye yorumluyorum.
2: Evet, bir de şunu da ifade etmek lazım. Kamuoyunda akküyle ilgili çok kirli bilgiler de, manipülatif bilgiler de çıkıyor. Yani işte Türkiye'nin parası buraya akıyor işte falan gibisinden. Türkiye'den 1 dolar bile buraya konmadı. Yani tamamen Rus halkının vergilerle yapılan bir işletme oluyor. Artı burada efendim liman yapılıyor. Ruslar Akdeniz'de bir askeri liman oldu falan gibisinden haberler de çıkıyor. Bu liman tamamen burada yapılan ürünlerin nükleer santralle ilgili Rusya'dan gelmesi için biraz önce Çanak'tan bahsettik. Gelmesi için yapılan bir liman. Zaten bu büyüklükteki daha doğrusu daha küçük işletmelerin bile bir çimento fabrikası veya bir otomotiv sanayisinin bile kendi limanı vardır. Yani onun için zaten deniz kenarına yapılan şeyler. Onun için böyle şeyleri haberlere inanılmaması gerekiyor. Artı içeride zaten güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Türkiye'nin jandarması içeride. Onların denetimde ve kontrolünde ve korumasında yapıldığını da söylemek lazım.
1: Geçen yaz şöyle bir gözlemim oldu taş ucunda hocam. Akkuyu nükleer santral inşaatında çalışan Ruslar mühendisler aileleriyle taşınmışlar. Oldukça hareketlenmiş.
2: Evet.
1: Tabelalar bile artık Kiril alfabesiyle yazılmış. Orayı da nüfus anlamında da hareketlendiren bir yapı
2: Şöyle çok
1: aslında.
2: güzel yere parmak bastınız. Bazı sanayiler çevreyi patlatır ve yan sanayisini oluşturur. Örneğin İskenderun demir çelik yapıldıktan sonra şimdi Osmaniye, Adana'ya kadar, Antep'e kadar çelik sanayisinin yan sanayinde haddanelerin yayıldığını görmekteyiz. Veya otomotiv, şimdi bütün Marmara otomotiv oldu. Biri silecek üretiyor, diğeri lastik üretiyor, jantlar öyle. Farklı farklı şeyler. Nükleer santraller de öyle. Bütün dünyada çevresinde, çünkü nükleer santrallerde üretilen çivi vidaya kadar farklı konseptte. Bunlar da şimdi Türkiye'de yavaş yavaş üretilmeye başlandı. Başlanacak demiyorum, başlandı ve giderek de gelişeceğini düşünüyorum. Bu gelişirse ki bölge biraz önce yalnızca taş ucu değil, Adana hatta Hatay'a kadar, Antep'e kadar ve Antalya'ya kadar bu bölgedeki sanayiyi nükleer santralle iç içe haline getirecektir ve daha sonra da ihracata da dönük bir sanayi haline kesinlikle geleceğine inanıyorum.
1: Rüşat Hocam, az önce eklemek istediğiniz bir şey varsa önce onu sorayım.
0: Ben hocama şunu ekleyeyim, Hasan hocama. Şimdi bu çok doğru ve güzel bir strateji.

0: Yani bu hakikaten 10 yıl önce oluşturan bir strateji Enerji Bakanlığı tarafından Akkuyu olsun ya da diğer santraller olsun ülkemizdeki yerli tedarikçilerimizin sadece Akkuyu üzerinde değil işte Mısır'da Rosatom'un yaptığı diğer santraller başta olmak üzere diğer nükleer santraller de olabilir bunlar tabii. İşte Mısır'daki santral, Bangladeş, onun dışında Macaristan diye hatırlıyorum. Bu tip santrallere de ekipman üretme yeterliliği oluşmuş olacak. Çünkü nükleer teçhizat, santralde kullanılan teçhizatlar tabii ki yüksek kalite gerektiren, yüksek dayanım gerektiren materyaller. O yüzden de böyle bir çok doğru ve güzel bir strateji var. Bu da uygulanıyor ve başarılı devam ediyor diye düşünüyorum.
1: Az önce anlatıyordunuz ama ben daha sonra ayrı bir başlıkta konuşuruz demiştim. Ülkemizde yapılması planlanan diğer santrallerden de söz edelim mi? Sinop,
0: Elbette.
1: İnada.
0: Tabii şimdi Sinop'un tabii biraz daha genç bir şey var diyeyim şeye göre, İnada'ya göre. Japon Belçika ortaklığı bir deneme oldu biliyorsunuz geçmişte. Maliyet çok yüksek olduğu için 38 milyar dolar diye hatırlıyorum işte Japonların ve işte Belçikalıların hazırladığı rapora göre. O yüzden vazgeçildi. Çünkü oradaki model biraz daha farklıydı. %51'i işte Japon Belçika ortaklığının %49'u da Evyaş'ın olacaktı. Tabii bu paranın yaklaşık yarısının bizim tarafımızdan sağlanması, finanse edilmesi anlamına geliyordu. O yüzden de proje askıya alındı. Fakat şu an için Korelilerle görüşmeler, müzakereler devam ediyor. Sonucu biz de heyecanla bekliyoruz. Yani en son durumu ne olacağını bilmiyoruz. Çin de tabii İğne'de ilgileniyor. Trakya'daki santralle ilgileniyor. Oradaki yaklaşımlar da şu an için olumlu gibi görünüyor. Çünkü bir taraftan da bu teşvikler olsun bir somut yaklaşım ve somut ne diyeyim iyileştirme hareketleri, yatırım ortamını düzeltme hareketleri olarak yorumlayabiliriz. Bu her iki santral için özellikle tabii Akkuyu da buna dahil olmak üzere. Yani bu konuda hükümetimizin adımlar attığını söyleyebiliriz.
2: Tabii bu işler zaman isteyen ve yavaş bir süreç. Nedeni nükleer olması artı 10 milyardan daha fazla bir yatırım gerekiyor. Ondan dolayı da önemli. Artı Türkiye bir reaktör değil, 2 veya 4 reaktörlü düşünüyor buralarda. Şimdi Sinop'a 2 dendi, 4'e de çıkarttılar orada da. Ondan dolayı da tabii yatırımcı ülkeler, firmalar diyemiyorum artık ülkeler, bunu uzun vadeli bir şekilde karar aldıklarını görüyoruz.
1: Diliyoruz en kısa zamanda
2: Evet, inşallah.
1: enerji bağımlılığımız azalır. Kendi üretimimizi yapabiliyoruz.
2: Evet,
1: Değerli
2: evet.
1: dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Enerji masasında bu haftaki konuğumuz Doktor Kürşat Tosun'du. Ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat. Hep birlikte ülkemizin ilk ve şimdilik tek nükleer enerji santrali olan Akkuyu'yu konuştuk. Yapım sorumlumuz Vilda Üstündağ. Teknik masada bugün sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Programı sunmaya çalıştım. Haftaya Cuma bambaşka bir konuyla görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

0: bana bir eğlence medet. Şimdi iniyorum tepene, biraz sabret. Efendim ben deniz, ben duacınız, ben baldan tatlı. İşte geldi bizim ıspanaklı suratlı. Vay vay vay vay vay vay.
1: Yaşları 40'ı geçmiş olan sevgili dinleyicilerimiz bu sohbeti hatırlamışlardır, değil mi? Ramazanlarda TRT ekranlarında dört gözle beklediğimiz, bütün ailece zevkle izlediğimiz çocukluğumuzun unutulmaz hatırası.

Evet, Hacivat'la Karagöz'den bahsediyoruz. Geleneklerimizin en iz bırakanlarından olan bu gölge oyunuyla neden açtık programımızı? Hemen onu söyleyelim. Geçen hafta bizi dinleyen sevgili TRT dostlarımız biliyorlar. Bu program serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o yöreleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangi şehir olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. İşte bu amaçla Hacivat ve Karagöz'ü hatırlamak istedik ilk önce. Onların yaşadığı rivayet edilen o güzel şehrimize götürmek için sizleri. El değmemiş doğası, yeşili, camileri, türbeleriyle ünlü bu eşsiz şehrimizin sokaklarında yolculuk edip o güzel sokakların çocuk oyunlarını yaşayacağız hep birlikte. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk büyük başkentidir bu şehir. Coğrafi konumuyla, verimli topraklarıyla birçok medeniyete can vermiş olan gizemli yöre, eski adıyla Prusa. Prusa'nın dağlarının arasından ihtişamıyla göze çarpan ilk yer, kuşkusuz Ulu Cami'dir. Karagöz'le Hacivat'ın da inşaatında çalıştığı rivayet edilen Ulu Cami'nin sesini duyar insan şehre adım atar atmaz. Evliya Çelebi'nin şehrin Ayasofya'sı dediği çok kubbeli bu muhteşem yapı, dışının görkemi kadar içindeki sanatla da gezenleri büyüler. Ulu Cami'nin insanda bıraktığı huzur, çıkışındaki Kozahan'da bambaşka bir duyguya dönüşür. Çay bahçelerinin bulunduğu avlusunda sıcacık çayla günün yorgunluğu atılır, Türk kahvesi eşliğinde sohbetler edilir. İpek dükkanlarının bulunduğu hanın içinde İpek Yolu belgeselinin müziğini duyar insan sanki. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Bursa'ya götürmek istedik sizleri. Bursa'nın yemyeşil sokaklarında çocukların oyun sesleri şehrin saadetiyle bütünleşir. Aile büyükleri kaplıcaları akın ederken kış tatilinde anne babalar çocuklarını şehrin Uludağ'ına götürür. Çocuklar için kar demek, oyun demektir çünkü. Kar yağıyor, karga bağırıyor, anan çörek pişirmiş seni çağırıyor. Çocuklar birbirlerine seslenir oyunlarında, kardan adam yaparlarken dağ yamaçlarında. Tekerlemesiz çocuk oyunu da olur mu hiç? Kardan adam, kardan adam, senden korkmaz benim babam. Süpürgen var, süpürmezsin. Etrafını hiç görmezsin. Sokaklarında çocuk seslerinin yankılandığı bu benzersiz şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlayalım şimdi hep birlikte. Aramızda Bursalı dinleyicilerimiz varsa eğer, belki onları da çocukluklarına götürmüş oluruz böylece. İlk oyunumuz kuka oyunu. Bu oyun en az 4 çocukla ve bir topla oynanır. Çocuklar kendi aralarından bir çocuğu ebe seçerler. Ebe seçimi bittikten sonra oyunculardan herhangi birisi topa vurur ve ebe olan çocuk topu almaya gider. Ama topu tuttuğu yerden itibaren eski yerine doğru arkası dönük ve gözleri kapalı bir şekilde gidip topu yerine koymalıdır. Eğer topa başka bir oyuncu tekrar vurursa, o zaman oyun tekrarlanır. Aslında kuka demek dantel yumağı demektir, değil mi? Bu oyuna kuka denmesinin nedeni, çocukların oyun boyunca yumağa benzer şekilde hareket etmeleri olsa gerek. Ne dersiniz? Bursa'nın doğayla iç içe sokaklarında topla oynanan oyunlar eksik olur mu hiç? Her köşe başında buluşan çocuklar rengarenk oyuncaklarıyla oyunlarının tadını çıkartır.

Gelenen sayıya ilk ulaşan çocuksa oyunun birincisi olur. Aslında bu oyun şişeyle oynanmasının yanı sıra birçok başka nesneyle de oynanabilir. Belki her mahallede farklı bir malzemeyle oynanıyordur. Kim bilir?

Doğanın tüm renklerini gördüğümüz Bursa sokaklarındaki bir diğer eğlenceli oyun da yüksek dağlarını hatırlatan yerden yüksek oyunudur. İsterlerse çocuklar şu tekerlemeyle oyuna başlayabilir. Taze tuzu berber kızı ne vakit geldin? Yazın geldim. Yazılalım, çizilelim. Bir tahtaya dizilelim. 5 ya da daha fazla çocuk bir araya gelerek aralarından bir ebe seçer. Üzerine çıkılabilecek tümsek, taş, bank gibi yerler bulurlar. Ebeden kaçan her çocuk yerden yüksek bir noktaya çıkar, güvende olur ve yakalanamaz. Yere basan her çocuk elenir. Tüm oyuncuları yakalayan ebe ise oyunu kazanır.

Oyun demek, çocuklar için eğlenmek demek, güzel vakit geçirmek demek, gülmek demek. İşte bütün çocuklara en çok yakışan şeyin, yani gülmenin oyunu var sırada. Kahkaha oyunu. Kahkahasız zaten oyun olur mu demeyin. Bu oyunun asıl amacı kahkaha atmak. Bu oyun ne kadar çok çocukla oynanırsa o kadar bol kahkahalı olur aslında. Çocuklar yere uzanır ve başları yanlarındaki arkadaşlarının karnına gelecek şekilde sırt üstü yere yatarlar. Oyunu başlatan çocuk bir kez diye kahkaha atar. Yanındaki arkadaşı iki kez kahkaha atar. Her çocuk bir önceki arkadaşın attığı kahkahadan bir fazlasını atmak zorundadır. Hata yapan oyundan çıkar. Bol gülmeli bu oyun en eğlenceli oyunlardan biri olabilir. Ne dersiniz? Uludağ'ın eteklerindeki çam ağaçlarının yaz-kış güzelliğine hayran olmayan var mıdır Bursa'da? Peki çam ağaçlarının kozalakları hangimiz için oyun olmamıştır ki? Kimimiz o kozalakları boyayıp süs eşyası yapmıştır, kimimiz top niyetine kullanmıştır. Çocuklar için ne vazgeçilmez bir oyun malzemesidir kozalak. Şimdiki oyunumuz tahmin ettiğiniz gibi bir kozalak oyunu. 10 çocukla oynanan bu oyun için 9 adet kozalak gerekir. Bir bahçede veya sokakta bir kozalağın girebileceği büyüklükte 8 çukur açılır. 10 çocuğun 9'unda kozalak vardır. Çocuklardan biri ebe seçilir. Ebe çukurların ortasına geçip oturur, gözlerini kapatır. Önce tekerlemeyi söyler, sonra 10'a kadar sayar. Oyunun ebesiyim, çukurun bekçisiyim. Çukurlar kozalak da olsun, biri de benim olsun. Bu sırada çocuklar saklanır. Ebe bulmaya çalışırken çocuklar yerlerinden ayrılıp ellerindeki kozalağı çukura atmaya çalışır. Ebeye yakalanmadan kozalağı çukura atabilirse ebe olmaktan kurtulur. Çamların kozalaklarından, ağaçların dallarından, kızılçam ormanlarından çocuklara ne eğlenceli oyunlar çıkmış değil mi? Açık hava müzesi gibidir bu mistik şehrin sokakları. Her taşında şehrin havasını solumuş insanların bıraktığı bir anı vardır. Her taşında sükunet vardır, lezzet vardır, renk vardır. Çocuklar için de oyun da vardır tabii ki. Bursa'nın sokaklarını şenlendirmiş, çocukları neşelendirmiş bugünkü programımızda anlatacağımız son oyunsa 9 taş oyunu. Bu oyunda çocuk sayısı sınırsızdır. Kaç çocuk varsa hepsi oyunda yer alabilir. Çocuklar yere bir daire çizerler ve ortasına 9 taşı üst üste koyarlar.

ilerler. Bir ebe seçilir ve ebenin "topla!" diye bağırıp taşları bir topla dağıtmasıyla oyun başlar. Çocukların görevi ise taşları tekrar üst üste ebeye vurulmadan dizmektir. Taşları üst üste ebeye vurulmadan dizen çocuk, "taş taş üstüne, top ebeye!" diye bağırır ve herkes el ele tutuşup ebeyi yuvarlak içine almaya çalışır. Ebeyi yuvarlak içine aldıklarındaysa oyun biter. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Bursa'yı tanıtırken orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere, dilimiz döndüğünce.

Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebiye Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı Bursa Köylerinde Çocuk Oyunları ve Oyuncakları adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun Bahçesi'ni Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
4: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'na hedef gösterenleri, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen

kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Dedetaş'ın savcılık ifadesindeki çelişkiler ise dikkat çekiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Leçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi yüksek öğrenim bakanı ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. Binlerce göçmen akın ettiği İspanya orduyu devreye soktu, sınır kapatıldı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Seuta'daki göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Seuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak "Her şey oldukça netleşmeye başlıyor," dedi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz, dedi. İklim değişikliği kaynaklı El Niño hava olayı dünya genelinde etkisini gösteriyor. Birleşmiş Milletler iklim krizinin milyarlarca insanı tehdit eden ağır koşullara maruz bıraktığına dikkati çekti. Örgüt, küresel ölçekte yaşanan bu krizin daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğu uyarısında bulundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'de Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Tolga Kök'ten ulaştırıyor, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel olana açılan bu zaman diliminde bizi dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması ümidiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam insanı sadece kendi ibadetlerinden sorumlu gören bir din değildir. Elbette namazımız, orucumuz, duamız, ahlakımız, kalbimizi temiz tutmamız bizim şahsi sorumluluğumuzdur. Ama bunun yanında komşumuza karşı merhametimiz, ailemize karşı görevlerimiz, ihtiyaç sahiplerine uzanan elimiz, toplumda adaleti, iyiliği ve kardeşliği çoğaltma çabamız da imanımızın hayata yansıyan tarafıdır. Müslüman olmak sadece iyi bir kul olmaya çalışmak değil, aynı

0: iyi bir vatandaş olma gayretidir. Bazen insan, ben kendi halimde yaşayayım, kimseye karışmayayım diye düşünebilir. Elbette kimseye zarar vermemek önemli. Fakat İslam bize bunun daha ötesini öğretiyor. Faydalı olmayı, iyiliği yaymayı, haksızlığa karşı durmayı, gönül almayı ve toplum huzuruna katkı sunmayı. Bugün İslam'ın hayatımıza yüklediği önemli bir dengeyi, birey olarak Rabbimize, kendimize ve ailemize karşı sorumluluklarımızı, toplum olarak da birbirimize karşı görevlerimizi konuşacağız. Her hafta olduğu gibi, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, çok teşekkür ederim.
0: Efendim, her zaman olduğu gibi programımızın bereketli olması için sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz. Bakara Suresi 223, Enfal Suresi 28 ve Kehf Suresi 45. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Bakara suresi 2.

0: 123, Enfal Suresi 28 ve Kehf Suresi 45. ayetleri dinledik. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Eyvallah, sağ olun, var olun.
0: Bugün birey olarak Rabbimize, kendimize ve ailemize karşı sorumluluklarımızı, toplum olarak da birbirimize karşı görevlerimizi konuşacağız. Fakat konumuza geçmeden biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamıyla başlayalım.
1: Hay hay inşallah. Bakara suresi 223'te Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, kadınlarınız size çocuk yetiştiren bir ekinliktir. O halde ekinliğinize dilediğiniz zamanda, dilediğiniz biçimde varın. Ancak mutluluğa ermeniz için önceden hazırlık yapmayı ve kendi geleceğiniz için geliri hiç tükenmeyecek hasılat göndermeyi de ihmal etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının, ona kavuşacağınızı bilin. Burada bir talimat veriyor. Resulüm, erişecekleri ilahi lütuflarla müminleri müjdele buyuruyor. Şimdi bu ayeti celile özellikle kadınlarımız için çok değerli. Merhametin Allah katındaki simgeleri kadınlardır. Şefkatin, huzurun, aşkın, muhabbetin ana kaynağıdır kadın. Yaratılışı itibariyle o bir ekinliktir, tarladır. Madde boyutu değil, mana boyutuyla her şekilde tarladır. Onun bir bakışı dahi insanı abad eder manen. Kalbi anlamda, aşk anlamında, iman anlamında, ibadet anlamında, şuur anlamında, psikolojik rahatlama anlamında, pedagojik rahatlama anlamında, sosyolojik rahatlama anlamında, gerek bireysel ve gerekse toplumsal huzurun ana kaynağıdır kadın. Ama kadın tersi de olabilir. Neticede erkekler için var olduğu gibi kadınlar için de cennet ve cehennem vardır. Burada Cenab-ı Hakk'ın lütfederek ima ettiği ahlaklı kadın, seviyeli, seciyeli, karakterli, imanlı, ibadetli, aşklı, muhabbetli, eşine sağlam anlamda hürmet ve muhabbet, çocuklarına karşı şefkat ve merhamet, birlik için, dirlik için, düzenlik için, yuva için, huzur için, mutluluk için büyük bir servettir kadın. Cenab-ı Hak kadını burada aslında övüyor. Kadın tarla derken, kadın ekinlik derken kadını yere vurmuyor, kadını en üste kaldırıyor. Sen benim dünyadaki kul fabrikamsın diyor. İmalat sende diyor. Yaratan benim ama onu vücuda taşıyan senin bedenindir diyor. Dolayısıyla senden o kul fabrikasından dünyaya zuhur edecek yavruna iyi ahlak vermekle yükümlüsün. Helal süt vermek zorundasın. İyi bir karakter işlemelisin. Dilin temiz olmalı. Gözün temiz bakmalı. Kulağın temiz duymalı. Yediğin içtiğin temiz olmalı. Ve sen o çocuğa irs yoluyla o manevi karakteri ne yapacaksın? Oturtturacaksın. Dolayısıyla yarın bu çocukların sana mihnet, meşakkat, sıkıntı, eziyet, keder olmaması için, dert olmaması için onun o ekinlik anı itibariyle, doğumu itibariyle onun ana kucağında besleyecek olan o karakteri, o doğruluğu, o dürüstlüğü verecek olan o ana sevgisini, baba sevgisini, kardeş sevgisini, abla sevgisini, amca sevgisini, dayı sevgisini, hala sevgisini, teyze sevgisini, o muhabbetleri, Allah sevgisini, Kur'an sevgisini, Resulullah'ın sevgisini, insanlara hürmetin sevgisini, muhabbetin sevgisini, toplumda nasıl yaşanır, nasıl davranılır, hangi davranışlar topluma zarar verir, hangi davranışlar toplumda seni abat eder, zengin eder, madde manen yüceltir, her şeyi anne verecek. Anne, anne, anne, anne. Bak, erkek için demiyor Cenab-ı Hak. Kadınlarınız diyor. Görevi ne erkeğin? Erkek görüntü itibariyle çok sert gözükür. Yürek itibariyle çok cesurdur. Kuvvet itibariyle kadından daha güçlüdür. Fakat akıl itibariyle kadın erkekten daha akıllıdır. Çünkü ilahi

0: Ey kudretin kul fabrikası o olması sebebiyle kadına ne yapacak? Hürmette bulunacak, erkek sevgide bulunacak, şefkatte bulunacak, merhabette bulunacak. İmkanlar nispetinde onu yedirecek, giydirecek, içirecek, gezdirecek, tozduracak. Onun dünyevi bir takım istek ve arzularını ama hayri noktadaki arzularını yerine getirecek. Ailenin en üst çatısıdır erkek. Ama ailenin çatısının altındaki duvarlar, kapılar, pencereler, halılar, koltuklar hepsi kadın elinden geçiyor çünkü. Kadın çok değerli. Diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, deminki aktardığım ifadelerin hemen akabinde şöyle, Enfal suresi 28'de, İyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Büyük mükafatın ise yalnız Allah'ın yanında olduğunu unutmayın. Ve alemu ennema emvalukum evladukum fitne ve ennallaha indehu ecrun azim. İfade buyurdu Cenab-ı Hakk'ın. İyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Burada fitne kelimesi yer alıyor. İmtihan. Ama fitne şu boyutta da ele alınabiliyor işte. Demin arz etmeye çalıştığım konu. Eğer baba evin rızkını getiren ise ki öyle. Ama şimdi hanımefendiler de çalışıyor. Onlar da eve rızık taşıyorlar. Burada genel kaide erkeğin rızkı taşıdığını ifade ediyor. Diyor ki erkek helal lokma getirecek bir kere. Alın teriyle çalışacak, alın terini dökmek suretiyle helal lokmayı getirecek. Çalmadan, çırpmadan kendisine verilen görevleri maddi ve manevi anlamda yerine getirecek. Diyelim ki bir kişi devlet memuru 8 saat bir dairede çalışacaksa, oradan buradan sağdan soldan işte alışkanlıklar gereği de geç kalmayacak işine, zamanında gelecek, zamanında gidecek, elinde hiçbir iş olmasa dahi. Evinden iş yerine saat 8'de bulunacaksa mesela, iş yerinde 8'de olacaksa, ya benim bugün işim yok zaten, geç de gitsem olur hesabı yapmayacak. Saat 8'de benim orada olmam gerekiyor kesinlikle. Çünkü bana verilen bu mesai için toplam maaşım buradan geliyor. Rızkım buradan geliyor. Çoluk çocuğuma ben bu rızkımı harama çeviremem. Helal lokma götürmem gerekiyor. Sabah 8'de işimde olacağım. Akşama kadar hiçbir iş yapmasam dahi o devlet dairesinde o koltukta, o masada olmam gerekiyor. İşçi de aynı şekilde. Bugün benim saat 8'de işim var, bina yapıyorum. Müteahhit dedi ki, arkadaş biz yarın saat 10'da işe başlayalım. Sorun yok. Müteahhit dedi ki, arkadaşlar siz saat 8'de işin başınızda olun. Ola ki kum geç gelebilir, çimento geç gelebilir, demir geç gelebilir. Ama siz saat 8'de orada olacaksınız. Evet, sen saat 8'de orada olacaksın. İşte demir geç gelebilir, işte çimento geç gelebilir diye nasıl olsa saat 10'da 10.30'da gelir. Boş ver ya ben de 10'da 10.30 gibi gideyim. Hayır. Bu senin kazancını harama çevirir helalden. Böyle bir alın teri yok. Dolayısıyla bir kere babalar, çalışanlar çocuklarına ve kendilerine helal lokma yedirmeliler. Fitnenin en büyük sıkıntısı burada. Helal lokma ya da haram lokma.
1: Ana babanın evladına karşı sorumluluklarının en
0: En büyüğü.
1: önemlisi bu aslında.
0: En büyüğü.
1: Helal lokma
0: Tabii
1: yedirmek.
0: helal lokma. Çünkü rızkınız helal değilse başınız beladan kurtulmaz. Eğer haram bir lokma girmişse bir evladın boğazından ve bunu göre göre bile bile hala bu haram lokmalar o çocuğun boğazından gidiyorsa sen ondan iyi bir karakter bulamazsın. Sen onda iyi bir ahlak göremezsin. Sen onda doğruluk, dürüstlük bulamazsın. Yalana bulaşır, hileye bulaşır, kötüye bulaşır, kötü arkadaşa bulaşır. Şeytanın tuzağına düşer kısaca. Cenab-ı Hak diyor ki ben sana o evlatları verdim. O evlatların senin için bir imtihan. Onların fitne olmaması için. Yarın senin başına musibet, bela, sıkıntı açmamaları için. Sana bir keder getirmemeleri için öncelikle helal lokma vereceksin. İki, Allah'ı tanıtacaksın. Resulullah'ı tanıtacaksın. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl hemen hemen bir, 1,5 ay camilerde kurslar açıyor değil mi? Bu kursları niye açar Diyanet? O din görevlileri istirahatini terk ediyor. Zaten namazlarını kıldırıyor. Görevini zaten yapıyor hakkıyla. Evinde çoluğuyla çocuğuyla sabah kahvaltısını iyice yapmasın. Öğle yemeğini adam gibi yemesin. Akşam yemeğine niye yorulsun yani din görevlisi? Senin için yoruluyor. Talimat gelmiş kendisine camide kurs açmış. Yani senin görevinle o camiye çocuk

0: çocuğunu götürmen. Çocuk kitap okumuyor. Sen ona Allah'ı yeterince zaten anlatamıyorsun. Senin ona zamanın da yetmiyor, ilmin de yetmiyor. Dolayısıyla yenge hanım, hanımefendi de belki o mahiyette yeterli değil. Fırsat ganimet. Yani camiye çocuğunu getirmen de senin kaybın ne? Senin zenginliğin olacak, fakirliğin olmayacak. Camiye çocuk geldiği zaman oradaki din görevlisi sadece Kur'an öğretmiyor. Orada Allah sevgisini öğretiyor, anne sevgisini öğretiyor, baba sevgisini öğretiyor, kardeş sevgisini öğretiyor, vatan sevgisini öğretiyor, bayrak sevgisini öğretiyor, ezan sevgisini öğretiyor, ölümü anlatıyor, cenneti ve cehennemi aktarıyor, dürüstlüğü anlatmaya çalışıyor, doğruluğu anlatmaya çalışıyor, yalanın ve hilenin insanların başına açabilecek felaketlerden bahsedebiliyor, farklı farklı çocuklara yönelik onların alabileceği kapasite cümleler kurmak suretiyle tatlı tatlı hikayeler aktarıyor. Fakat çocuğunu götürmüyor. Bir mahallede 1.000 hane var. Oraya gelen çocuk sayısı 30. O 1.000 haneyi muhtarlıktan araştırdığın zaman her ailenin en az bir tane, belki iki tane 10 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında çocuğu vardır. Dolayısıyla herkes o camiye çocuğu getirdiği zaman orası çocuktan cennet bahçesi olacaktır.
1: Kıymetli hocam, bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize devam edelim inşallah.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla Rabbimize, kendimize ve ailemize karşı sorumluluklarımızı, toplum olarak da birbirimize karşı görevlerimizi konuşuyoruz. Kıymetli hocam, anne babanın evlatlarına karşı sorumluluklarını düşündüğümüzde aklımıza şunlar geliyor. Eğer erkek evlatsa öncelikle güzel İslami bir isim konulması, ikincisi erkek çocuğun sünnet edilmesi, üçüncüsü askere gönderilmesi, dördüncüsü evlendirilmesi. Kız çocuğu için de güzel bir isim konulması, daha sonra yetişkinliğe erdiğinde evlendirilmesi. Günümüzde sosyal medyanın da tabii çok büyük bir etkisi var. Bazı anne babaların orijinal isim arayışında olduklarını görüyoruz. Orijinal olsun, pek duyulmamış olsun ama dikkat çekici olsun diye çok farklı isimler koyuyorlar çocuklarına. Bunların bir kısmı da İslami değil. Hatta bazılarının anlamları bile yok. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Vallahi işte annenin babanın görevlerinden bir tanesi öncelikle müminliğini ortaya koyacak. İnsanların isimleri, insanların karakter yapısında mutlaka etkileri var isimlerin. Adının karakteri üzerinde, evet, mutlak etkisi var.
0: Hatta bir kader boyutu var.
1: Tabii.

0: Dolayısıyla Allah'ın hoşuna giden isim çok elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de nice isimler var. Hazreti Resulullah'ın hayatında eşlerinin, çocuklarının, evlatlarının nice güzel isimleri var. Yani çiçek isimleri var. Hepsi Allah'ın yarattığıdır ama bazı böcekler, bazı hayvanatı yılan ismi konulmaz mesela. Ama
1: Evet.
0: aslan ismi koyulmuş mesela. Değil mi?
1: İsterseniz
0: Evet.
1: zenginlerin fakirlere karşı sorumluluklarını da konuşalım.
0: Evet. Tabii toplumsal barışı sağlamak için Allah Teala Hazretleri zekatı emretmiş. Sen de benim kulumsun, fakir de benim kulum. Sen sana verdiğim zenginlikleri aklını kullandın, ilmini kullandın, irfanını kullandın, büyüttün, geliştirdin. Tamam mı? Bu senin değil. Sen ölümlüsün. Öldüğün zaman seni kabre koyduklarında 12 metrelik bir bezle geleceksin. Asıl senin zenginliğin bana olan imanın ve ibadetlerindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla sen benim hoşuma gidecek, benim rızamı sana kazandıracak olan amellerini sağlam yap, zekatını hakkını ver, bulunduğun devletin hakkını ver, vergini sağlam öde, çevrendeki akrabalarını, yakınlarını, sıkıntıda olanlarını gözet ve elin açık olsun, gözün açık olsun, cömert ol. Çünkü ben cömert kullarımı severim. Bir kere zenginin görevlerinden bir tanesi bu. Ama sadece namazsız, oruçsuz, zekat vermesi yetmez. Namaz da kılacak. Hiç çaresi yok. Namazsızsan eğer batık gemi gibisin sen. İçinde tonlarca altının olsun, incilerin olsun, mercanların olsun. Yani batık gemi gibisin kardeşim sen. Ayağa kalkmak istiyor musun? Okyanusta yeniden yol almak istiyor musun? Evet, namazı kılacaksın. Ondan verdiğinde de kimse hayır görmez. Çünkü zekat dediğin şey ilahi bir emirdir. Allah'a olan samimi imanınla onu vereceksin. Bir kere bu şart. İki, aşkınla vereceksin. Üç, ben bundan Cenab-ı Hak bir vereceğim, 70 ikram edecek. Pazarlık etmene gerek yok. Rabbi Teala'ya bırak onu. O 70 de verir, 170 de verir, 570 de verir, hiç fark etmez. Sen bilemezsin onun nereden geleceğini. İki, sadaka ver. Sadaka senin başının belaları, sıkıntılarını ortadan kaldırır. Sadaka senin etrafına gelen insanların sana nazarını ortadan kaldırır. Sadaka etrafına gelecek bir takım şer insanların karınlarını doyurursan sana dost olur. Hani seni ısırmaya gelen köpeğe biraz ekmek ikram edersen aslında seni ısırmak için geliyordu içgüdüsüyle. Sen de elindeki poşetten çıkarırsın ekmeği ya da onun yiyebileceği ne varsa önüne hemen koyarsan sana dost olur o köpek. Sana zarar vermez. E şimdi seni kıskanan insanlar vardır etrafında. Nereden kazandı bu adam? Nasıl kazandı bu adam? Bu adamı nasıl biz kendi menfaatimizi alabilecek bir yapıya nasıl ulaştıracağız? Bu adamın içine nasıl girmeliyiz? Hesapları yapan bir sürü akrabalar, yakınlar, komşular vardır. Belli
1: Evet.
0: olmaz.
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Allah'ın bire karşılık 10 vereceğinin vaadi var.
0: Evet.
1: Şöyle buyuruyor: kim bir iyilik de gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de bir kötülük de gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır ve onlara haksızlık edilmez. Cenab-ı Allah burada da çok merhametli. Bir günahın karşısında bir ceza, ama bir iyilik yaptığında, bir sadaka verdiğinde onun 10 katı.
0: Bir hasene 10 hasene.
1: Evet.
0: Tabii
1: Ne
0: bir de o.
1: kadar güzel bir
0: Tabii.
1: şey.
0: Bazı nokta 1'e 70 de gönderiyor Cenab-ı Hak da. Fakat hadis-i şerif öyle. Ya iyiliğin zor tarafı yok ya. İyilikten maraz doğar diyorlar ya bazen. İyilikten maraz doğar. Bu kötü bir
1: Uydurma bir söz.
0: tabi, uydurma ya. Yani sen iyiliği yapacaksın, bir kere o marazlığı ortadan kaldırmak için yaptığın iyiliği unutacaksın. Sen unutmadığın için maraz doğuyor. Ben sana filan zamanda şöyle yapmıştım da sen elinden tutmuştum da utanmıyor musun da falan. E kardeşim, sen o zaman bu iyiliği bana keşke yapmasaydın ya. Ne yüzüme vurur durursun? Ben insanım neticede. Olmuştur. Niyetimde sana nankörlük yapmak yoktur ama bir anda bir beşer olarak bir yanıldım yani. Bir cümle sarf ettim. Özür dilerim ama. Keşke ama yapmasaydın. Yani keşke benim yüzüme bunu çalmasaydın.
1: Evet. Yaptığı iyilikleri
0: İşte
1: yüze
0: maraz
1: vuranlar
0: bu.
1: var. Evet, maalesef.
0: Hastalık bu. Seni de hasta ediyor, beni de hasta ediyor. Vereni de hasta ediyor, alanı da hasta ediyor.
1: Evet.
0: Sorun orada yoksa. Verme o zaman, yapma. Ben demin dedim ya, hani bir kere namazı olmayan bir adamın imanda sorunu var demektir. İhlası zaten yoktur. Samimi de değildir.
1: Kıymetli hocam, özetle namazsız Müslümanlığın olmayacağını
0: E
1: söylüyorsunuz.
0: olmuyor, olmaz yani. İmanın

0: Gollik bir iman derler büyükler. Sakat iman. Allah'ın her verdiğini alıyorsun, yiyorsun yani. Kardeşim ya şu gözünün sadece şuradaki kipinin karşılığını veremezsin. Şu kaşının karşılığını veremezsin.
1: Mümkün değil.
0: Yani yaratamazsın da, yapamazsın da. Mümkün değil yani. Niye peki altından kalkamayacağın şeylerin altına girersin? İman etmekle yükümlüsün zaten. Ahiret var. Ve bil ahiretü hüm yukinun. Kur'an-ı Kerim'de fit dünya vel ahira. Yani bir sürü. Cenab-ı Hak hem dünyayı ahiretle beraber, ikisini hem dünyayı hem ahiret birlikte zikretmiş. Çok yerde Kur'an-ı Azim şu anda. Bunları boşuna mı zikretmiş? Dünyadan ahirete taşınacaksın demektir. Seni uyarıyor. Dünyada ne yaparsan ahirette onun karşılığını göreceksin. Ne ekersen onu biçeceksin demiyor mu? Diyor.
1: Evet.
0: E peki namazsız bir insanın ahlakında sorun var mıdır? Vardır. Çünkü içkiye meyyal olabilir. Hiç içmese de bir topluma girer. Orada toplumda size hemen ikram ederler. Ya zaten namazın yok, niyazın yok. Şuradan bir kadeh içsen ne olur? Sarhoş olmasın, bir şey olmasın. Çoğu sarhoş olan şeyin azı da haramdır. Hükmünü ortadan kaldırmış olursun. Öyle bir kadeh alırsın, sonra ikinci kadehe bulaşırsın. Ondan sonra başka bir yerde bu sefer kendi şişeni kendin alırsın. Ondan sonra bir kız çocuğuna 1.81 promil alkolle vurursun. Felç olmasına sebep olursun. Evine gidersin, evini tarumar edersin. Sokağına gidersin, sokağını tarumar edersin. Kimsenin güveni kalmaz sana. Kimsenin sana itibarı olmaz. Ama namazlı insan, ki biz o namaz derken Maun suresindeki feveylülil musallinellezinehum kısmından bahsetmiyoruz. Yani onları siz namazda görürsünüz ama onlar namaz değildir kısmından bakarak söylemiyoruz. Gerçek iman ehlinin namazını konuşuyoruz. O namaz kılan ki yalan söylemez. O namaz kılan ki haram lokma yemez. O namaz kılan ki onun bunun hakkına tecavüz etmez. O namaz kılan ki hangi meslek dalında olursa olsun haram lokma asla ne kendine, ne eşine, ne çocuklarına götürmez.
1: Evet.
0: O namaz kılan Allah'tan korkar. O namaz kılan ki ahiret hayatını anlamıştır. O namaz kılan ki dünyanın da bir azabı, ahiretin de azabının varlığına inanır. O namaz kılan ki dünyada Allah bana bu cezayı vermese bile ahirette benden bunun hesabını soracaktır imanına ermiş kişidir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onun elinden, dilinden, gözünden, kulağından, belinden kimseye zarar gelmez. O Allah ile her an buluşmuş haldedir. O Allah ile lütfu ihsanını Cenab-ı Hak'tan manen alan kişidir. Onda asla gönül dünyasında tartışması yoktur. Var mıdır ki, yok mudur ki şüphesi yoktur onun imanının. Çünkü namaz ehlinin imanında şüphe olmaz.
1: Kıymetli hocam, birbirimize karşı sorumluluklarımızdan biri de emre bil maruf, nehyi anil münker.
0: Evet.
1: Ne demek? Sevgili dinleyicilerimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak manasına geliyor.
0: Tabii.
1: Yani bir Müslüman, Cenab-ı Allah'ın emrettiği namazı kıl, orucu tut, zekatı ver. Eğer halin vaktin yerindeyse, durumun müsaitse, hacca git diye ikazda bulunması emre bil maruftur. Değil mi kıymetli
0: hocam? Tabii ibadetler kısmında da öyle, ahlaki kısmında da öyle. Evinde sana kimse karışmaz kardeşim. Bir kere bunun altını çizmeliyiz. Akrabanın içerisinde sana baban karışır, annen karışır, kardeşin karışır, amcan karışır, dayın karışır, yengen karışır, teyzen karışır, halan karışır. Onlar senin büyüğün. Onlar çünkü bu hayatı gördüler. Kime hangi şeyden zarar geldiğinin farkındalar. Seni de bağırlarına bastıkları için, canlarından, kanlarından olduğun için sana da bir takım manevi zararlar da gelmesin diye seni güzellikle ikaz edebilirler. İki, toplum içerisinde eğer girdiğiniz zaman toplum

0: yapınızla başka insanlara da örnek olmuş olursunuz. İnsanlar bazen diliyle konuşurlar, ikaz ederler. Bazen de davranışlarıyla sizi ikaz ederler. Bazen de bakışlarıyla sizi ikaz ederler. Hiç konuşmasalar bile. Siz o bakışın hangi anlamı taşıdığının farkına varırsınız.
1: Muhterem hocam, rahmetli Barış Manço'nun güzel bir sözü var. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir demişti.
0: Eyvallah.
1: Hakikaten tatlı dil, güler yüz o kadar önemli ki. Yani birine bir şey söylerken, ikazda bulunurken o kullandığımız dil, üslup o kadar çok önemli ki o insanı yola da getirebilir, yoldan da çıkarabilir.
0: Eyvallah.
1: Dolayısıyla sözlerimizi çok iyi seçmemiz gerekiyor. Sosyal medyada birileri bir yanlış yaptığı zaman maalesef o kadar kötü yorumlar yapanlarla karşılaşıyoruz ki o insanı çıldırtıyor.
0: Ya.
1: Küfürler, hakaretler, bunları yapmamalıyız. Mümkünse çok güzel bir üslupla söylemeliyiz. Mümkün değilse hiçbir şey yazmamalıyız.
0: Cevap vermemek lazım.
1: Evet.
0: Yani
1: insan bir şekilde hatasını anlayacaktır. Kıymetli hocam, bir programın daha sonuna geldik. Sizinle bugün birey olarak Rabbimize, kendimize ve ailemize karşı sorumluluklarımızı, toplum olarak da birbirimize karşı görevlerimizi konuştuk. Önemli bilgiler aktardınız. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Amin inşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimlendirilmişti.

0: görevler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden üç kubbeli bir görünüşü vardı. Bu üç kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, üçüncü kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar, sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
1: Turkuaz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yönetmen Martin Scors ve usta oyuncu Robert De Niro'nun dikkat çeken işbirliklerinden biri olan 1982 yapımı Komedi Kralı adlı filmden söz edeceğiz. Bu film, şöhret arzusunun birey üzerindeki etkilerini ve saplantıya dönüşen hayalleri konu alan kara mizah örneğidir. Robert De Niro filmde kendisini geleceğin en büyük komedyeni olarak gören, ancak gerçekte yalnız ve yetenekleri sınırlı olan Rupert Pupkin karakterini canlandırır. Rupert'in temel amacı hayranlık duyduğu ünlü talk show sunucusu Jerry Longford'un programına çıkmaktır. Ancak bu istek zaman içerisinde kontrol edilemez takıntı haline gelir. Film, medyanın ve hayranlık kültürünün birey üzerindeki yansımalarını tarafsız bir bakış açısıyla işler. Bu arada Rupert Pupkin hedeflediği ilgiyi göremeyince sınırları zorlayan bir plan hazırlar. Robert De Niro'nun Pupkin performansı karakterin hem trajik hem de rahatsız edici yönlerini dengeli biçimde yansıtır. Jerry Lewis'in hayat verdiği sunucu karakteri ise gösteri dünyasının dışarıdan görünmeyen mesafeli ve soğuk yüzünü temsil eder. Komedi kralı, takdir edilme ihtiyacının insanı hangi bilinmez ve karanlık noktalara sürükleyebileceğini de anlatan ciddi bir sistem eleştirisidir. Filmin finalinde vurgulanan bir anlık zirveye ulaşma isteğiyle sıradan bir hayat sürme arasındaki tercih ise tüm filmdeki hikayenin özünü teşkil eder. Sinema tarihinde çok özgün bir yere sahip olan Komedi Kralı adlı bu film, günümüzün popülerlik arayışına da ta o zamanlardan ışık tutan ve hiç eskimeyecek zamansız bir yapımdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle dolu.

olmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Alternem programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kut takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Dedetaş'ın savcılık ifadesindeki çelişkilerse dikkat çekiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyeceğiz.

Bekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. İklim değişikliği kaynaklı El Nino hava olayı dünya genelinde etkisini gösteriyor. Birleşmiş Milletler iklim krizinin milyarlarca insanı tehdit eden ağır koşullara maruz bıraktığına dikkati çekti. Örgüt küresel ölçekte yaşanan bu krizin daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğu uyarısında bulundu. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid ile Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Delikanlı kanımız en oynak havaları çalar damarlarımızda. Gözlerime yaş bürür.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spiker

0: Ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. TÜGVA yaz okulları final programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleştikçe tutuklu sayısı artıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. İspanya Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. 2 günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA yaz okulları final programında konuştuğu gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi.
1: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur. Özgüvenidir. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır.
0: Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Buna göre 29 Temmuz'dan bu yana çıkan 206 yangından 202'si kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadelede 161 hava aracı ve 5597 kara aracı görev alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Fidan'ın bir diğer görüşmesi de İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile oldu. Hakan Fidan, Jonathan Powell'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz.

0: sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını söyledi. Müslim Sarı'ya Gürsel Tekin'in görevden alındığı iddiaları da soruldu.
1: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve biz önümüzdeki hafta sonu, belki bir sonraki, ön sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Katıldığı bir törende depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili tepki toplayan Eda Ece, savcılık ifadesinde çok pişmanım ve özür diliyorum. Hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım diye konuştu. Kerem Bürsin ise ifadesinde derneğe 200 bin lira bağış yaptığını belirtti. Deprem zamanında Ahbap Derneği'nin hesap bilgilerini de paylaştığını söyleyen Bürsin, yardımlar bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum dedi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise Ahbap Derneği'ne gönüllü olarak yardım ettiğini ama bağış yapmadığını söyledi. Gülistan Doku soruşturması derinleştirildi. Son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikaf ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan

bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. Listede ayrıca Afganistan Yüksek Mahkeme Başhakimi Nur Muhammed, istihbarattan sorumlu Güvenlik Bakan Yardımcısı Abdülhak Vasık yer aldı. Taliban bağlantılı bir komutan yardımcısıyla görevi tanımlanmamış bir kişinin daha mal varlığının dondurulduğu açıklandı. Terörizmin finansmanının önlenmesi kanunu kapsamında 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanı kararıyla donduruldu. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Washington'dan gelen saldırı tehditlerine Tahran sert tepki gösterdi. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansı üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre olası bir saldırıya karşı kapsamlı yanıt planı hazırlandı. Söz konusu plan, İsrail'in kritik altyapısıyla bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınmasını kapsıyor. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. İçişleri Bakanı da 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. Göç yolunda 57 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ceuta'daki göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Gazze'de varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler dünyadan takdir topladı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu ve Almanya anlaşma için arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucuların çabaları için minnettar olduğunu söyledi. Diplomasinin bölgede umut kapısını araladığını vurguladı. Bir teşekkür de Almanya'dan geldi. Berlin yönetimi sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev yönetimi Rus e-ticaret şirketi Wildberries'i bir kez daha hedef aldı. Şirketin Volgograd'daki lojistik merkezine İHA'larla saldırdı. Ukrayna aynı kentte Rus petrol rafinerisini de vurdu. Rusya da Ukrayna'nın birçok noktasına saldırılar düzenledi. Pavlohrad'da bir gıda işletmesini füzeyle vurduğu 3 Ukraynalı öldü. Zaporijya'da bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Bir kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırıdaysa 2 kişi yaralandı. Kramatorsk kenti de Rus saldırılarının hedefi oldu. Bir apartman hasar gördü, yangın çıktı, 3 kişi yaralandı. Sahada saldırılar sürerken Washington'dan gelen açıklama soru işareti yarattı. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda emin olmadığını söyledi. Özel elçisi Witkoff'la damadı Kushner'ın Ukrayna'yı ziyaret edeceğini de açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 tipi savaş uçağı düştü. Hava üssü yakınlarında düşen uçak alevler içinde kaldı. Kazanın adresi Kaliforniya eyaletindeki San Diego bölgesi. F-35 tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Miramar Deniz Piyadeleri hava üssü yakınlarında

da düştü. Yere çarpan uçak alev aldı. Olay yerinde küçük çaplı yangın çıktı. Pilotun fırlatma koltuğu kullanarak kurtulduğu açıklandı. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. TÜGVA Yaz Okulları final programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleştikçe tutuklu sayısı artıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. İspanya, Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. 2 günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Milan'ın unutulmaz kaptanı Franco Baresi'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İtalya efsanesi 66 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la saat 12.45'te, Manchester City Inter'le saat 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İngiltere'nin Birmingham kenti ev sahipliği yapacak. Türkiye şampiyonaya ilk kez 50 sporcuyla katılıyor. 10-16 Ağustos tarihleri arasındaki organizasyon TRT Spor yıldız ekranlarından spor severlerle buluşacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Kayseri ve Konya 30, İstanbul, Sakarya ve Samsun 29, İzmir, Antalya ve Adana 37, Muğla ve Hatay 35, Trabzon 26, Erzurum 32, Van 31, Gaziantep 39, Diyarbakır 43 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometreleri üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TAG otoyolunun 6 ila 7. kilometreleri Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleşiyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Birçok sürücü emniyet şeridini arıza dışında kullanmakta. Bu tür sürücülerin yaptığı tehlikeli bir uygulama dikkatimi çekti. Sürücü

0: sürücüler otobanın sağ şeridinde önce 20 km hıza kadar yavaşlıyor ve ardından emniyet şeridine giriyor. Burada nasıl bir tehlike oluşabilir? Doğru, arkadan çarpma. Sağ şerit otobanın en yavaş şeridi olmasına rağmen bu şeritteki araçlar genellikle en az 60-70 km hızla hareket eder. Sürücü sağ şeritte yavaşladığı anda arkadan gelen araçların beklemediği bir hareketi yapmış olur ve kaza ihtimali yaratır. Öncelikle sürücüler emniyet şeridini sadece arıza, kaza veya acil yardım durumunda kullanabilir. Tavsiyem, illa emniyet şeridine girecekseniz bunu kaza riski yaratmadan yapmanız. Öncelikle sağa sinyal verin. Dörtlerinizi yakmayın. Frene sağ şeridi terk edince ve emniyet şeridine girince basın. Böylelikle akan trafiği riski atmadan emniyet şeridine giriş yapmış olacaksınız. Aracınızı emniyet şeridinin en sağ ucuna konumlandırın. Akan trafikten ne kadar uzak olursanız o kadar güvende olursunuz. Durduktan sonra aracı içinde kalacaksanız frene basmaya devam edin. Eğer motoru stop edecekseniz el freni çekin ve aracı viteste bırakın. Size arkadan çarpan bir araç olursa bu uygulama sürüklenmenizi engelleyecektir. Aracınızdan inecekseniz fosforlu yelek giyin ve hızla güvenli bir bölgeye geçin.
1: Güvenli yolculuk.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın, günün hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. 1 Ağustos Cumartesi günündeyiz. Artık yaz mevsimini de hızla tüketiyoruz. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'den seslendiğimizi de hatırlatalım. Bugün Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Türkiye bu hafta ne konuştu? Sosyal platformlara da neler yansıdı? Yine bu haberlere bakıyor olacağız. Tarihi eserlerin, şehirlerin ve isimlerinin izinde gezmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Erzurum ilini konuşuyorduk. Hala da her bir ilimizde olduğu gibi detayları aktarmak için bir program yeterli olmuyor. Yine bugün de bu ilimizden devam edeceğiz, sırlarını keşfedeceğiz. En son bölümde de Erzurum mutfağına yer veriyor olacağız. Tüm bu içeriklerimize geçmeden önce de bir gazete haberlerine bakalım istiyoruz. Sırada manşetler var. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi. Umudumuz Şuurlu Gençlik'te manşetine yer veriliyor bugün. Başkan Erdoğan TÜBİTAK'ın yazı okulları final programında konuştu. Türkiye yüzyılının sancaktarı siz olacaksınız. Kimse gençlerimizi kirli hesaplarına alet edemeyecek dedi. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Nasıl kalbin pompaladığı kan vücuda hayat veriyorsa, gençlik de toplumun ideallerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar sağlıklı olursa, milli bünyemizde o derece sıhhatli olur dedi. 717 bin çocuk yararlandı. TÜGVA'nın MEP işbirliğiyle düzenlediği yaz okulu programı 81 ilde yapıldı. 6 Temmuz'da başlayan programa 4. sınıfı bitiren 717 binden fazla öğrenci katıldı. Programda katılımcılar sportif etkinliklere, kamplara ve gezilere katıldı. Kur'an ve siyer dersleri aldı. İki otobüs parası getir, ruhsatı al. Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit FK, CHP'li Etimeskut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını anlattı. Başkan Erdal Beşikçioğlu, belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek, iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parasını getireceksin dedi. Para tahsilatları İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapılıyordu. Benden ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon TL istendi. EG 500 bin dolar, AA 160 bin dolar, MA 7 milyon TL rüşvet verdi. Paraların bir bölümünü İmar Müdürü Serpil Zengin İstanbul'daki CHP yönetimine götürüyordu. Yeni Kaan taksi testini geçti. Milli Muharip Uçak Kaan yer kontrol sistemlerinin sınandığı taksi testini başarıyla tamamladı.

TUSAŞ, Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntülerini yelkenler biçilecek maaşıyla paylaştı. Komşuda petrol arayacağız. Bulgaristan Bakanlar Kurulu Shell'in Kantervel Blok 1.26 sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatının %33'ünü TPAO'ya devretti. İspanya kumpas. Soykırım karşıtı İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya bir günde 60 binden fazla düzensiz göçmen geçti. Madrid hükümetini köşeye sıkıştıran göç dalgasında on binlerce gencin kamyonlarla Fas-Ceuta sınırına taşındığı ortaya çıktı. Hükümeti hedef alan ilk açıklama İsrail'den geldi. İspanyol Ulaştırma Bakanı bu açıklamalar Ceuta'da olanları netleştirdi dedi. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Hürriyet gazetesindeyiz. Avrupa'yı titrettiler başlığına yer veriliyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'nin Ceuta sınırının birkaç saat içinde 50 bin faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şoke etti. İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları yapılıyor. İspanya Yüksek Mahkemesi Temmuz başında denizden yüzerek gelen düzensiz göçmenler Fas'a iade edilemez kararı almıştı. Sanchez hükümeti de İspanya'ya kaçak gelen suç işlememiş 500 ila 840 bin arasındaki göçmene yasal statü sağlayan bir karar almıştı. Avrupa'daki sağ popülist partiler Septe'ye göçmen akımında bu kararlarında payı olduğunu söyleyip Sanchez'e tepki gösterdi. Madrid'in iki hatası başlığı altında veriliyor bu haberde. Septe'deki istila için komplo diyenler de var. İspanya Başbakanı Sanchez'in Trump karşıtı ve Filistin yanlısı tavrından dolayı ABD, İsrail ve Fas komplosuna maruz kaldığı iddia ediliyor. Kruvaziyer yolcusuyla gelen rekor. 2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına 488 kruvaziyer yanaştı. Yolcu sayısı 706.455'e ulaştı. Bu da son 16 yılın en yüksek rakamı. Krizli sezonu kayıpsız geçtik. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları yüzünden bu yaz rezervasyonlarda düşüş olduğu halde Türkiye turizm gelirini korudu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Temmuz itibarıyla turist sayısında ciddi artış başladığını belirtti. Bu yılın ilk yarısında Türkiye ziyaretçi sayısında %2,4'lük kayıp yaşadı. Buna karşılık elde edilen gelir dolar bazında geçen yıla göre aynı seviyede gerçekleşti. Sinem Dedetaş tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı deniliyor. Sıradaki gazetemize de bakalım hemen. Bak Bibi Bu Kaan başlığını görüyoruz. İsrail 10 yıl içinde kendi hayalet uçağını ve otonom askeri jetini üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Türkiye'nin 5. nesil savaş jeti projesinde de Kaan P1 piste çıktı. İsrail'de söz konusu yetkililer bir gün başkalarının bu sistemleri bize tedarik etmeyi bırakacağı düşünüldüğünde o zaman bunları kendimiz üretmeye başlamalıyız, hedefimiz 10 yıl sonra ifadelerini kullandı. Ekim'deki seçimlerde yeniden iktidar için çabalayan Başbakan Netanyahu, ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen uzun vadeli bir plan açıklamıştı. Enerji tesislerini yok edin emri, ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu boyunca İran'daki enerji tesislerinin vurulması emrini verdi. İran'ı dize getirmek için bugüne kadar görülmemiş saldırı düzenleneceğini belirten ABD basını, Trump pazartesi günü piyasalar açılana kadar işi bitirmek istiyor ifadelerini kullandı. Öğrenciler tuşlu telefon istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarıyla dijital riskleri araştırma komisyonu bu kez öğrencileri dinledi. Öğrencilerden okulda akıllı telefonların yasaklanıp tuşlu telefonların kullanılması, internet erişimine süre kısıtlaması konulması, siber zorbalığa karşı anonim bir çözüm kanalı kurulması gibi öneriler gelmiş. Cem Küçük tutuklandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından önceki gün gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğrenci affı için 4 ay şartı. Öğrenci affı meclisten geçti. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra 4 ay içinde başvuru.

başvuru şart. Eğitime dönenlerin askerlik işlemleri ertelenecek. Askerlikte olanlarsa terhis sonrası başvurarak aftan yararlanabilecek. Aftan yararlananlar gerekli puan şartlarını sağlamaları halinde başka programlara yatay geçiş yapabilecek. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugünkü kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edelim.

0: sevgili dinleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz Gündem hafta sonu programına. Öne çıkan haftanın iç gündem başlıklarıyla başlayacağız. Birinci bölümümüzde değerli konuğumuz da telefon attığımızda gazeteci Gül Gündüz. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında kısa bir zaman içerisinde yine bahsedebileceğimiz bir belki zaman mefhumunda çok da iyi haberler almıyoruz. Biraz bizleri tedirgin ediyor orman yangınları konusu. Ne yazık ki onlarla başlayacağız. Dileriz sizin güzel temennileriniz bu haberlere de yansır. Daha fazla bölgemizden orman yangınları ile ilgili haberler almayı, sıcakların da artabileceği zaman diliminin içine giriyoruz çünkü. Bu hafta orman yangınları ile ilgili tabloyu bir özetleyebilir misiniz? Neler yaşandı?
1: Evet, aslında sadece tek bir noktada da değil, Muğla'dan, Balıkesir'den, Antalya'dan farklı farklı noktalardan geldi bu hafta orman yangınları haberleri ve bir yandan bazı noktalarda alevler kontrol altına alındı, karayolları kapatılmış oldu. En çok da aslında üstünde durduğumuz Muğla'ydı. Seydikemir ilçesinde o rüzgarın da etkisiyle yangın daha da büyüdü. Fethiye Antalya karayolu tedbir amacıyla bir süreliğine ulaşıma kapatılmış oldu. Aslında Türkiye genelinde pek çok noktada diyebiliriz ama bu noktada hem pek çok hane boşaltıldı, evler tahliye edildi. Çok fazla vatandaş kendileri de müdahale etmeye çalıştılar. Aynı zamanda yangınlar bir an önce dursun diye ekiplere yardım etmeye çalıştılar. Ama bir yandan da yangının pek çok noktada arttığı yerlerde oldu. Yine aslında bir vatandaş sebebiyle mi oldu bu diye de düşündürüyor. Çünkü hem bir yandan yaz ayı, tam da aslında böylesi ormanların sık olduğu bölgelerde ne yapmamız gerektiğine dair daha da mı çok bilinçlenmemiz lazım acaba Büşra Hanım diye düşünüyorum. Çünkü hem o bölgede attığımız adımlar, bir eğer orada ev yapıldığı, mesela Muğla'da o konuşuluyor. Burada bir kaynak yapıldı, kaynaksında çıkan bir kıvılcımın da etkisinin olduğu da yine aslında konuşulan iddialar arasında. Bu yüzden evet, bir yandan ekipler müdahale ediyor, burada çalışanlar yine ellerinden geleni yapıyor ama biz de vatandaş olarak özellikle de bulunduğumuz orman bölgelerinde aman ha çok daha dikkatli olalım piknik yaparken ya da herhangi evimize dair bir çalışma yaparken, çünkü etkisi sadece bizde değil, bakın böyle pek çok noktaya da saçılabiliyor.
0: Ne yazık ki hatta bulunduğumuz yerlerde ormanlara giriş yasakları var, yasakların da uzatıldığını gözlemliyoruz. Keza Ankara'da da öyle, 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere bir ara vermemiz gerekiyor. Zaman zaman anız yakma ile ilgili tabloları da konuşuyoruz. Zaten onunla ilgili artık düzeninde değişmesi gerektiği de çokça kez yetkililer tarafından söyleniyor. Daha fazla bir orman yangına sebep olmamak adına bu tür faaliyetlerimizi sizin de aktardığınız üzere dikkat edelim lütfen. Şimdi haftanın tabii bu akışı içerisinde biraz da şaşırtıcı bir haber de geldi. Bir vefat haberi. MasterChef'in daha önceden birinci olan bir yarışmacılarındandı kişi, Şef Eren Kaşıkçı. Evinde ölü bulunuyor. Bununla ilgili detaylara hakim miyiz acaba?
1: Evet, aslında sebebini şimdi adli tıp raporuyla da daha detaylı görmüş olacağız ama bu hafta en çok da konuşulan, bir yandan da o hani herkesin de tanıdığı bir isim haliyle MasterChef Türkiye'de de birinci olması sebebiyle yüzleri güldüren, biraz da tebessüm ettiren bir siması da vardı. Bu haliyle çok sevilen bir isim olarak da söyleniyordu Eren Kaşıkçı. Ama vefatı bir yandan da sevenlerini yaralamış oldu. Sancaktepe Yeni Doğan Cemevi'nde düzenlenen bir cenaze töreniyle memleketi Tokat'a gönderildi cenazesi. Hatta cenazesine MasterChef Türkiye'nin şefleri de katıldı. Somer Sivrioğlu, Eren'in ustasıydım, ayrıca onun abilerinden biriydim, çok kıymetliydi bizim için dedi. Hatta hemen peşinden Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. Kızının birkaç gün önce doğum günü olmasına çokça aslında bugünlerde değiniliyor. Bu yüzden de eğitim masraflarını karşılayacağına dair de yine bir mesaj verdi. Bundan sonra bize emanettir diyerek açıklama yaptı. Sebebi, ölüm sebebi bugünlerde ortaya çıkacaktır ama Şef Eren Kaşıkçı artık son yolculuğuna uğurlanmış oldu.
0: Kendisiyle ilgili haberlere bakarken yorumlar arasında çok güzel sözlere de denk gelmiştim. Anlaşılıyor ki kimi öğrencilerin hayatlarına da farklı şekillerde dokunmuş. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz biz de buradan radyo ekibimiz adına. Şimdi hafta içerisindeki gelişmeleri takip ederken uluslararası düzeyde de çok önemli aksiyonlar vardı Gül Hanım. Iraklı heyet Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın toplantısında Irak Başbakanı ile yaşananlar belki çok fazla ön plana çıktı ama Ulaştırma Bakanı'ndan da bu arada açıklama geldi. Irak Ulaştırma Bakanı'ndan herhangi bir muğlakta olan bir durum yok. Teknik bir noktanın düzeltilmesi sebebiyle imzanın zamanlama farklılığına dikkat çekildi. Bizim Ulaştırma Bakanımızdan da keza aynı şekilde bir açıklamayı takip ettik.

0: Ama uzun yıllar iç savaşla mücadele eden bir ülke olması sebebiyle de Irak'ın kendi kamuoyunda da burada imzalanan anlaşmaların çok önemli olduğu, gelecekle ilgili atılacak atılımlarda da kıymetli bir yaklaşım olduğu ve Türkiye'nin de güçlü bir ülke olması sebebiyle de ilişkilerin daha da yüksek bir seviyeye çıkartılmasına verilen önemi hep takip etmiştik. Tabii bu imzalar arasında Kalkınma Yolu projesi en çok konuşulan başlık, kıymeti harbiyesi açısından. Biraz açar mısınız bizlere bu haftayı?
1: Kesinlikle çok kıymetli, hem iki ülke arasında hem de bir yandan bundan sonrasında da bu projeye dair çokça konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü hem bir yandan Bakan Uraloğlu da aynı şekilde bu sürece dair, bundan sonrasına dair, projeye dair mesaj verdi. Kalkınma Yolu bittiğinde Hürmüz Boğazı daha az konuşulacak dedi hatta. Şimdi Kalkınma Yolu noktasında Irak ve Türkiye olarak ciddi bir emekte sarf ediliyor. Hem Bakan Uraloğlu buna da değindi. 1200 kilometrelik demir yolu, otoyol, enerji nakil hatları, iletişim hatlarıyla beraber önemli bir proje aslında. Tam da Bakan Uraloğlu bunlara değindi. Bir yandan Fav Limanı'ndan başlayıp 1200 kilometre mesafede ülkemize, buradan da demir yoluyla Avrupa'ya kadar birinci derecede, sonrasında otoyol ve diğerlerini yapalım diye düşünüyoruz dedi Bakan Uraloğlu ve yaklaşık 15 milyar dolarlık sadece demiryolu tarafından konuşursak bir projeden bahsediyoruz dedi. Haliyle büyük bir proje. Bu yüzden de bir yandan Hürmüz Boğazı vurgusu Bakan Uraloğlu'nun önemli ve dikkat çekeceğiydi. Kalkınma Yolu bittiğinde Hürmüz Boğazı daha az konuşulacak diye bir vurgu yaptı Bakan Uraloğlu.
0: Şimdi Gül Hanım, tabii diğer tarafta da iç gündeme dönecek olursak, uzun süredir yürütülen yolsuzluk operasyonları, soruşturmaları ile ilgili tabloda belediyelere yönelik adımlar daha da genişliyor gözüküyor. Son hafta içerisinde Üsküdar Belediyesi'ni takip etmiştik ve akabinde de Etimesgut Belediyesi'ne, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki belediyesine yönelik bir operasyon düzenlendi. Bugün gazetelerde de bu belediye ile ilgili başlıklar var. Rüşvet aile ilgili bazı itirafları gözlemliyoruz. Siz neler not ettiniz bu operasyonla ilgili?
1: Evet, aslında Etimesgut'un hemen öncesinde Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Hatta Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alınmıştı. Artık bir tutuklama kararı dün akşam saatleri itibariyle verilmiş oldu. Oradaki gelişmeyi de aktarmış olalım. Bir yandan da gözler Ankara'daydı. Ankara'daki operasyonda da hem Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu isimler bir yandan bu sürece dahil oldu, gözaltına alındılar ve yine pek çok aslında soruşturmaya konu iddia var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak gibi, buna dair de yine aynı zamanda itiraflar, iddialar var. Ama artık belediyelere yönelik operasyonların daha da genişlediği bir tabloyla artık karşı karşıyayız. Son olarak da Etimesgut Belediyesi ve bir yandan da bu kapsamda da hem Erdal Beşikçioğlu hem 37 belediye personeli, 18 firma yetkilisi, 55 isim bu operasyon kapsamında gözaltına alınmış oldu. Bundan sonrasında iddialar yine aynı zamanda çok konuşuluyor. Kimler kimlere rüşvet verdi, nasıl bir ağ oluştu vesaire, birçok iddia var diyelim şimdilik. Ama bunlar yargı eliyle açığa çıkacaktır. Son operasyonda Etimesgut Belediyesi.
0: Peki diğer tarafta terör örgütünün silah bıraktığının ve feshedildiğinin resmen teyit edilmesinin ardından da planlanan bir yasal düzenleme için çalışmaları bir süredir takip ediyoruz sizinle geçtiğimiz yazdan itibaren ve bununla ilgili aslında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de daha da kritik bir döneme girdiklerini ifade etmişti. Sona gelmekle beraber incelenip sık dokulan bir süreç olması hasebiyle aslında kritik bir süreçte olduklarını belirtmişti. Meclis Başkanlığı'nda son durum nedir acaba? Numan Kurtulmuş'un da bu anlamda açıklamaları var.
1: Evet, hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması var, hem önümüzdeki hafta daha sıcak bir hafta olacak bu konu özelinde diyebiliriz Büşra Hanım. Çünkü muhtemeldir ki hem o yasa taslağı çokça artık konuşuluyor, nasıl olacak, kapsamı nasıl olacak vesaire diye. Şimdi artık önümüzdeki haftanın biraz daha hareketli olduğu bir meclis tablosuyla karşı karşıya kalacağız. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da son mesajında İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Tam da bu konuya aslında değindi ve genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır diye bir kez daha söyledi. Hı hı. Aslında sürecin en başından itibaren sanırım Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu cümleyi çokça kullanıyor. Çünkü kafalarda hiçbir karışıklık olmasını istemiyoruz. Biz hiçbir şekilde genel af anlayışını ortaya koymayacağız. Bu kapsamda bir geçici bir yasa diyerek vurgu yapıyor her defasında. Yine son açıklamasında da bunu söyledi. Genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır dedi. Şimdi artık gözler hafta içine çevrildi. Muhtemelen pazar, pazartesi artık. Çünkü bir yandan meclisteki o iletişimde görüşme trafiği de artık artmış durumda partiler arasında. Biz önümüzdeki hafta daha net bir tabloyu görmüş olacağız. Çünkü bir yandan da meclisin kapanışına doğru da giden bir artık süreç var. Ağustos'a girdik. Artık meclisin tatil olmasını da kısa bir süre kaldı. O yüzden komisyondaki görüşmenin hızlıca başlaması artık bekleniyor.
0: Burada tabii siyasi partiler arasındaki birlik de çok önemli ve bir uzlaşı içerisinde karar çıkmanın önemine de yer yer ifadelerde rastlıyoruz. Ama diğer tarafta da CHP içerisinden de yeni bir parti çıktı. Burada da bir parti içerisinde farklı bir gündem başlıkları söz konusu. Hafta içerisinde de parti içinin yine yapılanmalarıyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Onlarla ilgili gelişmeleri bize aktarır mısınız?
1: Evet, aslında son bilgi dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı. Burada yeni bir karar çıktı. 12 ile atama yapıldı. Ama bir yandan yeni parti kuruldu. Ama Yargıtay'daki süreci takip etmek isteyen, yeni partiyi destekleyen isimler, o Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayan isimler de vardı. Selin Sayekböke gibi, Gülçiftçi gibi. Onlar bir yandan bu yargı süreçlerini takip etmek için istifa etmemişlerdi ama dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında radara takıldılar artık denebilir. Çünkü onlar için bir ihraç kararı belki de bugünlerde konuşulabileceğini söyledi parti sözcüsü Müslüm Sarı. Şimdi artık CHP'de kapalı grup toplantısını yaptı. Kendi grup yönetimini belirledi. Yeni parti aynı şekilde kendi grup yönetimini belirledi. Bundan sonrasında neler olacağına dair de bir yandan mesajlar da veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal dönemindeki genel sekreterliğini yapan isim, 70-80 yıllık neredeyse bir tarih aslında, Önder Sal. O da istifa edip yeni partiye desteğini açıkladı. Eşim Çiğdem Sal ve evlatlarımla üzüntü içerisinde istifa ediyorum diyerek duyurdu istifasını da. Şimdi artık yeni parti için sürecin daha da hızlandığı bir tablo var. Bir yandan Özgür Özel bağış kampanyası diyerek bir video duyurdu. Burada gün be gün gün aşırı aslında bağışın ne kadar durumda olduğunu da duyuruyorlar. Bu haliyle artık yollar tamamen ayrıldı. Bir bilgi daha ekleyelim. Meclis daha kapanmadı. Grup toplantısı yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Çünkü artık iki ayrı parti var karşımızda ve biri diyor grup gününde ben konuşacağım, diğeri diyor ben konuşacağım. Salı günleri en azından şimdilik diyelim bu dönem için 11.45 yeni partiye verilmiş oldu saat olarak salı günü. 13.30'da CHP'ye verilmiş oldu. Biz belki de bu hafta iki ismin, iki parti genel başkanının da peş peşe kürsüye çıktığı bir tabloyu görmüş olacağız meclis kapanmadan. Aynı grup salonunda peş peşe farklı saatlerde verilecek mesajlar dikkat çekici olacak. Birbirlerine dair mesajlar verecekler mi? Yine takip edeceğiz
0: hepsini. Gül Hanım çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun diliyorum. Bugün aynı zamanda benim doğum günüm. Bu öyle yüzden mi? De böyle bundan sonrası için de hem bugün doğanlar için de güzel dilekler de dilemiş olayım.
0: Nice güzel yaşlarınız olsun. Çok iyi haberlerle bir araya gelelim. Sizin sıcak sesiniz ve enerjinizle de cumartesiyi açıyoruz. Umarım bundan sonrasında da

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine Türkiye gündemi olacak ama biraz daha sosyal ortama bakacağız. Neler konuşulmuş bu hafta? Gazeteci Armağan Canbaz aktaracak. Armağan Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın. Ben de vallahi Gül'ün hani doğum gününü kutlayacaktım, o söyledi. Kendisi söyleyince ben sürpriz yapamadım.
0: Sizinle buradan kendisi dileklerinizi gönderebilirsiniz.
1: Hani çok yakın hem de tanıyorum, hani çok sevdiğim bir dostum. Onun da doğum günü kutlu olsun.
0: Evet, hakikaten çok güzel de bir sürpriz yaptı bizi. Tekrar haber ağırlıkları oluyor ister istemez. Onların arasından yüzümüze bir tebessüm getirdi kendisi. Evet. Nice güzel bir ömür dileyelim tekrar. Şimdi tabii nüktedan haberler de hazırlıyorsunuz Armağan Bey. Her birini dinlemek için de sabırsızlanıyoruz. İlk haberimiz bir dede torun ilişkisi olsun mu? Çok daha farklı tabii. Bir yerden başlayacak bu haber. Siz nasıl takip ettiniz?
1: Yani sosyal medyada bu hafta çok konuşuldu. Çok haberleri de yapıldı. Şimdi Anadolu'da böyle bir uygulama genellikle vardır. Mutlaka bilenler olacaktır. Ölünceye kadar bakma adı altında bir sözleşme yapılır. Yani bir dede bir torununa der ki işte sen bana bakacaksın vefat edene kadar. Tabii yemeğini yapacak, işte varsa bakımları onları yapacak. O da onun karşılığında bir bu kapsamda bir arsa veriyor. Yani böyle bir karşılıklı bir anlaşma yapıyorlar. Dede torun ilişkisi biraz daha resmiyete dökülüyor. Dede torundan çıkıyor mu çıkmıyor mu artık orası hani dinleyicilerimizin kararıdır. Yani bunlar bir şey karşılığında yapılması bile zaten benim garibime gidiyor ama böyle bir anlaşma var. Bu anlaşma ilerlerken artık torun dedesine bakmamaya başlıyor. Dedenin iddiaları üzerine tabii bu. Ve bu dedemiz de herhalde rahatsız olacak ki ben diyor artık sana arsayı vermeyeceğim. Ve sonrasında da mahkeme yoluna gidiyor. Mahkeme yolunda işte dedenin torunundan yeterli ilgiyi görmediği, evine gelip yemek yapmadığı, bayramlarda dahi elini öpmeye gelmediğine hatta yönelik serzenişleriyle birlikte bir tabii dava süreci başlıyor. Hatta hastanede yatmış, hastalanıp yatmış, davalı ziyarete gelmemiş, hiç arayıp sormamış ve bu sebeplerden dolayı da belirttiğim gibi o verdiği arsayı geri almak istiyor. Tabii davalı bu ilk etapta haklı bulunuyor ama davacı haklı bulunuyor, düzeltiyorum. Kararda istinafa gidiyor. Sonrasında Yargıtay'a kadar taşınıyor ve Yargıtay'da oy birliğiyle bir karar alıyor. Bakım borçlusunun bakıp gözetme yükümlülüğü aksi kararlaştırılmadığı sürece bakım alacaklısı ailesi içerisine alıp ikamet temini, besleme, giydirme gibi yani o görevlerini, ödevlerini yapması gerektiği belirtiliyor ve yapmadığı görüldüğü için de tapusu iptal ediliyor. Yani işin özü burada o tapu torunun elinden alınmış, dede haklı çıkmış. Ama bilmiyorum hani siz nasıl düşünürsünüz?
0: Aslında hani karşılık beklemeden olması evet, gereken bak, bir konunun bugün bir yani miras tapu mevzusu evet, üzerinden ilerliyor olması çok ilginç geldi açıkçası. Konunun başlangıcı çok tatlı ama diğer tarafta içine çektikçe de bizi düşündürüyor doğrusu.
1: Yani insani ilişkiler açısından tabii ki önemli. Hani gelmiyorsa, evine gitmiyorsa bir tepki verilebilir ama davaya kadar taşınması burada dedeniniz bayağı bir üzülmüş anlaşılan. Ama tabii karşılıksız yapılması kıymetli. Yine de emsal karar taşıyacak. Böyle torunlar varsa dedelerine bakmayan
0: bir kere daha düşünsünler. Diğer tarafta da şimdi burada insan ilişkilerinden konuşuyoruz ama bazen onlardan çıkıyoruz, bir başka canlı insana derman olabiliyor ya da gönlünde çok büyük bir yer kaplıyor olabiliyor. O da yine Anadolu'dan bir hikaye olacak. Bir teyzemizin ineğiyle ilgili bağını gördük. Hüzünlü bir hikaye evet, var ama o aralarındaki bağda tabii içimizi sıcak bir şekilde ısıtıyor. Ne dersiniz?
1: Yani sosyal medyada önüme çıkmıştı benim. Hakkari'de yaşıyor aynı teyze. İneği uçurumdan düşüyor ve ölüyor orada. O da başına gidiyor. Ya bildiğiniz bayağı ağıt yakıyor. İki göz iki çeşme, ağlıyor. Çünkü haliyle sadece yani inek o insanlar için, aradaki insanlar için birçok unsur. İşte süt

0: sütünden faydalanıyorsunuz. Diğer taraftan o sütten peynir yapıyorsunuz, yoğurt yapıyorsunuz. Yani hayatınızdaki en önemli belki de varlıklardan birisi. Ve ayrı bir bağ da kurmuş aynı teyze. Belli ki sadece ondan faydalanmak değil, aralarında bir dostluk da olmuş. Öyle de öldüğünü görünce de çok üzülmüş aynı teyze. Bu sosyal medyada çok konuşuldu. Yani bayağı gündem oldu. İnsanlar yardım edilsin çağrıları yaptı ve bu çağrılar da karşılığını buldu. Hem yardımseverler oraya gittiler, aynı teyzeye yardımcı oldular, hem de Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür eşiyle birlikte, yine Tarım Orman Müdürü ile birlikte oraya gidiyor. Ve aynı teyzeye 7 inek ve 5 buzağı, toplamda 12 büyükbaş hayvan teslim ediliyor. Çok mutlu olmuş aynı teyze de. Oradaki işte askerlerimiz de var yine. Beraber fotoğraf da çektirmişler. Gözü gibi baktığı, çocuklarımın, torunlarımın nafakasını çıkardığım ineğim diye anlatıyor. O an ne yapacağını düşünememiş, yani çok üzülmüş. Ama artık 12 tane büyükbaş hayvanı var. Böylelikle de o sesini de duyurmuş oldu.
1: Ailesi büyümüş.
0: Üzülmesin inşallah.
1: Üzülmesin, evet, ne güzel bir haber olarak tekrar.
0: Ya şeyi de gördünüz mü bilmiyorum. Çin'de de orman yangınında köpeğini kaybeden bir teyzemiz var yine.
1: Evet.
0: 80 yaşında Arzu Celep. Ya, iki göz iki çeşme nasıl ağlıyor? O insanlar için hayvanlar çok kıymetli.
1: Elbette, yani bizim ülkemizde de orman yangınları sırasında benzer sahneleri görmüştük. Umarım tabii öyle hadiseler yaşamayalım. Duygulandıran hadiseler bunlar elbette, ama çok hüzünlü bir hikayenin arkasından geldiği için dileriz öyle yangın içerisinde de hayvanları görmeyelim. Hepimizin yüreği burkuluyor, evet, doğrusu. Şimdi tabii burada bir candan bahsettik. Üzerine ne kadar verilen bir emek var tabii bir tarafta o hikayenin arka perdesinde de, ama diğer tarafta toplum olarak da aslında küçük davranışlar, davranışlarımız büyük sonuçlar doğuruyor ve suyu kullanma şeklimiz de o davranış şekillerini belirleyici bir hikaye üretiyor. Bu zaman zaman çok da iyi bir yöne de gitmiyor. Evet. Su Güvenliği Politikaları Derneği bir rapor hazırlamış. Onu takip ettiniz. Çöpe giden sularımız başlığı gerçekten de dikkat çekici. Neler söylüyor bu rapor?
0: Yani muazzam bir rapor ve tüylerimi diken diken eden, korkutan da bir rapor. Çok da iyi bir haber. Yani yapanların eline sağlık. Yani şimdi biz dümdüz bakıyoruz belki olaya, ama gıda enflasyonu haliyle yüksek. Bu hep tartışılıyor. Ama Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Şimdi sadece yemek çöpe atılıyor diye düşünüyoruz, ama Su Politikaları Derneği diyor ki bu yemekler yapılırken su da harcanıyor. Şimdi 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor, ama 26 milyar 600 milyon metreküp su da israf ediliyor. Şöyle örnekleyelim Büşra Hanım. Keban Barajı'nın alacağı kadar su boşa gidiyor her yıl, bir Keban Barajı. Daha da detaylandırıldığında, yani bir buğday, bir kilogram buğdayın yetişmesi için 1300 litre su harcanıyor. Diğer taraftan hadi geçtik onu, ilerlettik durumu, 300 gram ekmek için 400 litre su harcanıyor. Yani 300 gramlık bir ekmeğin su ayak izi yaklaşık 400 litre. 2025 yılında bir günde 12 milyon ekmek de çöpe atılmış. Ve bu da yaklaşık 5 milyon metreküp suyun boşa harcandığını söylüyor. Bunu da daha net örneklendirdiğimizde, yani 5 milyon metreküp demek İstanbul ve Ankara'da temin edilen toplam bir günlük suyun miktarına eşit. Yani ekmekler atılıyor, yemekler atılıyor ve bunlar işte barajlarımızdaki su azalıyor diyoruz, yağmur yağsın diye feryat ediyoruz, %1'e düştü diyoruz. Bundaki sebeplerden biri de yine insan. Mesela pilav ve makarnadan örnek verilmiş, çöpe giden %10'u Ankara'nın suyunun %55'i rapora göre. Bir yılda tüketilen pilav ve makarnanın sadece %10'u, Ankara'da bir yılda sağlanan içme ve kullanma suyunun %55'inin heba edilmesi de anlamına geliyor. Ve dediğim gibi, yani bir yılda 23 milyon ton su çöpe atılıyor. Zaten gıda çöpe atılıyor ve bu kapsamda da işte Keban Barajı kadar da su yine boşa harcanıyor. Dikkat etmemiz lazım. Yemekler de kıymetli ve o yemekler üretilene kadar da birçok su harcanıyor. Bu raporda gerçekten çok acı.
1: Belki sizinle daha önceden konuştuk. Singapur alarm veriyordu susuzlukla ilgili bir dönem. Ve çok yakın bir tarihte artık su arzını sağlayamayacakları ile ilgili bir kritik karar alma dönemecine girmişlerdi. Ve bütün vatandaşlarına günlük 25 litre sınırı konmuştu diye hatırlıyorum. Umarım yanlış değildir. Haftalık için çok iddialı olur çünkü günlük 25 litreydi. Bunda bütün ihtiyaçları var. Arama yıkama dahil. Yani herhangi bir yerde zaten araba yıkayabilme şansınız yok ya, büyük yasaktı, ama Singapur bu önlemle aşabildiğini aktarıyordu su kullanımının. Yani hayatta bir makarnadaki kullanacağın suyun bile ne kadar kıymetli olduğunu söylemişti oradaki vatandaşların bazı yorumlarına baktığımızda. Biz şu an elimizdeki kıymeti bilmiyoruz. Ve daha da fazlasını çöpe atıyoruz. Hakikaten önemli bir mevzu. Hatırlattığınız için de sizece ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi diğer tarafta da trafikte de değişen bir ruh halimiz var. Bunu birçok kişi yaşıyor muhtemelen. Tartışmalar zaman zaman çok daha büyük neticeler doğuruyor, şiddete dönüşüyor. Bunu ilgilendiren bir haber de oldu. Nedir bu haberin ayrıntıları?
0: Geçen sene işte önemli bir yasa tabii adım atıldı. Cezalar özellikle artırıldı. Cezalar artırılınca insanlar ya işte biz para ödeyeceğiz, öyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar, ama demek ki bir caydırıcılık noktasında adım atılmış. Yasadan sonra özellikle o trafikte seyir halinde tartışma, işte araçtan inme, aracı takip etme, bunların cezaları çok ciddi artırılmıştı. Bu kapsamda 2025'te 4806 olay yaşanmış Büşra Hanım. Yasa çıktıktan sonra, yani 2026'da artık 2328 olaya kadar düşmüş. Yani neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Tabii maganda diye tabir edilen sürücülerin araçlarından inmesi, saldırmaları büyük tepkilere yol açmıştı. Bu sayının 2328'e kadar gerilemesi, jandarma sorumluluk bölgelerinde 166 olayın yaşanması önemli. Umarız tamamen biter. Çünkü yani yollarda giderken artık tartışmasınlar zaten. Dinleyicilerimiz varsa kimseyle bu konularda münakaşaya girmemekte fayda var. Çünkü kimin ne yapacağını, ne durumda bir tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Ama düşmesi çok güzel. Rakamların artmasıyla bunun düşmesi tabii ki ayrı belki düşünülecek bir konu, ama başka türlü de önüne geçemiyorduk bu ülkede. Ve sürücüler gerçekten bu konuda çok sorumsuzca davranıyor. Güzel bir sonuç. Umarız daha da ilerler.
1: Umarız.
0: Denetimler daha da artar.
1: Umarız. Ben bir an yeni bir şiddet haberi de olacak mı diye mesela tedirgin oldum ister istemez. Bu haberlerin arasına tam tersi rakamlarla daha da geriye gidildiğini duymak bizleri de memnun etti doğrusu. Şimdi son olarak da sosyal medyada birbirine arkadaşlık isteğini göndermekle ilgili tablo çok yaygın. Belki bu konuşulabilir bir mevzu bile değil. Ama konuşulabilir hale getirmiş İstanbul'da yaşanan olay. Bunu anlatır mısınız bizlere?
0: Tabii yani dün Ankara'da da mesela bir operasyon düzenlendi. Yine bir çete, bir flört çetesi olarak hatta anılıyor. İşte erkeklere mesajlar atıyorlar, sosyal medyadan iletişim kuruyorlar. Sonrasında paralarını alıyorlar, gasp ediyorlar, şantaj uyguluyorlar. Buna benzer bir olay da İstanbul'da yaşanıyor. Oktay Ağa isimli biri Instagram'dan bir gönderilen arkadaşlık isteğini kabul ediyor ve şantaj ve dolandırıcılık ağına çekiliyor. Görüntüleri ele geçirildikten sonra hazırladıkları plan devreye sokuluyor. Hatta konuştuğu kişinin, yani kendisini kadın olarak gösteren kişinin bir de babası olaya dahil oluyor. Kızım 17 yaşında, senden şikayetçi olacağım diye tehditte bulunuyor. Olay ilerliyor ve para da gönderiyor. 119.645 lira bir para gönderiyor olaydan kurtulabilmek için, ama o ağ girdikçe işin içinden çıkamıyor. Artık Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oluyor ve o iki kişi, ikisi de erkek bu arada, yakalanıyor ve 8 yıla kadar da hapisleri isteniyor. Hem dolandırıcılık hem de şantaj suçlarından. Yani bu sosyal medyada biraz daha dikkat etmekte fayda var. Çok fazlalaştı, ama ekipler de özellikle başsavcılıklara başvurulduğunda da, eğer böyle başlarına bir şey gelirse insanların, çünkü gerçekten intihara kadar sürüklenen insanlar var bu olaylardan dolayı Büşra Hanım. O yüzden de anlatmakta fayda var. İşin içinden çıkamıyor, ailesini anlatamıyor, polise gidemiyor ve kendi canına kıyan insanlar var. O sebeple bu konularda başına gelebilir insanların. Utanmak gibi bir durumu yaşamasınlar bence. Gitsinler Cumhuriyet Başsavcılığına ya da polise bildirsinler durumu. Mutlaka sonuç alınıyor. Çünkü o kayıtlar, Instagram kayıtları, şunlar bunlar o insanların
1: evet.
0: tamamen silinmiyor. Evet. Hesaplarını kapatsalar da. Burada da evet bir para verilmiş ama sonucunda en azından o insanlar yakalanmış ve yargı önünde de ceza verecekler.
1: Bu netice almakla ilgili önemli bir veri olarak da önemli olacaktır. Sizin de uyarınız da önemli. Bundan geri adım atmasınlar, destek almaktan çekinmesinler. Herhangi bir şekilde maruz kalan kimseler. Armağan Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler
0: ederim.
1: İçin.
0: Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Gazeteci Armağan Canmaz konuğumuz oldu.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, biraz da gündem haberlerinden uzaklaşacağız. Artık şehirlerimize doğru dönüyoruz. Erzurum'u konuşacağımızı belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta şöyle bir açılış yaptık. Şehirlerin isim hikayelerine baktığımız zaman kimi zaman bir Türk boyuna gidiyoruz, bir Osmanlı padişahına gidiyoruz. Ama binlerce yıllık bir medeniyetlerin izlerini sürdüğümüz kesin. Sadece bir coğrafya anlamda öğreti de değil aslında bu. Bir kültür, coğrafya, bir medeniyet.
2: Tarih, kültür, her şey.
1: Her şey var. Evet. Sesini duyduğumuz değerli konuğumuz stüdyomuzda Nezih Kuley'in araştırmacı yazar. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Büşra. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. Anlatacaklarınızla daha da iyi olacağım. Umarım siz de iyisinizdir.
2: Ben de iyiyim, sağ ol. Şimdi tabii Erzurum hem böyle Türk tarihinin geçiş yolları üzerinde olması hem de 4000 yıla yakın bir kültürün taşıyıcısı olması nedeniyle dün şeyde geçen hafta da konuştuk, oldukça önemli bir ilçemiz. Şimdi tabii ilimiz. Bu ilimizin ilçelerini konuşacağız. Bugün bazılarını atlayarak konuşmamda yarar.
1: Merkez ilçelerinden başlamıştık.
2: Merkez ilçelerini bitirdik. Şimdi çevre ilçelerimiz var. Çok orijinal şeyler var. İlçe adlarımız var. Mesela Çat diye bir ilçemizin adı var. Çat, tüfek çatmak denir biliyorsunuz. Tüfekleri bir araya getirmek. Geçmişte sipahiler burada toplanırlarmış Osmanlı döneminde. Ve dolayısıyla o bölgenin adı genel olarak Çat, aşağı Çat köyü sonradan merkez olmuş ve ilçenin adı olmayı başarmış. Hınız diye bir ilçesi var Erzurum'un. Aslında Hınız çok da bir tarihi olarak Azi Hayasa diyorlar eski adına, fakat Azi Hayasa bir devlet. Kimilerine göre Azilerin ve Hayasaların bir araya geldiği bir devlet, ama kimilerine göre de Azi ile Hayası aynı şey falan diyorlar. Hınız buranın merkezi olmuyor. Yani başkentlik yapmış geçmiş dönemlerde. Kale anlamına geliyor. Kale, Arapça'da kale anlamına gelen bir sözcük. Çok sayıda kale var aslında. Kendi yani bulunan merkezde de olmasına göre Toprak Kale, Kalecik Köyü'nde ayrıca bir kale. Yani aslında savunma şeyli bir
1: bölge
2: evet. Tek başına da kale anlamına geliyor. Çok enteresan ismi olan bir ilçemiz daha var. Horasan. Horasan aslında çok, tabii bizim tarihimizde çok önemli. Tamam. Horasan erenleri denir. Ali işte Ahmet Yesevi, Mevlana'nın Horasan'dan geldiği söylenir. Hacı Bektaşvili'nin Horasan'dan geldiği söylenir. Horasan aslında çok büyük bir bölge genel olarak Asya'da. Güneşin doğduğu yer demek. İran'dan, İran'ın doğusunda güneş oradan doğuyor diye Farslar koymuşlar bu adı. Ha, Farsça güneşin doğduğu yer. Ama Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan'ı falan kapsayan çok, Türkiye'den de büyük bir bölge aslında. Büyük Horasan. Bir de Antik Horasan diye Mervin falan bulunduğu merkezi yer var. İşte buradaki şeyler bir kendi gönülleriyle Anadolu'ya geliyorlar dedeler İslamiyet'i yaymak için. Bir de Moğol istilasıyla tabii o bölgeye saldırılınca bir göç oluyor. Oradan gelen işte Horasan Baba, Hasan Dede, Veli Baba, Güneşken Baba gibi, Postu Baba gibi babaların yerleştiği bir bölge olduğu için Horasan adını almış. Hem o doğudaki güneşin doğduğu yere, hem de Türkiye açısından bakarsak Türkiye'nin de doğusunda.
1: Doğru.
2: Türkiye'nin de doğusundaki
1: İrfan
2: bir ilçemiz.
1: İrfan sahipliğinin geldiği bir bölge
2: ilçemizin
1: olmuş.
2: Adı olarak çok enteresan bir şey var. Horasan'ı Türkiye'de yaşatan bir isim olması gerçekten güzel.
1: Önemli.
2: Yani.
1: Müşra,
2: evet. İspir fasulyesiyle bilinir. Herkes ispiri fasulyesiyle bilir.

0: Fakat İspir aslında güverciniyle de ünlü bir şey. Bu evet. Posta güvercin dediğimiz güvercin aslında İspir, yani bir türü de İspir.
1: Biraz uzun böyle boyu var.
0: Ve aslında şu anda da çok pahalı satılıyor, biliyor musunuz?

0: Çok da güzel gözü olan bir kuş. Karaca olan şey diyor. Kargacık'ta bir güzele uğradım. Ala gözler ispir gibi bakıyor. Görmeden de görmemesi iyiymiş. Aşka düştü yüreğimi yakıyor. Yani çok ispir bal, yani çok geçer Karaca olan şiirlerinde. Mesela Karaca olan ispir balaban bakıştım der. Yani o ispir
1: diyor.
0: Evet, yani çok ilginç, gözü güzel.
1: Tabii biz şehir hayatından dolayı biraz daha uzaklara düşüyor bu artık, daha içeri çekiliyor. O yüzden mahrum kalabiliyoruz bu kuşlardan ama belki zamanında çok daha yörede hakim olan nüfusları vardı.
0: Bunu anlatırken anlamını anlatmayı atladık. Asıl anlatmamız gereken Büyük İskender'in seyahatnamesinde Siper olarak geçiyor adı. Siper. Bunun gerçek bizim anladığımız anlamda siperle bir alakası var mı diye düşündüğümüzde var. Çünkü Farsça'da da isparmış. Kalkan, saklanan yerine de ispar. Biliyorsunuz bu ses uyumu diye bir şey var. İsparın zaman içerisinde ispir. Yani siper sözcüğünün bir
1: dönüşerek, biçim,
0: dönüşerek gelen bir şeyi var. Anlamı var. Enteresan bir şey. Zamanımız yetmez olura diye ben hemen şeyi anlatmak istiyorum. Tortum'u. Tortum Türkiye'nin en büyük şelalesinin olduğu bir yer. Torun kale, kasaba falan anlamına geldiği söyleniyor gücü, isim anlamı olarak. Fakat enteresan, bu Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi çok yakın zamanda oluşmuş. 1700'lerde dağ kopuyor ve Tortum Çayı'nın önünü kapatıyor. Hatta çok da ilginç, enteresan bir hikaye var. Bir çoban geliyor, diyor ki köylülere, ya ben her gece rüyamda bir ses duyuyorum, geliyorum diye. Sonra da dağa gidiyor. Dağdan belli parçaların koptuğunu falan da görüyor. Haber vermiş olmasına rağmen böyle bir olayın olunca kapanıyor önü. Şu anda da bir büyük bir göl ve büyük bir şelale olarak.
1: Bir rüya da var arkasında.
0: Evet, bir şeyi de var. Çok değişik yorumlar da yapılıyor tabii. Mesela Tortum Bey'in kızının adı. Böyle halk hikayeleri çok uyduruluyor biliyorsunuz yer adlarıyla ilgili olarak. Şimdi burası, bu bölge tabii ki İlhanlılarla Osmanlıların, çok işte Selçukluların yaşadıkları bir bölge olduğu için İlhanlılar buraya biraz önem de vermişler. İlhanlıların bir emir çoban diye bir şeyleri var, vezirleri var. Bunun çok izi var şeyde, Erzurum taraflarında. Mesela çok eski antik bir şey var, köprü var Aras Nehri üzerinde ve bu köprünün geçtiği yerde de bir ilçemiz var, ilçe adı olarak Köprüköy. Köprü Emir Çoban'ın verdiği köprüden şeyden dolayı, yaptırdığı köprüden dolayı Köprüköy olarak anılıyor. Önemlisi Kara Çoban diye bir ilçesi de var. Yani Emir Çoban'ın isminin böyle çok
1: yansıdığını
0: görüyoruz. Bir de çok tabii anlatmadan geçmeyeceğimiz bir ilçesi de biliyorsunuz, Erzurum'un en önemli şeylerinden bir tanesi de Oltutaşı'dır. Evet. Oltutaşı böyle gerçekten insanın üzerindeki olumsuz enerjiyi de alan çok da güzel.
1: İşte en değerli çıkarılan yerlerinden biri Erzurum.
0: Evet.
1: Başında yer alıyor.
0: Evet, isminin adına baktığımızda çok enteresan bir şey var, öyküsü var. Büşra Hanım, Türkçe'de biz oturmak diyoruz ya, Kaşgarlı Mahmut sözlüğünde oturmak olturmak. Yani evet, aslında biz bir yerde burada kimler oturuyor dediğimiz zaman burada kimler yaşıyor demek istiyoruz. Olturum bozulmasıyla olmuş. Yani oturanların şeyiyle
1: kısalarak
0: belki
1: o bölgede madenin çıkarılması keşfediliyordu. Bir yerleşim,
0: olmuş. Evet, ve dolayısıyla Oltur'un bozulmasıyla.
1: Hocam, Erzurum bu arada soğuğuyla da meşhur.
0: Tabii, evet. Hatta şöyle Evliya Çelebi şey diye anlatır biliyorsunuz. Damdan dama atlarken
1: kedi
0: donmuş ve ancak bahar geldiğinde eridiğinde ve kara yazı. Mesela soğuğuyla ilgili ilçe adı var. Yazı ova demek genel olarak.

0: de bir ilçe adı olarak yazım. Ama kara yazı çok kara kış oluyor burada, çok soğuk. Kara kış deriz biz, hani çok soğuk kışa kara kış deriz.
1: Tabii eksi 40'lara
0: Kadar düşüyor.
1: varabiliyor.
0: Evet, bunun için ilçe adı konmuş mesela
1: Karayazı.
0: Karayazı, soğuk ova anlamında şey. Bu ova ile ilgili olarak tabii başka bir şey daha var. Mesela çok önemli ilçelerinden bir tanesi Pasinler.
1: Savaşı
0: Şimdi bir
1: hatırlatıyor değil mi?
0: evet Hasankale eski adı. Fakat çok enteresan Bilge Umar. Tarihi bir açıklama yapılıyor. Deniliyor ki Sutay Noyan'ın oğlu, Hacı Togay'ın oğlu Hasan bu kaleyi yaptırdığı için Hasan Kale denir ve genel olarak kabul edilen
1: Görüş bu.
0: görüş budur. Fakat Profesör Bilge Umar bu konuda farklı bir yorum yapıyor. Diyor ki Pasin'in adı eskiden Basin'di. Basin hani ova gibi. Basin. Basin Hasan diye de yorumlandı. Basin Kale Hasan Kale olarak değişti deniyor. Basin aslında burada bir çoğul var biliyorsunuz. Pasinler. Yani bir tane pasin değil, birden çok pasin var. Ne olabilir bu birden çok pasin? Aşağı pasin, yukarı pasin diye iki tane ova var. Bir nehir var, Pasin Nehri. Dolayısıyla bunların her birine topluca biz pasinler
1: Pasinler.
0: adı veriyoruz. Evet, çoğul olarak
1: Çoğul
0: kullanarak pasinler adı veriyoruz.
1: Hocam olur diye bir ilçesi
0: Evet,
1: olması
0: olur
1: ilginç.
0: diye bir ilçesi var. Aslında olurmuş ve eski yörede konuşulan dillerde büklüm anlamına geliyormuş. Olur. Yani hakikaten de gerçekten öyle. Baktığınızda görürsünüz böyle bükülerek akan bir nehir böyle
1: Yer
0: salına
1: alıyor
0: salına
1: orada.
0: bizim şey gibi Hoşdere gibi. Hoşdere'de kafası hoş olmak gibi bir deyim vardır ya böyle sallanarak gitmek. Hoşdere ile olurum böyle bir akrabalığı da
1: Mevcut.
0: olabilir.
1: Büklüm'den geliyor.
0: Evet, böyle.
1: Her ilimizde de bir pazar yolu hemen hemen
0: Evet,
1: çıkıyor değil mi?
0: mutlaka var. Pazar yolu var, pazar yeri var, pazar başı var. Burada böyle aslında çok eski bir adı var buranın. Norga. Norga. Norga gene o eski Anadolu'da yaşayan dillerde yeni köy anlamına geliyormuş. Norga yeni köyüymüş. Fakat pazar faaliyetleri çok şey olunca buraya
1: Hakim olmuş.
0: evet ilçe adı olarak pazar yolu demeyi tercih etmişler. Bir tek Türkçeleştirme dönemi var biliyorsunuz. Bu Türkçeleşme döneminde de Şenkaya'nın adında da böyle bir şeyi görüyoruz.
1: Değişim.
0: Evet, Şenkaya bunlardan bir tanesi, o da şey oluyor. Kullanılan ilçelerden bir.
1: Ortili'ydi Şenkaya,
0: Evet,
1: sonra
0: o da
1: çevriyor.
0: Şenkaya olarak
1: Bir de yaygın ilçelerden bir tanesi de Uzundere. Aslında ilçe olarak
0: Uzundere.
1: değil, belki de biz
0: Evet,
1: hani
0: o şey
1: yerleşkeyi
0: hem
1: diyebiliriz.
0: uzun 13 kilometrelik bir şey var. Akarsu var orada. Hem nehir uzun hem de kendisinin adı da bu nehirden dolayı da Uzundere adını almış. Böyle gerçekten çok enteresan ilçe adları olan şeylerimizden birini
1: Yine
0: konuştuk.
1: coğrafyanın etkisini görüyoruz.
0: Görüyoruz.
1: Soğuk
0: Coğrafyanın, tarihi,
1: gördük. Dereler
0: soğuk.
1: de epey
0: Evet.
1: hakim olmuş aslında. Bir
0: Evet,
1: bölümde onu
0: doğru.
1: tanımış olduk.
0: Evet,
1: Birinci
0: doğru.
1: bölümde çünkü Aziziye
0: Evet.
1: Sultan Abdülaziz'den de
0: Evet.
1: geldiğini aktarmıştınız bizlere. Yine açık hava müzesi gibi
0: Evet.
1: demiştiniz Yakutiye'den.
0: Gerçekten.
1: Palandöken de çok güzeldi ama hocam.
0: Palandöken çok güzel bir
1: Yokuşlu bir yerde
0: gezdi.
1: orada
0: Evet,
1: dökülmesi sineke
0: çıkamıyorlar. Palanlar dökülüyor gerçekten.
1: düşmesinden dolayı
0: Evet.
1: Palandöken diye adlandırılması. Erzurum'da böyle sizinle beraber tanımış olduk
0: Çıkamayacağım.
1: değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki
0: İnşallah önümüzdeki hafta başka bir ilimizde bir araya
1: tekrar
0: geliriz.
1: bir araya geleceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Nezih Kule'nin konuğumuz oldu.

dinleyicilerimiz Erzurum ilimiz dedik. Şimdi bir şehri tanımanın lezzetli yolunu takip edeceğiz. Erzurum'un yemeklerini konuşacağız. Bu alandaki araştırmacı uzman konuğumuz Tolunay Sandıkçıoğlu telefon attığımızda.

0: Donay Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi değerli hocamla aslında sert uzun kışların şekillendirdiği bir coğrafyaya biraz bakma şansımız oldu 2 hafta boyunca. Ama hem bu karayazın etkilediği sofralar olacak, hem de yüzyıllardır aktarılan tarifler var. Farklı farklı, her coğrafyada da aslında belki bulunmayan, ismine de yansıyan içerikler var. Hangisinden başlayalım istersiniz?
1: Erzurum deyince herkesin aklına gelen ilk cağ kebabı olabilir. Bence o yüzden cağ kebabından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Tabii ki, buyurun lütfen. Bir etle başlayalım.
1: Evet, Erzurum gerçekten de uzun kışların yaşandığı ama inanılmaz güzel bir coğrafya. Hocamızın da anlattığı gibi tarihiyle, kültürüyle, o dokusuyla muhteşem bir yer. Erzurumlar ne kadar memleketleriyle gurur duysalar az. Cağ kebap deyince tabii ki biz genelde Oltu ilçesine aitmiş gibi düşünüyoruz ama Erzurum'un genelinde yapılan bir yemek türünden bahsediyoruz ve aslında ilk zamanlarda eskiden adı ahbap kebabı olarak falan da geçiyormuş. Aslında cağ dediğimiz şey o yatık olarak yaptıkları şişin ismi cağ ve o yüzden orada piştiği için adına da cağ kebap demişler. İşte bugün biraz oğlak, kuzu eti falan bunlarla yapılsa da hani terbiye edilip işte güzelce pişirilse de ve iki şekilde biliyorsunuz servis ediliyor. Hani yassı şişte ızgara ayrıca yapılınca kestikten sonra ayrıca bir çevrilince ikram ediliyor ama bazıları az pişmiş seviyor ki benim de tercihim genelde o yönde olur. Buna da tatari deniyor mesela, az pişmiş ızgara edilmeden yapılan türüne de servis edilen türüne de tatari deniyor. Tabii bu hani sanki günümüze ait bir lezzet gibi görülse de aslında bu çok çok eski bir kültürün devamı. Evliya Çelebi biliyorsunuz bizim çok yararlandığımız seyyahımız, çok kaynaklara çok baktığımız seyyahımız bu bölgede yapılan kebaplardan bahseder ve yatık olarak pişirilen hani böyle etlerin ikram edildiği şölenlerde özellikle düğünlerde ikram edilen kebaptan bahseder ve bu Deşti Kıpçak yöresine aittir der. Yani Kıpçak Türklerine, Kıpçak bölgesine, Karadeniz'in kuzeyinde yerleşik olan o Türk coğrafyasına ait bir lezzet olduğundan bahseder. Ve bu şöyle tarif eder. Koyun etinden büyük bir şişe geçirirler. Sonra araba tekeriyle çevirirler ve bunu kese kese yerlerdi. Şimdi bu gerçekten de birebir aynı kebap olmasa bile çok benzeri bir yapıdan bahsediyor. Dolayısıyla cağ kebabının hani Erzurum'da yüzyıllardır yapıldığını biz bu rahatlıkla çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve çok da lezzetli. Türkiye'nin her yerinde de yiyebileceğiniz hani çeşitli ustaların yaptığı bir lezzet.
0: Tabii.
1: Bir diğer lezzetimiz hani ben Erzurum bölgesinde hocam da bahsediyor. Hani böyle dağlardan, ovalardan, ilçelerden, güzel yerlerden bahsediyor. Oralarda yetişen çok güzel otlar var. Her zaman olduğu gibi ot yemekleri. Hani bu inanılmaz böyle çaşır, çeliş hani bu tarz ot yemeklerini yapıyorlar. İşte tabii ki doğayı gene kullanmak. Anadolu kadınının becerisi her zaman konuştuğumuz gibi. İşte soğan kavurup otu işte haşlayıp kavurup bir işte yemek çıkartmak. Ya da üstüne işte biraz böyle yumurta hani ya da bir şeyler koyup hani bunu bir çoğaltmak.
0: Belki bu tarzda, hamur işinin
1: Tabii ki aynen ve otlu çok güzel işte gözlemeler, çörekler, börekler yapmak. Yani doğada var olan şeyi ev ekonomisine en uygun şekilde, en sağlıklı şekilde kullanmak yönünde Erzurumlu hanımların da inanılmaz bir becerisi var.
0: Beni en şaşırtan lezzetlerinden bir tanesi lor dolmasıydı.
1: Evet.
0: Bir Erzurumlu'nun evinde yemişti. Ben normal sarma yediğini zannederken bir anda içinden lor çıkmıştı.
1: Değil mi?
0: Daha küçük yaşlardaydım.
1: Ya da evlilikte yapılan inanılmaz bir lezzet. Ben de yediğimde Allah Allah nasıl olur acaba falan diye bir önyargıyla yaklaşsam da sonra inanılmaz güzel bulup evde de defalarca yapmıştım. Gerçekten hani bulgur, soğan bunları hep zaten koyuyoruz dolmaların içine ama genelde evelikle yapılır ama evelik yoksa pazıyla da yapılır. Çok da güzel olur. İşte güzel bir lor peyniri ve kaymak bulgur piştikten sonra içine konup sonra bunlar sarılır ve üzerine de çok güzel yine kaymak ya da böyle bir sürü yoğurt falan da hani konularak ikram edilir ve tereyağı kızdırılıp gezdirilince de inanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Bence yemeyen varsa tadımlık da olsa yapabilir. Yine bölgede hamur işleri çok önemli. Hani su börekleri, kete. Yani mesela Erzurum'dan gelen bir kete yediğim zaman ilk anı şu anda hatırlıyorum. İnanılmaz değişik gelmişti. İçinde un, kavrulmuş un konulan bir keteyi ben ilk defa dinlemiştim o zaman. Ve bana çok değişik gelmiş. Tabii o yörede doğup büyüyünce o çok normal olabilir ama ben şimdi farklı bir yörede doğup büyüyünce benim için çok değişik tabii gelmişti ve kendimi yiyip bitirmekten alamamıştım.
0: Ki bu, kendi aslında adetlerinde de ketenin farklı anlamları olabiliyor değil mi?
1: Tabii
0: bir
1: ki,
0: gelin
1: tabii
0: evine
1: ki.
0: Giderken kete götürüyor.
1: Tabii
0: bereketin
1: ki.
0: Simgesi olarak aslında tabii derine indiğimizde başka karşılıkları da var.
1: Tabii bereket anlamı işte yani o mutluluğun evliliğin devamı anlamı işte askere giderken belki bir yolluk olarak koyma, bunların her biri farklı farklı anlamlarda farklı farklı kültürel öğelerde devam eden uygulamalar. Yine Erzurum deyince aklımıza gelen mesela glikko dedikleri hani bu bulgur topları yapıyorlar işte unla tuzla işte karabiberle yoğuruyorlar, sonrasında bu küçük köfteleri haşlıyorlar ve üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağı vesaire koyarak bunu ikram ediyorlar. Bu da çok güzel bir lezzet. Yine hingeller o bölgede çok yoğun olarak hani biraz daha büyük küçük bizim mantılardan değil de biraz daha büyük yapılan farklı şekillerde katlanan içine işte genelde kıymalı olur ama hani patatesli olabilir, peynirli olabilir, farklı şeyler içine malzemelerle olabilir. Hengeller çok ünlü. Yine yörenin hamur işlerindeki becerisi su böreğine de yansımış. Su böreği de Anadolu'nun her yerinde farklı lezzette. Pek çok yerde yeme şansım oldu. Su böreğini deneme şansım oldu. İnanın hani şuranınki daha iyidir diyemem. Belki de sevdiğim için hepsi birbirinden güzel. Çok güzel su börekleri yapılır yine. Ve mesela çok bana ilginç gelen uzun kış gecelerinden bahsettiniz ya başta. Tabii ki çok helva çeşitleri var. Pekmezli helvalar, normal işte şekerli helvalar, farklı tatlılar var ama kadayıf dolması yine Erzurum deyince ilk aklımıza tabii, gelen lezzetlerden biri. Cevizli kadayıf dolması çok güzel olur. Kızartılır ve hafif ılıkken yenirse bence en makbulü bana göre. Mükemmel bir lezzet ama çok değişik, belki biraz unutula gelen ama bence kültür olarak aktarılması gereken ve Erzurumların da bu konuda çalışmaları var biliyorum. Demir tatlısı var. Belki dinleyicilerimizin bazıları bilmiyordur ama demir tatlısı da çok güzel, çok özel bir lezzet. Demir tatlısı da bilmiyorum hani daha önce hiç bu tatlının demirinden gördünüz mü ama
0: ben görmedim doğrusu.
1: Evet, arama motorlarından şu anda dinleyicilerimiz arayıp bakabilirse çok çeşitli böyle çiçek şeklinde olabilir, ızgara şeklinde olabilir. Demirler yapıyorlar ustalar ve bu demirlerin uzun bir kulbu oluyor. Çok yağ çok kızdırılıyor ve bu kızdırılmış yağ demir batırılıyor, bu ucu çiçek şeklinde olan ucu batırılıyor, sonra sulu boza kıvamında bir lokma hamuru gibi düşünün, lokma hamuru gibi bir hamura bu kızdırılan demir, yağ batırılıp kızdırılan demir hamura batırılıyor ve tekrar kızgın yağın içine atılıyor.
0: Çok da
1: ve o tabii ki pişiyor hemen çok kızgın yağda olduğu için ve o çiçek şekliyle çıkıyor. Daha sonra bunu bir şerbetin içerisine atıyorlar ve bu şerbetle beraber güzelce yiyorlar. Demir tatlısı da bence kültürel olarak harika bir aktarım. Erzurumluların hani buna daha çok sahip çıkması gerekiyor. Evet. Gerçekten çok
0: bakışa demir
1: lezzet.
0: Kalıp bahsedince acaba dedim waffle'ın bir benzeri mi karşımıza geliyor? Ama hani şerbetli olması sebebiyle ve renginin de çok daha farklı olması tabii. Burada yağ çıkartılıyor tabii, batırılıp çıkartılıyor. Çok daha farklı bir dokusu var. Hakikaten sahip çıkmak da çok önemli olacak. Bir Erzurum mutfağını da anlata bitiremiyoruz. Hakikaten bir başka lezzetli coğrafya burası da. Hingel bende iz bırakmıştı doğrusu. Evet. Bu kadar lezzetli olabileceğini de o anda yerken belki beklemiyordum ama almış olduğum lezzet de hala tadı damağımdadır. Yani o tarafları bahsettiğimde hingel de aklıma ilk gelenlerden biri oldu artık. Torunay Hanım çok teşekkür ederiz yine bir mutfağı açtınız bizlere.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Eksik olmayın. Sizinle yine bir başka ilimizin yemek lezzetlerinde bir araya geleceğiz. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Yarın Dünya Gündemi ile sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği ve 700 bini aşkın ortaokul öğrencisinin katıldığı yaz okulları finali İstanbul'da düzenlenen görkemli bir programla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce gencin hazır bulunduğu stadyumda coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında Türkiye Gençlik Vakfı'nın çalışmalarının önemine değindi. Gençlik bu milletin atar damarıdır dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'yla da bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basit politik menfaatler için büyük kazanımları ve güçlü bir gelecek imkanını feda etmemeliyiz dedi. Karadeniz ve Orta Doğu'da yaşanan savaş sürecini işaret etti. Bahçeli, risk ve tehditleri bertaraf etmenin yolunun egemen devlet olmaktan geçtiğini söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Yeşil Vatan'ın kahramanları sarp yamaçlarda ve şiddetli rüzgar altında mücadele ediyor. Bir yanda uçak ve helikopterler su atıyor, diğer yanda kara ekipleri alevlerin önünü kesiyor. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bazı vakıf üniversitelerinin ücret artış sınırına uymaması üzerine YÖK harekete geçti. Üniversitelere %25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulması konusunda yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri bugün hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Ceuta'daki göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Spor. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la saat 12.45'te, Manchester City Inter'le saat 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'de Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba kıymetli dinleyenler, Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Kutulamare'nin tozlu, yakıcı ve ıstırap dolu hatıralarına götüreceğiz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. 61. ve 62. mektuplarımız aynı esaret kampında, aynı tel örgülerin ardında, aynı vatan hasretiyle yanıp tutuşan ama farklı makamlardan iki askerin yürek hikayesini anlatıyor. Biri 17 aydır babasından bir haber alamamanın mahzunluğuyla, "Bunca arkadaşların mektubu geldi, benim gelmediği için yüreğinden feryat eden bir çavuş." Diğeri ise kardeşinden haber alıp bir nebze teselli bulsa da eşinden ve çocuklarından neden mektup gelmediğini anlayamamanın şaşkınlığı ve kırgınlığı içindeki bir tabip yüzbaşı. İkisi de aynı tel örgülerin ardında. İkisi de aynı vatan hasretiyle kavruluyor. Şimdi önce Ali Rıza Çavuş'un babasına yazdığı o içli yakarışla, savaş mektuplarının 61. mektubuyla programımıza devam edelim. Ali Rıza'nın hasret feryadı. Kutulamare'nin acı hatıraları, Ali Rıza için sadece geçmişin izleri değil, aynı zamanda esaretin de başlangıcıydı. O 17 aydır esirdi ve bu uzun zaman boyunca ailesinden gelen tek bir mektup bile onun için bir umut feneri olmamıştı. Çünkü birçok arkadaşının mektubu gelmişti. Ama kendi mektubu hala cevapsızdı. Bu sessizlik yüreğinde ağır bir mahzunluğa dönüşüyordu. Kalemini eline aldığında mektup artık sadece bir haberleşme aracı değil, o kalbinin en derin yerinden kopup gelen bir hasretin feryadıydı. "Faziletli pederim Abdullah Efendi" diye başladı satırlarına. Bir yandan ailesinin sıhhati için dualar ediyor, bir yandan da onların özlemiyle yanıp tutuşuyordu. "Hemen sizlerin hasreti iştiyakınızdan başka bir kederim yoktur" diye yazıyordu. Mektubun en can alıcı satırları ise arkadaşlarının mektuplarının gelmesiyle kendi satırlarının sessiz kalışı arasındaki o acı çelişkiydi. "Bunca arkadaşların mektubu geldi. Benim gelmediği için çok mahzun oluyorum. Herhalde mektubuma cevap verirsiniz. Beni mahzuniyetten kurtarırsınız." Bu satırlar bir hüzün ifadesi değildi sadece. Bu babasına uzanan içli bir yalvarıştı. Ali Rıza babasından gelecek tek bir haberle ruhun yeniden dirileceğine inanıyordu adeta. Mektubunun sonunda esaret arkadaşlarının da selamını ekledi. Bu sadece bir nezaket değil. Esaretin bütün ağırlığına rağmen insanların birbirlerine nasıl tutunduğunun da sessiz bir göstergesiydi. Ali Rıza
bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin uzaktan edilen dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte o ilgili mektup ve kaynak notu. Hu huzuru pederanelerine, faziletli pederim, Abdullah Efendi. Ziyadesiyle selam edip, mübarek ellerinizden öperek, Leyl-i Nehar duanıza muntazırım. Tarafı evladınızdan sual ederseniz, hamdolsun tarihi mektuba değin, vücudum afiyettedir. Hemen sizlerin hasreti iştiyakınızdan başka bir kederim yoktur. Hemen Cenab-ı Hak, an karibi zaman görüşmek nasip eylesin. Pederim, 17 mah oldu esir oldum. Bunca arkadaşların mektubu geldi. Benim gelmediği için çok mahzun oluyorum. Herhalde mektubuma cevap verirsiniz. Beni mahzuniyetten kurtarırsınız. Validem hanıma selam ile ellerinden öperim. Biraderlerim Eyüp ve Mustafa Mehmet efendilere selamlar edip gözlerinden öperim. Amucam Mehmet efendiye, mahdumu ağalara selam ederim. Teyzelerime ve dayılarıma cümle ferden ferden selam ederim. Hasır-ı kelam, akrabayı talukatın kafesine selamla hatırlarını sual ederim. Bu kadarla iktifa ederim, efendim. Fi 3 Ağustos, sene 335. Mahdumunuz Ali Rıza. Mektup tahrir ederseniz, Amare civarında 12. Amele taburunun 36.185 numaralı Karamanlı Ali Çavuş diyesiniz. Tarafımızda emişlerden Avşarlı Durmuşoğlu Kerim beraber bir yerdeyiz. Çok selam eder. Diğer arkadaşım Ramazan Beder'in, Hasan'ın Mehmet Köse, Şaban bunlarla görüştüm. Şimdi nerededir bilmiyor pederim. Gazilerden, Kara Hasanlardan Mehmet Onbaşı var, selam eder. Diğer Ermenek de hayrı selam eder, baki dua. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. 61. mektubumuzda Ali Rıza Çavuş'un babasına yazdığı o içli yakarışı dinledik. 17 aylık bir sessizliğin ardından arkadaşlarının mektuplarının gelip de kendininkinin gelmeyişinin verdiği o tarifsiz mahzunluğu hissettik. Peki ya aynı kampın belki de bir başka köşesinde rütbesi daha yüksek ama acısı aynı derecede derin bir başka asker? Kardeşinden mektup alıp ailesinin sağlığına dair haberlerle biraz teselli bulsa da asıl beklediği eşinden ve evlatlarından gelecek o birkaç satırın yokluğunu anlamlandırmaya çalışan bir baba. İşte 62. mektubumuz Tabip Yüzbaşı Murat Talat'ın hikayesi. Bir çavuşun saf ve doğrudan feryadının ardından şimdi de bir subayın içine düştüğü şaşkınlık ve mantık arayışına kulak veriyoruz. Kutul Amare'nin tel örgülü esir kampında Tabip Kıdemli Yüzbaşı Murat Talat için günler ailesinden gelen bir haberin umuduyla geçiyordu. Aylar önce gönderdiği mektupların hiçbirine cevap alamamış, bu durum onu büyük bir merak ve endişeye sürüklemişti. Ancak kardeşi Süleyman Efendi'den gelen bir mektup onun kalbine bir teselli tohumu ekmişti.

Mektubu yazarken kalbi hasret ve bir sitemle doluydu. Aziz'im Hüsnü Efendi ve Refikam Hanım diye başladı mektubuna. Süleyman Efendi'den gelen mektupta ailesinin sıhhat haberlerini aldığını ve bu durumun onu biraz olsun müteselli ettiğini yazdı. Ancak aklındaki en büyük soru, kendisinin gönderdiği mektupların neden cevapsız kaldığıydı. O halde size gönderdiklerimde vasıl olmuştur. Bundan başka burada efradımıza aileleri tarafından Hilal-i Ahmer Usera Komisyonu vasıtasıyla gönderilen mektuplarda vusul buluyor. O halde siz neden göndermiyorsunuz? Burasını anlayamıyorum. Bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Bu yüzden onlardan mektup göndermelerini rica ediyordu. Murat Talat mektubunu bir umutla bitirdi. Sevgili yavrularım, Nezihim ve Metin'imi gözlerinden öperim. Besime Hanım'a ve bir cümle akraba ve ahbaba mahsus selamla Ayşe ve Osman'ın gözlerinden de öperim diye yazdı. Bu bir selam listesi değildi. Aynı zamanda ailesine olan bağlılığını ve onları ne kadar özlediğinin bir göstergesiydi. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İlgili mektup ve kaynak notu. Aziz'im Hüsnü Efendi ve Refikam Hanım. Şimdiye kadar gönderdiğim mektupların cümlesinin cevabını alamadım. Pek ziyade merak ve endişeye düştüm. Biraderim Süleyman Efendi'den bütün mektuplarıma cevap olmak üzere ancak bir mektubunu geçen ay aldım. Onun mektubunda sıhhatinize de vakıf oldum. Bu veçhime biraz müteselli oldum. Biraderime gönderdiğim mektupların cümlesinin vusul bulduğunu yazıyor. O halde size gönderdiklerim de vasıl olmuştur. Bundan başka burada efradımıza aileleri tarafından Hilal-i Ahmer Usera Komisyonu vasıtasıyla gönderilen mektuplarda vusul buluyor. O halde siz neden göndermiyorsunuz? Burasını anlayamıyorum. Lilhamd sıhhat ve afiyetin ber kemaldir. Benden merak etmeyiniz ve inşallah karibe zaman selameten görüşeceğiz. Mamafih mektuplarınızı eksik etmeyiniz. Sevgili yavrularım Nezihim ve Metinimin gözlerinden öperim. Besime Hanım'a ve bir cümle akraba ve ahbaba mahsus selamla Ayşe ve Osman'ın gözlerinden öperim. Fi 4 Eylül sene 335. Kutul Amare civarında 12. Türk Usera Amele Taburu'nda Tabip Kıdemli Yüzbaşı Murat Talat. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeda Basım Yayın Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, Irak'ın yakıcı güneşi altında tarihe Kutul Amare adıyla kazınan o büyük kuşatmanın ve esaretin insan ruhunda açtığı derin yaralara tanıklık ettik bugün. 61 ve 62. mektuplar sadece kağıt ve mürekkep değil, ruhun en saf ıstırap ve en katıksız özlemle yoğrulmuş birer yansımasıydı adeta. Ali Rıza Çavuş, bunca arkadaşların mektubu geldi, benim gelmediği için çok mahzun oluyorum diyerek yüreğinin en nahif, en kırılgan yerinden seslendi bizlere. Yüzbaşı Murat Talat ise, o halde siz neden göndermiyorsunuz? Burasını anlayamıyorum sorusuyla çaresizliğin mantığa meydan okuyan o uçurumunda dolaştı. Belki de onlar o mektupların kimi zaman savaşın acımasız çarkları arasında kaybolup gidebileceğini, kimi zaman da bir mektup taşıyıcısının sırt çantasında unutabileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı, sabır bir anahtardı ve her kapıyı sonunda o açardı. Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz şuuruyla, her bir satırlarına sinmiş olan o derin tevekkül, onları ayakta tutan temel direk oldu. Her bir harf, hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir inancının bir nişanesi gibiydi. Bu satırlar sadece geçmişin sesi,

0: şüphesiz tanıkları değil, inanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır.
1: Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi, savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.
0: Gelecek hafta savaş mektuplarının 63 ve 64. mektuplarında bu kadim yolculuğa kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: Nameden Nameye dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Alfabemizdeki 29 harfin 8'ini ünlüler oluşturur. Bu 8 harf sesli olarak da adlandırılır. A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü olarak sıraladığımız bu harflerin birbirinden farklı ve birbiriyle ortak yönleri vardır. İçlerinde dar ve geniş olanlar, yuvarlak ve düz olanlar bulunur. Çene hareketine göre sıralayabiliriz örneğin. Çünkü ünlülerin çıkarılmasında çenenin önemli bir işlevi var. Kimi ünlülerde çene aşağı doğru açılır, kimilerinde çene daralır. Çenenin aşağı inerek genişlemesiyle çıkarılan ünlülere geniş ünlüler, çenenin daralmasıyla çıkarılan ünlülere dar ünlüler denir. Dar ünlüler ı, i, u, ü'dür. Geniş ünlülerse a, e, o ve ö sesleridir. Dudakların durumuna göre çıkan ünlüler yuvarlak ve düz ünlüler diye adlandırılıyor. Ünlüler çıkarılırken dudakların girdiği şeklin ismi verilmiş bunlara. Dudağın düzleşmesiyle çıkan ünlülere düz ünlüler, yuvarlaklaşmasıyla çıkan ünlüleri ise yuvarlak ünlüler deniyor. Düz ünlüler A, E, I, I,

0: Yuvarlak ünlülerse O, Ö, U ve Ü sesleridir. Sesin fonetik olarak incelenmesi sırasında A, O ve U harflerinin ince ve kalın olan sesleri de bulunduğundan dilin durumuna göre ince olan yani dil ucu öndeyken çıkan ünlülere önünlü, kalın olan yani dil arkadayken çıkan ünlülere de art ünlü diyoruz. Kısaca ünlüler dilin durumuna göre ya ince ya kalın, ağız açıklığına göre ya dar ya geniş, dudakların durumuna göre ya düz ya da yuvarlak ünlü olarak adlandırılır. Süreye göre de uzun ve kısa ünlüler ayrımı yapılıyor. Müzik diliyle açıklayacak olursak, solfej yaparken yani do, re, mi, fa gibi notaları söylerken, notaların ünlü seslerini çok az da olsa uzatırız. Do, re derken notanın söylenişi kadarki süre bir birimlik uzunluktur. Bu uzunluk kelimelerimizdeki uzun ünlülerin söyleniş süresidir. Örneğin Nurettin adını söylerken U sesini bir nota uzunluğu kadar ya da eskilerin diliyle bir elif kadar uzatırız. Arif derken A sesinde, memur derken E sesinde, icap derken İ sesinde, Nuri derken U sesinde bir nota kadar uzunluk bulunur. Ama nota kelimesinde bir uzunluk yoktur. Bu durumda söyleniş süresine göre uzun ve kısa ünlüler biçiminde ayrım yapabiliriz. Çünkü bazı kelimelerde bir ses o hecedeki çıkış süresi uzun olan ünlü nedeniyle diğer seslere nazaran daha uzun söylenir. Alem kelimesindeki A sesi E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Kelimenin daha uzun söylenen bu sesi İngilizce'de syllable, Arapça'da muktel lafzi, Farsça'da hecadır. Biz ise uzun ünlü diyoruz. Fonetik olarak incelediğimizde de sesin çıkış süresine göre ünlüler var. Sesin çıkış süresi dil bilgisi derslerinde anlatılmaz. Bunun sebebi Türkçe kelimelerde uzun sesin bulunmamasıdır. Ancak yaşayan Türkçe'de uzun sesler de vardır ve daima olacaktır. Şimdi söylediğim daima sözündeki A sesleri İ sesinden daha uzun okunur. Dolayısıyla sesin süresi daha fazladır. Birçok kelimede bir ses, hecedeki çıkış süresi uzun olan ünlü nedeniyle diğer seslere göre uzatılarak söylenir. Alem kelimesindeki A sesi, E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Programımızın başından beri anlattıklarımız ışığında, ünlülerin genel özelliklerini tek tek sıralayabiliriz. A'daki A, art, düz, geniş ses. Of dediğimizde O, art, yuvarlak, geniş ses. Isı kelimesindeki I, art, düz, dar ses. Çöldeki ö, ön, yuvarlak, geniş ses. Ebe derken e, ön, düz, geniş ses. Kuyudaki u, art, yuvarlak, dar ses. İncirdeki i, ön, düz, dar ses. Üzümün üsü, ön, yuvarlak, dar sestir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip

sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir

Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çin'deki yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Bölgede 9 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda kara ekibi seferber oldu. 5 evin zarar gördüğü Kavşıt Mahallesi tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esilecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye'nin duruşunu "mücadelemiz bağımsızlık uğruna" sözleriyle değerlendirdi. "Soydaş ve dindaş coğrafyadaki gönül bağınıza sırt çeviremezsiniz, Türkiye mefrukesi olan bir devlettir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik atılım olmadığına dikkat çekti. "Savunma sanayinde bir Türkçe gerçeği var" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari FETÖ'cü terörist yakalandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları dondurulduğu ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bazı vakıf üniversitelerinin ücret artış sınırına uymaması üzerine YÖK harekete geçti. Üniversitelere %25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulması konusunda yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri bugün hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. "Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz" dedi. Haberleri sunduk.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlayarak başlıyoruz programımıza. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerle.

0: Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Merih Demirezer ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Zamanın ötesinden gelen bir ses. Toprağın en derin hafızası ve insanlığın hiç sönmeyen o kadim ışığı. Radyolarınızın başına, hayatın tam ortasına ve kültürün kalbine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün mikrofonlarımızı insan elinin ve ruhunun inşa ettiği en eski sığınaklardan birine, medeniyetlerin ninnisiyle büyüyen Erbil'e çeviriyoruz. Erbil Kalesi'nin göğe yükselen asırlık duvarlarında yankılanan manileri, Kayseri Çarşısı'nın sokaklarına sinen Türkmen hoyratlarını ve duaların o mistik kokusunu bugünkü yayınımızda bir araya getiriyoruz. Burası sadece taştan ve topraktan bir şehir değil, her sokağa bir şiir, her çayhanesi bir tiyatro sahnesi, her makamı asırlık birer sanat eseri olan canlı bir şehir. Hazırsanız Erbil yolculuğumuz başlıyor. Program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız ve bu bölüm konuğumuz Irak Türkmen Cephesi Erbil 5. dönem milletvekili Sayın İmdat Terzi bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Terzi sizler de hoş geldiniz
1: hoş
0: efendim.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam hızlıca başlıyorum. 6000 yıldan daha eski tarihiyle dünya üzerindeki en eski şehirlerden birindeyiz. Tarihi Erbil Kalesi'nden Kayseri Çarşısı'na, Muzafferiye Minaresi'nden Hiran Tekkesi ve el yazmalarına her adımda buram buram tarih kokan bir şehirdeyiz. Böylesine kadim bir şehrin Türk tarihi içindeki yerini nasıl tanımlarsınız?
1: Efendim tarih bize Irak'ta Erbil ile Musul'u birer insanlık merkezi olarak görür. Ancak Erbil'in tabii Türkmenler için de çok büyük kıymeti vardır. Neticede Türkler ilk Irak topraklarına girdiklerinde yerleştikleri bölgelerden birisi Erbil'dir. Bunlar hepsi Selçuklu zamanının ilk dönemleri için uzanır. Ve çok enteresandır. Erbil ve Kerkük'ün Türkleri mesela Bayat değildir.
0: Evet.
1: Bunlar Kıpçak boylarıdır. Nitekim bu bölgede Kıpçak beylerinin de olduğunu biliyoruz. Ancak Erbil Türk tarihi içerisinde sahnesi görünmeye başladığı dönemler ise Muzaffereddin Gökbörü zamanına rastlar.
0: Evet.
1: Erbil beylikleri dediğimiz Ata beylikleri 1144 ila 1233 filan yılları, o yıllarda kendini gösterir. Muzaffereddin Gökbörü önemli bir isimdir. Zaten soyadının da Kıpçak Türkçesiyle olduğu kendini ispatlıyor. Bozkurt anlamında kullanılmış Gökbörü. O da kendisi de babasından devralıyor mirası Ali Küçük'ten. Ali Küçük de Nureddin Zengin'in komutanıdır. Dolayısıyla o dönemler Selçuklu zamanı dönemidir. Ve Muzaffereddin Gökbörü 44 yıl Erbil Beyliğini yönetmiş. Muzaffereddin Gökbörü tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabında da buna ayrıntılı bir şekilde yer verilir. Ciddi bir kahraman olmakla beraber Kudüs'ün fethinde de Selahaddin Eyyubi'ye
0: yardım. Komutanlarından değil mi hocam?
1: Komutanlarındandır. Ve bunun yanında aynı zamanda da ilim, kültür ve hayır işlerine de çok büyük katkılar olan bir şahsiyet. Hatta Türk tarihinde mevlüt kavramını ilk ortaya atan kişidir. Ama maalesef o devirden günümüze herhangi bir şiir veya herhangi bir mevlüt töreni şekli gelmemiş. Halk bunu kendi şekline göre, istediğine göre geliştirmiştir. Osmanlı zamanında da Erbil Türklük kimliğini muhafaza etmiş. Tabii Irak'ta tarih neyse Türk tarihi açısından, Osmanlı açısından öyle olmuş. Yani Irak'ın seferi Kanuni zamanı, tabii Erbil Yavuz Sultan Selim zamanında geçiyor Osmanlı'ya. O tarihlere kadar daha ziyade Safavi Devleti'nin kontrolünde. Kanuni dönemi var. Kanuni'den sonra 4. Murat'ın fethi var. O tarihlerde de kendini hissettiriyor. Ama

0: Türkmen kültürünün hakikaten kimliğini yapısında barındıran bir farklı bir şehir. Dolayısıyla bu haliyle şehrin şeye geldiğini, İngilizler dönemine kadar, 1918'e kadar geldiğini ve İngilizlerin kaynaklarında da Erbil şehri bir Türkmen şehri olarak gösterilir. Şehrin yapısıyla şehrin etrafındaki olan kasabalar ve yerleşim bölgelerinin etnik yapısı arasında farklılıklar var. Onu Osmanlı zamanında da kayıtlarda görebiliyoruz. İngilizler zamanında da bu daha çok öne çıkarılmaya çalışılmış. Dolayısıyla biz aşağı yukarı Kerkük'ün de benzer pozisyonu söz konusudur. Erbil'in şehir içi buram buram Türk tarihi kokar, Türk kültürü kokar, Türk mimarisi kokar, Türk musikisi kokar ve bunu da tarihinden pekala görmek mümkündür.
1: Evet. Efendim Sayın Terzi ile devam etmek istiyorum. Binlerce yıla uzanan medeniyet tarihi neticesinde Erbil tarihin farklı dönemlerinde çok çeşitli milletleri kendisine çekmiş. Bu heterojen yapı günümüzde de devam etmekte ve şehir Irak Federe Devleti'ne bağlı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin de merkezi konumunda. Erbil'deki bu çok katmanlı yapının bugününü ve yarını nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylersiniz Erbil'deki demografik yapı ile ilgili?
2: Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu program sayesinde oradaki halkımızın ve kültürümüzü tanıtma açısından önemli bir adım. Sayın Mahir Hocam da Erbil'in kısa bir şekilde tarihini, kalenin ve Sultan Müzeffereddin Gökbörü'nün. Şimdi Erbil çok eski bir şehir olmakla birlikte birçok medeniyete, birçok kültüre ev sahipliğini yapmıştır. İster İslamiyet'ten önce, ister İslamiyet'ten sonra. En fazla işte Selçuklular dönemi ve Osmanlılar dönemine değinirsek, o tarihlerden de hatta önce Türkmen topluluğu, Türkmen nüfusu vardı orada. Ancak tarihin belirli dönemlerinde farklı nedenlerden dolayı o bölgeye daha fazla Türkler, Türkmenler göç etmişler ve orayı vatan yapmışlar. Erbil'in nüfusu tarih boyunca merkez olarak hep ağırlıklı Türkler olarak olmuştur. Bunu nereden biliyoruz? Bunu hem İslamiyet döneminde hem de sonrasından da oradaki olan yapılar, oradaki olan kazılarda, oradaki olan kültür materyallerde elde edilen ürünlerde daha fazla Orta Asya'yı, Anadolu'yu allandıran malzemeler olmuştur. O yüzden bu bize neyi ispat ediyor? Bu bunu ispat ediyor. Evet, ağırlıklı o bölgelerde Türkler yaşamış ve bunun yanında da aktif bir şekilde hem o bölgenin kalkınması hem de yeni Irak'ın yapılmasında da çok önemli bir rol oynamışlardı. Tabii bunun yanında orada diğer milletler de var. Yani Kürt kardeşlerimiz var, Süryani kardeşlerimiz var, Yezidi kardeşlerimiz var. Onlar Erbil'in dışında, yani merkez değil. Ama zaman içerisinde bölgedeki siyasi nedenlerden dolayı Erbil'in dışında Kürtler özellikle Erbil'in içine gelerek zaman içerisinde şöyle bir mozaik yapı artık orada oluştu. Yani bugün Erbil 2,5 milyon civarında bir nüfusu var en son seçimlerin verilerle birlikte. Büyük bir nüfus. Tabii bu vilayet olarak, yani 14 bin kilometreden fazla yüz ölçümüyle hem bir sınırı işte İran'a dayanıyor. Hem bir sınırı aynı zamanda Türkiye'ye dayanıyor. Bunlarla birlikte işte orada Kürtlerle, Hristiyanlarla bugün barış ve kardeşlik içerisinde bir Türkmen kitlesinden, bir Türkmen toplumundan bahsetmek gayet doğal
1: evet.
2: olur diye düşünüyorum.
1: Evet efendim. Efendim biz de dileriz ki huzur ve barış eksik olmasın. Sırada sözleri ve bestesi Erbilli ünlü müzisyen Muhammed Ahmet Erbilli'ye ait güzel bir çalışma var. İhsan Ekber sizler için seslendiriyor. Yallah şoför.

İki şehir bilirim, candan bağlı, yürekten dal. Bir altın köprüyle kalpleri bağ. Biri mavilikler içinde, öbürünün yanar ufukları. Geceler onları boğmazsa, güneşli günlere varacaklar. Görecekler ümitli ışıkların doğduğunu. Şafakla beraber silinecek acılar. Kurtulacak iki şehir, serap ümitlerine koşmaktan.

0: Hocam her şehrin bir sesi aynı zamanda bir ruhu vardır ya, Erbil'in de
1: Evet.
0: sesi olmuş, yazdığı dizelerle gönüllerde taht kurmuş birçok Türkmen şairimiz var. Bugün bu isimlerden hangilerini dinleyicilerimizle buluşturursunuz, neler anlatırsınız Erbilli şairler ve eserleri hakkında?
1: Teşekkür ederim. Aslında bana göre bir şehrin kimliğini demografisi ortaya koymaz. Çünkü bir şehrin demografisini değiştirmek çok zor değil. Siyaset çok rahatlıkla bir şehrin demografisini bir anda değiştirebiliyor. Bir savaş değiştirebiliyor, bir ihtilal değiştirebiliyor. Erbil, Kerkük maalesef bu her ikisi

0: Ve bu kaderi yaşamış birer şehirdir. Erbil'in kültürü tartışmasız ve böyle safiyane bir Türkmen kültürüdür. Ata Terzi Başı'nın yayınlamış olduğu, bizim vakfımızdan yayınlamış olduğu Erbil şairleri zaten en büyük delil olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Burada 49 tane şairin şiirleri var. Bu 49 şairin aşağı yukarı 42-43 tanesi vefat etmiş. Yani eski şairlerdir. Mesela Garibi şair 1700'lü yıllardadır. Bir Garibi. Yani o tarihten başlıyor, günümüze kadar geliyor. Ondan sonra Mücrim mahallesiyle şiirler söyleyen, Şeyh Esat mahallesiyle şiirler söyleyen, Hazani mahallesiyle şiirler söyleyen şairleri vardır. Dolayısıyla bunlar hep Osmanlı dönemindeki olan şairlerdir. Bu şairler Anadolu'da, bir Urfa'daki, bir Antep'teki, bir Bursa'daki, bir İstanbul'daki divan edebiyatından, divan şairlerinden bir farkı yok. Tasavvuftan yazmışlar, aşktan yazmışlar, ne bileyim yani birçok faktörü tabiattan yazmışlar. Dolayısıyla bu şairler zannedersem Erbil'in tarihi kimliğini de, kültürel kimliğini de pekala ortaya koyuyor. İki şahsiyetten ayrı ayrı bahsetmek lazım benim nazarımda. Biri Haşim Nahit'tir, o biri de Nesrin abladır. Nesrin abla hayattadır, ona uzun ömürler dileriz, sağlık dileriz. Şu anda da o şiirini okuduğunuz
1: Evet. Nesrin Erbil, değil mi
0: Nesrin
1: hocam?
0: Erbil, evet, çok değerli bir ablamızdır. Kendisi hayatta, o kendisine uzun ömürler dileriz. Nesrin abla biraz şey şairdir, yani romantik bir şairdir. Zaman zaman coşmuş milli şiirler yazmış. Yeri zaman serbest şiir yazmış. Yeri zaman kafiyeli şiirler, heceli şiirler yazmış. Birkaç tane aruz denemesi de var. Onun kitabını da biz vakıfta yayınladık, Yarkı Vakfı'nda. Fakat Haşim Nahit Erbil bir fikir adamıydı. Ve 20. yüzyılda Erbil'i terk edip Türkiye'ye gelerek Türkiye'de Türk Ocakları'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış ve büyük mücadeleler vermiş. Çok iyi bir nesir yazarıdır. Şiirleri de var. Güzel de şiirleri de fena değildir. Ama ön yazıları özellikle Türk Yurdu'nda, Türk Ocağı'nın çıkarmış olduğu Türk Yurdu dergisinde şeylerine, makalelerine yer vermiş. Ve o tarihte de bile Türkmen davasını, Türkmen meselelerini zikretmeye çalışmıştır. Hatta Lozan görüşmeleri sırasında da önemli bir fonksiyon icra ettiğini biliyoruz. Günümüz şairlerinden de var. Erbil'de güzel şairlerimiz var. Hoyrat son zamanlarda bir hayli şey kazandı, önem kazandı. 2003 yılından sonra gençler daha çok hoyrat yazmaya başladı. Hatta Kerkükler'le Erbil'ler birbirleriyle yarışır adeta hoyrat söylemeye konusunda. Bir düello şeklindedir.
1: İki tarafta mahir anladığım
0: Aynen
1: kadarıyla.
0: öyle.
1: Evet.
0: Bir de Ramazan ayı bir şey ayıdır. Ne bileyim, kültürü sahneye çıkarma ayıdır. İşte Sinizerf dediğimiz oyun, ki ileriki dönemlerde bundan bahsedeceğiz. Erbiller çok meşhurdur. Dolayısıyla edebiyat mahfili ve musiki mahfili daha ziyade bu iki alanda kendini gösterir. Hasılı yani şey olarak, edebiyat olarak Erbil şairlerinin tamamı Türkmenlerden oluşuyor. Her türlü şiiri yazabilmişler, hece şiiri yazmışlar, aruzla şiiri yazmışlar, serbest şiiri yazmışlar. Kısacası Türk edebiyatının, zengin Türk edebiyatının önemli bir kısmı Erbil'dedir desek yanlış olmaz.
1: Hocam unutmadan az önce okuduğumuz iki şehir şiiri galiba Kerkük ve Erbil şehirlerine izafeten kaleme alınmış, doğru mu efendim?
0: Evet, sebebi de şudur. Nesrin ablanın annesi Kerküklüdür,
1: Evet.
0: Sarıkayalardandır. Kendisi de asil bir Erbil ailesinin kızıdır. Dolayısıyla zaten Kerkük'le Erbil arasında münasebet sadece bugün değil veya 20. asırda değil, tarih boyunca bu iki şehir birbiriyle her zaman ticari yönden ve demografik yapı yönünden çok kız alıp vermişler. Hiçbir ayrıcalık yoktur ikisi şehir arasında. Tamamen kaynaşmış bir durumda.
1: Evet.
0: Her iki şehir de halis muhlis birer Türk şehridir.
1: Evet. Sayın Terzi, sizinle devam edelim efendim. 2003 yılında Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesiyle Irak genelinde ve Erbil'de kapsayan bölgede Türkmenler için bir anayasal düzeyde bazı haklar tanınmış olsa da uygulama aşamasında elbette sorunlar yaşanmakta. Erbil özelinde ve genel Irak siyasetinde Türkmenlerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet. Şimdi bu soruyu 91'de şey yaparsak daha iyi olur. Hani 91'de biliyorsunuz Irak'ta bir halk ayaklanması oldu. halk ayaklanmasını

0: Ondan sonra o bölge bugünkü dediğimiz yani bölgesel yönetim Erbil, Duhok, Süleymaniye'de oradaki olan milletler işte Kürtler, Türkmenler, Arap el-Muaraza yani muhalefet partileri kendi siyasi hareketlerine başladılar. Türkmenler de o tarihten itibaren organizasyon içerisine girerek siyasi organizasyon içerisinde kendi partilerini ve derneklerini, vakıflarını ve bir takım siyasi oluşumlarını kurdular. O zaman Türkmeneli TV'si, Türkmeneli Radyosu, kültür ocakları ve siyasi partiler o tarihten itibaren artık çalışmaya başlandı. O tarihten tabii bir şeyler ortaya konuldu siyasi olarak. 2003'ten sonra da Saddam düştükten sonra tabii Türkmenler daha organize olduğu için biraz daha fazla güçlü bu hak elde etme konusunda bu organizasyonla katıldı. Şimdi 2003'ten sonra tabii şöyle bir durum var. Önceden mücadele alanı sadece Erbil veya Süleymaniye Kifri olarak çok kısıtlı bir imkan ve kısıtlı bir bölgeydi. Ama 2003'ten sonra bu bölge bütün Irak'a yani siyasi saha alan daha genişledi ve bütün Irak'a yayıldı. Telafer'den başla Telafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, Düz Hurmatı, Taze Hurmatı, ta Mendeli'ye kadar artık Türkmenler organizasyon olmaya çalıştı. Biraz da biz bu konularda açıkçası hazırlıksız yakalandık orada. Hazırlıksız yakalandık ama yine de Erbil'de bunun bir temeli olduğu için çok da fazla bir zorluk çekmedik. 2003'ten önce bölgesel bir parlamento vardı. Biz o zaman o parlamentoda 2005'ten sonra daha doğrusu Türkmenler yani ikinci dönem bölgesel Kürt yönetiminde Türkmenler mecliste varlıkları olmaya başladı. Bunun yanında da işte bakanlıklar. Ama Irak Türkmen cephesi olarak biz henüz bu siyasi haklarımızı bir muhafaza çerçevesi içerisinde korumaya başladık. Ama 2011'de biz bölgesel Kürt yönetimindeki işte organizasyonlarına Türkmen cephesi olarak katıldık. Ama 2003'ten sonra Irak'ın geneli Bağdat olarak düşünürsek, evet siyasi partilerimiz Telafer'den Mendeli'ye kadar özellikle Kerkük merkez olmak üzere Türkmen cephesinin merkezi de Kerkük'e taşınarak daha güçlü, daha elverişli bir çalışmayla biz orada Irak Meclisi içerisinde sanırım ilk şeyde 11 milletvekilimiz vardı. Aktif bakanlıklarımız vardı, bakanımız vardı, uç bakanlığımız vardı tabii o dönemlerde. Bu bir hak tabii. Saddam döneminde böyle bir hak tanınmamıştı. Saddam döneminde şekli olarak bir kültür hakkı tanınmıştı. 70'te, 71'de tekrar bunlar geri alındı. Ve o zaman Tembel Abbas gibi birçok aydın insanlar Kerkük'te idam edildi. Erbil'de, Kerkük'te okullarımız tekrar kapandı. O hakla birlikte alınan okullarımız kapandı. Ama 2003'ten sonra dediğim gibi yani bu haklar Irak Anayasası'nda yeni kurulan Irak devleti içerisinde tanınmış oldu. Ancak siyasi olarak buna ne kadar hani önem gösterildi veya ne kadar verildi, bu bir ayrı bir tartışma konusu. Ama hak olarak tabii ki artık Irak'ta Türkmenler üçüncü ana unsur, kültür hakkı, siyasi hakkı mevcut. Artık Türkmenler bütün siyasi mahfillerde temsil ediyor. Bugün Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor Sayın Cumhurbaşkanımızla. Gördünüz yani birçok
1: Birçok konuda
0: protokolla
1: işbirliği yapıldı. Evet
0: işbirliği
1: efendim.
0: yapıldı ve yanlarında da heyet içerisinde de en önemli olan Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi bulunmaktadır. Bu ne demektir? Bu Irak'ta Türkmenler siyasi olarak, kültür olarak, sosyal olarak evet varlığı inkar edilemez anlamına gelmektedir. 2003'ten önce Erbil'de okullarımız var. Bugün yaklaşık 17 okulumuz var Erbil'de. Anaokuldan tutun da 6 tane de 9 tane de ilkokul. Bunun yanında 4 tane de 2 kız 2 erkek olmak üzere ortaokul ve lise bugün mevcut. Türkmen Kültür Müdürlüğümüz var. Türkmen Kültür Eğitim Müdürlüğümüz var.

0: var. Kerkük'te de aynı şekilde ve burada bizim Türkmeneli Vakfı tarafından bunlar destekleniyor. Yani bir takım çalışmalar yapılıyor ama bu biliyorsunuz bir hem siyasi olarak hem milli olarak bu bir süreçtir, bu bir
1: Evet.
0: mücadeledir. Belki şu anda bizim çok fazla arzumuz gibi, istediğimiz gibi gitmiyor ama önemli olan oradaki Türkmenler ve Türkiye'nin de desteğiyle de Türkmenler ayakta ve o nüfusunu ve o dilini korumaya çalışmaktadır ve bu mücadeleye devam etmektedir.
1: Efendim, Sayın Terzi, yine sizinle devam edeceğim. Erbil için önemli tarihlerden biri de 31 Ağustos 1996 tarihi. Erbil'de Türkmenlerin siyasi ve kültürel hafızasına darbe vurmak için onlarca Türkmen siyasetçi, aydın ve sivil Baas rejimi tarafından o gün idam edildi. Şehitlerimizin aziz hatırasını unutturmamak, bu acıyı hafızalarda taze tutmak ve Erbil'deki Türkmen kimliğinin korunması adına Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları bugünü nasıl görmekte?
0: Evet. Şimdi tarih boyunca Osmanlı Devleti'nden sonra Türkmenlere birçok asimilasyon ve katliamlar, politikalar ve katliamlar yapılmıştır. İster Telafer'de Kaç Destanı İngilizler tarafından, ister işte Kerkük'te Livvi Gavurbağı katliamı gibi, Kerkük katliamı gibi, Altınköprü katliamı gibi bu tarihi süreç içerisinde Irak'a gelen müteakip hükümetler tarafından ne yazık ki Türkmenleri o bölgede bir kontrol altında tutmak, sesleri daha çıkmaması mahiyetinde bir takım asimilasyon politikaları ve katliamlar yapılmıştır. Erbil'deki hadise de 31 Ağustos 1996 ne yazık ki tarihe kara billeke olarak geçmektedir. Ben kendim o tarihlerde 21-22 yaşlarında Irak Türkmen cephesi içerisinde gençlik teşkilatındaydık. O zamanlar teşkilat içerisinde çalıştık. Ben kendim birçok şeye o dönemde şahit oldum. O dönem Türkmen cephesi dışında da, çünkü Türkmen cephesi yaklaşık bir sene teşkil edildikten sonra böyle bir katliam icra edildi, yapıldı. O zaman Türkmeneli Partisi, Milli Partisi, Türkmen Bağımsızlar Hareketi, bizim enformasyon dairesi, güvenlik dairemiz, bunlar hepsi Irak istihbaratı tarafından basıldı ve ne yazık ki yaklaşık 40'a yakın orada o bölgede insanlarımız Erbil'de, içlerinde Kerkükler'de, Telaferlis'te, Düz Hurması'da vardı. Bunlar hepsi elleri kolları bağlanarak Bağdat'a götürerek bazılarından hiç haber bile alınmadı. Bazıların şu anda bile yani cesedi, cenazesi bile ne yazık ki ortaya çıkmadı ve çoğu idam edildi. O yüzden o dönemlerde biliyorsunuz iki Kürt grubu arasında bir çatışma vardı. Irak istihbaratı bu çatışmayı fırsat bilerek böyle bir baskın düzenledi. Ama o baskınlarda ilk hedef Türkmenlerdir. Niye? Çünkü Türkmenler 91'den sonra bu siyasi mücadeleye başlarken çok aktif bir şekilde artık dünyaya tanınmaya başladı. Tabii bu da Irak hükümetinin işine gelmez. Böyle bir gücü bastırmak için, böyle bir sesi susturmak için böyle bir katliam planlandı. Ve ne yazık ki biz o dönemlerde büyük bir darbe aldı Türkmenler ve Türkmen cephesi. Ama mücadele durdu mu? Hayır. Biz 90-31'den sonra daha güçlü bir şekilde, daha kenetlenmiş bir şekilde Türkmenler yine siyasi sahaya da mücadelesine devam etti.
1: Evet. Efendim, bizler de Erbil Türkmen şehitlerimize rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sırada sözleri Muzaffer Aslan'a, bestesi Abdurrahman Kızılay'a ait güzel bir türkü var. Kerkük'ten çıhah yola, gidek Erbil'e, Erbil'e. Altından köprü kurak, varak Erbil'e, Erbil'e. Sanatçımız Ahmet Tuzlu sizler için seslendiriyor.

0: Sayın hocam, iki türkü dinledik. İkisi de Erbil'den. Neler söylersiniz Erbil Türkmen müzik kültürüyle ilgili?
1: Evet, tabii eski ve tarihi bir şehirden bahsettiğimize göre, bir Türkmen şehrinden bahsettiğimize göre elbette ki bu tarihi şehrin bir musikisi vardır.
2: Evet.
1: Kerkük

kadar eski olan bir şehir musikisiz olur mu? Buranın iyi sanatçıları yetişmiş. Müziği icra edilen müzik Kerkük'teki müzikten çok farklı değil. Burada da hoyratlar ön plandadır. Ünlü ses sanatçıları, mahalli ses sanatçıları

0: karşımıza çıkar. Muhammed Ahmet Erbilli önemli bir sanatçı. Evet. Allah rahmet eylesin. 22 Hı. yılında vefat etti. İşte az önce
1: Yallah Şoför onu
0: evet, İhsan Ekber kardeşimizin okuduğu, buradan ona da selam gönderelim. İhsan Ekber'in okuduğu Yallah Şoför onun bestesidir. Çok iyi bir bestekardı. Ondan sonra Kürtçe de türküler söylemiş ama tabii ki o bir Türkmen sanatçısıydı. Dolayısıyla Türkiye'de ilk bu Yallah Şoför'ü okuyan aslında Nuri Güzel'si güzeldir.
1: Evet. Evet.
0: Sonra İbrahim Tatlıses onu meşhur etti. Başka besteleri de var. Onlar da okunmuş aynı şekilde. Rahmetlerin vefatı sırasında bir siyasi polemik de oldu. O polemiğe imdat da karıştı. İşte üstüne Türkmen bayrağı konulacak mı, konulmayacak mı?
1: Evet, İmdat, oradaydık zaten.
0: Evet. Dolayısıyla illa Türkmenlerin zoruyla Türkmen bayrağı da tabutun üzerine konuldu.
1: Evet.
0: Yunus Tütüncü diye bir sanatçımız var. Genç, milliyetçi, böyle çok ruhlu, şuurlu, heyecanlı bir arkadaşımız. Hatta televizyonlarda cesur cesur ifadeleri de olan bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla Erbil o yönüyle çok önemli bir şey, bir müzik şehri diyebiliriz. İkinci türkü de bir bestedir. Yani her ikisi de beste. Okuna dikkat ederseniz anonim evet. değildir. O türkünün de hikayesi şöyledir. Allah rahmet eylesin. İhsan Doğramacı abimize kadar gider. Sene 94 ya da 3 çok iyi hatırlamıyorum. Bir yemeğe davet etmişti bizi. Yemekte rahmetli Abdurrahman Kızılay vardı. Bir de şu anda hayatta olan çok değerli abimiz Muzaffer Arslan vardı. Siz dedi hepiniz Kerküklüsünüz, içinizde tek Erbilli olan benim dedi. Nasıl olacak bu? Bir köprü kuralım bu ikisi arasında filan dedi. Dedik ya zaten köprüye gerek yok, bu ki şehir birdir filan. Yok yok dedi, bir köprü kuralım dedi filan. Sözü getirdi Muzaffer dedi, şiirini sen yaz, Muzaffer abi şairdir. Abdurrahman sen de bunu bestele dedi. Ya orada görev verdi. Tabii rahmetli de çok sıkı bir şeydi, talimatçıydı. Böyle talimatı yerine gelecek. Haftaya dedi yine burada yemekteyiz ve bu besteyi yaparak, bu şiiri yazarak bir hafta içerisinde bu işi yapacaksınız filan dedi. Hakikaten Muzaffer abi de 2-3 gün içerisinde şiiri yazdı. Abdurrahman abi de zaten komşusuydu. Ondan sonra Abdurrahman Kızılay da Allah rahmet eylesin bestesini yaptı. Fevkalade güzel bir bestedir, lirik bir bestedir.
1: Evet.
0: Beste kurallarına çok uygundur. Bölge ritmine, 7-8'lik ritme, yani curcuna dediğimiz ritme çok uygundur. Onun için yani çok rahatlıkla bakın sanatçılarımız bile bir kaynaşma, bir bütünleşmeyi pekala sağlayabiliyor. O bakımdan Erbil'in musikisi Kerkük'tekinden farkı yok ve orası da en az Kerkük kadar zengin olan bir musiki mirasımız var diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Terzi, son dakikalarımıza girerken hızlıca sormak istiyorum efendim. Irak Federe Devleti'ne bağlı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin idari merkezi olan Erbil'de bölgenin kadim unsurlarından Türkmenlerin siyasi ve kültürel geleceğini bugünkü konjonktürde nasıl görüyorsunuz?
2: Evet, şimdi bunu bir genel olarak sadece bölgesel yönetimde değil, Irak'ın açısından Türkmenlerin durumu, şöyle bir gerçek var. Biz Türkmenlerin durumundan ederken tabii ki biz bir Irak vatandaşıyız. Irak'ın içerisinde yaşıyoruz. Haklarımız Irak kanunlarınca, anayasaca muhafaza edilmesi gerekiyor ve öyledir. Ama aynı zamanda da Türkmenleri kök bakımından, dil bakımından, Türkiye ve Türk dünyasından ayrı tutmamak gerekir. Şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye'nin de siyasi bölgedeki ağırlık ve pozisyonu ister istemez Türkmenleri de Irak'ta etkilemektedir. Yani bugün Türkiye hem ister İslam dünyasında hem Türk dünyasında Türkiye'nin güçlü olması bu iki kesimin, bu iki görüşün diyelim ki güçlü olması demekti. O yüzden bugün Türkiye'nin dirayetli ve sağlıklı adımlarla Orta Doğu'daki güçlü pozisyonu da tabii Türkmenlere de yansıtmaktadır. Yani son günlerde de gördük. Yani 100 seneden sonra Kerkük valisi Türkmen olması, bu hem evet. oradaki Türkmenlerin bu mücadeleye yani çok ciddi bir şekilde ağırlık vermesi ve haklarından vazgeçmemesi hem de aynı zamanda Türkiye'nin o bölgede

0: bir ağırlık söz konusu olmasıdır. O yüzden bugün Irak'taki Türkmenler elbette biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Elbette bugün Irak'taki siyasi durumlar karışık. Hatta bölgedeki siyasi durumlar karışık. Ama bunların içerisinde biz bir takım orada haklarımızı elde etmek için mücadele eden bugün partilerimiz, siyasi aydınlarımız, siyasi insanlarımız, bunlar hepsi birer kanıttır. Sonuçta biz Irak'ta, Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde insan gibi, bir Irak vatandaşı gibi haklarımızı elde ederek yaşamayı hedefliyoruz. Biz orada herhangi bir başka bir yapı veya başı buyruk asla böyle bir ne bir iddia olmuş ne bir çalışma da var. O yüzden Türkiye'nin de siyasi ağırlığı, Türkiye'nin de o gücü Orta Doğu'da Türkmenlere de Irak'a da yansıtır. Ve bugün güzel bir gelecek görüyorum. Türkmenlerin hatta Irak'ın genelde geleceği daha aydın olur Allah'ın izniyle.
1: İnşallah diyelim. Efendim bu haftada Irak'tan Yakın Türkmenleri programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve Kürt Bölgesi eski meclis üyesi İmdat Terzi'ye kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun estetiğini ve sporcu sağlığını doğrudan etkileyen saha zemini konusundan söz edeceğiz. Bir karşılaşmanın kalitesini sadece oyuncuların yeteneği değil, üzerinde hareket ettikleri sahanın, çimin standartları da belirliyor. Modern futbolun hız ve hassasiyet üzerine kurulu yapısı zemin teknolojisini de ayakkabı teknolojisi kadar önemli bir hale getirmiş durumda. UEFA kriterlerine göre bir zemin drenaj kapasitesi, sertlik derecesi ve topun sıçrama açısı gibi teknik konularda mükemmeli istiyor. İdeal bir saha zemini için en kritik özellik, topun sahanın her noktasında aynı hızla hareket etmesi ve aynı oranda sıçramasıdır. Günümüzde kullanılan, karışım içeren hibrit çim teknolojisi, doğal kökleri sentetik liflerle güçlendirerek zeminin maç boyunca bozulmamasını sağlar. Yetersiz zeminler ise sadece pas trafiğini bozmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncuların eklemlerine binen yükü artırarak ciddi sakatlıklara zemin hazırlar. Bu nedenle futbolda zemin kalitesi sporcu sağlığının da en önemli sigortalarından biridir. Saha bakımında sürdürülebilir bir kültür oluşturmaksa profesyonel futbolun zorunlulukları arasındadır. Sahadaki nem oranını takip eden sensörler ve alttan ısıtma sistemleri gibi unsurlar adı geçen sürdürülebilir kültürün vazgeçilmez unsurları. Dolayısıyla özenle bakıma alınmış bir futbol zemini

0: yolcular adına hem gerekli hem de bulunmaz bir platform. Çünkü iyi bir zeminin en büyük getirisi oyun kalitesine olan katkısı. Özetle sahalar, sahalarımız ne kadar bakımlı olursa futbolun kalitesi de o derece üst seviyeye çıkar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine'deki yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Bölgede 9 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda kara ekibi seferber oldu. 5 evin zarar gördüğü Karşıt Mahallesi tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 ilçenin sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esir.

edecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Gençlik toplumun enerjisini, ideallerini geçmişten geleceğe taşıyor dedi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Final Programı'nda gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Partili Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye'nin duruşunu "mücadelemiz bağımsızlık uğruna" sözleriyle değerlendirdi. Soydaş ve dindaş coğrafyadaki gönül bağınıza sırt çeviremezsiniz. Türkiye mefkuresi olan bir devlettir ifadesini kullandı. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik atılım olmadığına dikkat çekti. Savunma sanayinde bir Türkçe gerçeği var dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da yakalandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları dondurulduğu ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bazı vakıf üniversitelerinin ücret artış sınırına uymaması üzerine YÖK harekete geçti. Üniversitelere %25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulması konusunda yazı gönderildi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler" dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: bana bir eğlence medet. Şimdi iniyorum tepene, biraz sabret. Efendim ben bendeniz, ben duacınız, ben baldan tatlı. İşte geldi bizim ıspanaklı suratlı. Vay vay vay vay vay vay.
1: Yaşları 40'a geçmiş olan sevgili dinleyicilerimiz bu sohbeti hatırlamışlardır, değil mi? Ramazanlarda TRT ekranlarında dört gözle beklediğimiz, bütün ailece zevkle izlediğimiz çocukluğumuzun unutulmaz hatırası. Evet, Hacivat'la Karagöz'den bahsediyoruz. Geleneklerimizin en iz bırakanlarından olan bu gölge oyunuyla neden açtık programımızı? Hemen onu söyleyelim. Geçen hafta bizi dinleyen sevgili TRT dostlarımız biliyorlar. Bu program serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o yöreleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangi şehir olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. İşte bu amaçla Hacivat ve Karagöz'ü hatırlamak istedik ilk önce. Onların yaşadığı rivayet edilen o güzel şehrimize götürmek için sizleri. El değmemiş doğası, yeşili, camileri, türbeleriyle ünlü bu eşsiz şehrimizin sokaklarında yolculuk edip o güzel sokakların çocuk oyunlarını yaşayacağız hep birlikte. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk büyük başkentidir bu şehir. Coğrafi konumuyla, verimli topraklarıyla birçok medeniyete can vermiş olan gizemli yöre eski adıyla Prusa. Prusa'nın dağlarının arasından ihtişamıyla göze çarpan ilk yer kuşkusuz Ulu Cami'dir. Karagöz'le Hacivat'ın da inşaatında çalıştığı rivayet edilen Ulu Cami'nin sesini duyar insan şehre adım atar atmaz. Evliya Çelebi'nin şehrin Ayasofya'sı dediği çok kubbeli bu muhteşem yapı, dışının görkemi kadar içindeki sanatla da gezenleri büyüler. Ulu Cami'nin insanda bıraktığı huzur, çıkışındaki Kozahan'da bambaşka bir duyguya dönüşür. Çay bahçelerinin bulunduğu avlusunda sıcacık çayla günün yorgunluğu atılır, Türk kahvesi eşliğinde sohbetler edilir. İpek dükkanlarının bulunduğu hanın içinde İpek Yolu belgeselinin müziğini duyar insan sanki. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Bursa'ya götürmek istedik sizleri. Bursa'nın yemyeşil sokaklarında çocukların oyun sesleri şehrin saadetiyle bütünleşir. Aile büyükleri kaplıcalara akın ederken kış tatilinde anne babalar çocuklarını şehrin Uludağ'ına götürür. Çocuklar için kar demek, oyun demektir çünkü. Kar yağıyor, karga bağırıyor, anan çörek pişirmiş seni çağırıyor. Çocuklar birbirlerine seslenir oyunlarında, kardan adam yaparlarken dağ yamaçlarında. Tekerlemesiz çocuk oyunu da olur mu hiç? Kardan adam, kardan adam, senden korkmaz benim babam. Süpürgen var, süpürmezsin. Etrafını hiç görmezsin. Sokaklarında çocuk seslerinin yankılandığı bu benzersiz şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlayalım şimdi hep birlikte. Aramızda Bursalı dinleyicilerimiz varsa eğer, belki onları da çocukluklarına götürmüş oluruz böylece. İlk oyunumuz kuka oyunu. Bu oyun en az 4 çocukla ve bir topla oynanır. Çocuklar kendi aralarından bir çocuğu ebe seçerler. Ebe seçimi bittikten sonra oyunculardan herhangi birisi topa vurur ve ebe olan çocuk topu almaya gider. Ama topu tuttuğu yerden itibaren eski yerine doğru arkası dönük ve gözleri kapalı bir şekilde gidip topu yerine koymalıdır. Eğer topa başka bir oyuncu tekrar vurursa, o zaman oyun tekrarlanır. Aslında kuka demek dantel yumağı demektir, değil mi? Bu oyuna kuka denmesinin nedeni çocukların oyun boyunca yumağa benzer şekilde hareket etmeleri olsa gerek. Ne dersiniz? Bursa'nın doğayla iç içe sokaklarında topla oynanan oyunlar eksik olur mu hiç? Her köşe başında buluşan çocuklar rengarenk oyuncaklarıyla oyunlarının tadını çıkartır.

Tam da böyle bir oyun var yine sırada. Top ve şişe oyunu. Belki hatırlayan dinleyicilerimiz vardır bu oyunu. Bir saha oyunu bu. Bir oyun sahasına çocuklar 3 daire çizerler ve dairelerin içine birer şişe dikerler. Daha sonra uzaklaşıp bu şişeleri ellerindeki topları yuvarlayarak vurmaya çalışırlar. Her çocuk 2 atış yapabilir ve atış sonunda 3 şişeyi de yıkmayı başaran çocuk 1 puan kazanır. Önceden belirlenen sayıya ilk ulaşan çocuksa oyunun birincisi olur. Aslında bu oyun şişeyle oynanmasının yanı sıra birçok başka nesneyle de oynanabilir. Belki her mahallede farklı bir malzemeyle oynanıyordur. Kim bilir?

Doğanın tüm renklerini gördüğümüz Bursa sokaklarındaki bir diğer eğlenceli oyun da yüksek dağlarını hatırlatan yerden yüksek oyunudur. İsterlerse çocuklar şu tekerlemeyle oyuna başlayabilir. Taze tuzu berber kızı ne vakit geldin? Yazın geldim. Yazılalım, çizilelim. Bir tahtaya dizilelim. 5 ya da daha fazla çocuk bir araya gelerek aralarından bir ebe seçer. Üzerine çıkılabilecek tümsek, taş, bank gibi yerler bulurlar. Ebeden kaçan her çocuk yerden yüksek bir noktaya çıkar, güvende olur ve yakalanamaz. Yere basan her çocuk elenir. Tüm oyuncuları yakalayan ebe ise oyunu kazanır.

Oyun demek, çocuklar için eğlenmek demek, güzel vakit geçirmek demek, gülmek demek. İşte bütün çocuklara en çok yakışan şeyin, yani gülmenin oyunu var sırada. Kahkaha oyunu. Kahkahasız zaten oyun olur mu demeyin. Bu oyunun asıl amacı kahkaha atmak. Bu oyun ne kadar çok çocukla oynanırsa o kadar bol kahkahalı olur aslında. Çocuklar yere uzanır ve başları yanlarındaki arkadaşlarının karnına gelecek şekilde sırt üstü yere yatarlar. Oyunu başlatan çocuk bir kez diye kahkaha atar. Yanındaki arkadaşı iki kez kahkaha atar. Her çocuk bir önceki arkadaşın attığı kahkahadan bir fazlasını atmak zorundadır. Hata yapan oyundan çıkar. Bol gülmeli bu oyun en eğlenceli oyunlardan biri olabilir. Ne dersiniz? Uludağ'ın eteklerindeki çam ağaçlarının yaz-kış güzelliğine hayran olmayan var mıdır Bursa'da? Peki çam ağaçlarının kozalakları hangimiz için oyun olmamıştır ki? Kimimiz o kozalakları boyayıp süs eşyası yapmıştır, kimimiz top niyetine kullanmıştır. Çocuklar için ne vazgeçilmez bir oyun malzemesidir kozalak. Şimdiki oyunumuz tahmin ettiğiniz gibi bir kozalak oyunu. 10 çocukla oynanan bu oyun için 9 adet kozalak gerekir. Bir bahçede veya sokakta bir kozalağın girebileceği büyüklükte 8 çukur açılır. 10 çocuğun 9'unda kozalak vardır. Çocuklardan biri ebe seçilir. Ebe çukurların ortasına geçip oturur, gözlerini kapatır. Önce

tekerlemeyi söyler, sonra ona kadar sayar. Oyunun ebesiyim, çukurun bekçisiyim, çukurlar kozalak da olsun, biri de benim olsun. Bu sırada çocuklar saklanır. Ebe bulmaya çalışırken çocuklar yerlerinden ayrılıp ellerindeki kozalağı çukura atmaya çalışır. Ebeye yakalanmadan kozalağı çukura atabilirse ebe olmaktan kurtulur. Çamların kozalaklarından, ağaçların dallarından, kızılçam ormanlarından çocuklara ne eğlenceli oyunlar çıkmış değil mi? Açık hava müzesi gibidir bu mistik şehrin sokakları. Her taşında şehrin havasını solumuş insanların bıraktığı bir anı vardır. Her taşında sükunet vardır, lezzet vardır, renk vardır. Çocuklar için de oyun da vardır tabii ki. Bursa'nın sokaklarını şenlendirmiş, çocukları neşelendirmiş bugünkü programımızda anlatacağımız son oyunsa 9 taş oyunu. Bu oyunda çocuk sayısı sınırsızdır. Kaç çocuk varsa hepsi oyunda yer alabilir. Çocuklar yere bir daire çizerler ve ortasına 9 taşı üst üste koyarlar. Bir ebe seçilir ve ebenin "topla!" diye bağırıp taşları bir topla dağıtmasıyla oyun başlar. Çocukların görevi ise taşları tekrar üst üste ebeye vurulmadan dizmektir. Taşları üst üste ebeye vurulmadan dizen çocuk, "Taş taş üstüne, top ebeye!" diye bağırır ve herkes el ele tutuşup ebeyi yuvarlak içine almaya çalışır. Ebeyi yuvarlak içine aldıklarındaysa oyun biter. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Bursa'yı tanıtırken orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere, dilimiz döndüğünce.

Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebiye Özdemir'in, Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı Bursa Köylerinde Çocuk Oyunları ve Oyuncakları adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. 2020 yılında Azerbaycan, İran, Türkiye ve Özbekistan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen minyatür sanatı ile ilgili yaptığımız programın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu programımızda tesip ve minyatür dalında Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanı alan, çalışmaları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödüle layık görülen Figen Kubatoğlu'nun kişisel yolculuğunu, sanatını, sanata dair değerlendirmelerini paylaşıyoruz. Hocam, sizi daha yakından tanımakla başlayalım. Minyatür sanatıyla olan yolculuğunuzu bize nasıl anlatırsınız?
1: Merhabalar, ben Figen Kubatoğlu. Aslında bir minyatür sanatçısıyım. Aynı zamanda da bir minyatür aşığıyım. Minyatürle tanışmam şöyle gerçekleşti. Daha öncesinde zaten bir resim öğretmenliği süreci yaşadım ben. Bu süreçte tanıştım minyatürle. Önce tesiple tanıştım. Bir sergide tesadüfen ki bir tesip sergisiydi gördüğüm. Çalışmaları görünce çok hoşuma gitti. Ki daha öncesinde dediğim gibi resim öğretmenliği yapıyorum, resim eğitimi aldım. Uzun yıllar buna devam ettim. Sulu boya çalışmaları, yağlı boya çalışmaları yapıyorum. Ama tesibi görünce tesip bende bir şeyler uyandırdı. Oradaki o kullanılan altın, renkler, o çiçekler hoşuma gitti. Tesadüfen o dönemde tesip hocamla karşılaştım ve tanıştım. İlk tesiple başladık. Tabii ki bana o dönemde terapi gibi geldi. Yani hepimizin hayatımızda yaşadığımız sorunlar var. Yaşadığımız farklı işimizle ilgili, özel hayatımızla ilgili durumlarımız var, duygu geçişlerimiz oluyor. Terapi gibi başladım. Sonrasında bunun sadece bir terapi olmaktan çıkıp benim gerçek aşkım hale dönüşmesi uzun zaman aldı. Tesiple başladım 2 sene kadar. O dönem sevgili hocam Aysel Toprak, kendisine buradan teşekkür ediyorum. Beni tesipli ve geleneksel sanatlarla tanıştırdı ki resim sanatına aslında çok da aykırıdır. Resimdeki o serbestlik, o rahat çizimler geleneksel sanatlarla biraz zıttır. O yüzden kendi çevremden de aslında bir miktar tepki gördüm o dönemlerde. Hani resim sanatını bırakıp neden geleneksel sanatlara geçiş yaptın diye. Ama ben hep şunu söyledim, ben bu çalışmalarda kendimi buluyorum dedim. 2 sene kadar tesip çalışmalarıma devam ettim ama tesipte bir tekrar vardır. Sürekli bir tekrar ögesi vardır. O beni bir dönem sonra sıkmaya başladı. Daha farklı şeyler yapmak da istedim. Sanatçı kartımı aldım. İşte somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı tesip dalında sanatçı kartımı aldıktan sonra minyatüre geçiş yaptım. Belki resim kökenimden dolayı minyatür daha cazip gelmeye başladı. Ve minyatür hocam Nurten Ünver'e gittim. Kendi atölyesinde ders veriyordu. Ve beni öğrencisi olarak almasını istedim. Tabii bu dönemde çalışma hayatım da devam ediyor. Ona göre kendimi programladım. Sağ olsun o da beni kabul etti ve yetiştirdi. Benim koluma bir bilezik taktılar her ikisi de. Sonuçta öyle düşünüyorum ben. Tabii ki minyatür çalışmalarına başladıktan sonra minyatür benim için bir vazgeçilmez haline geldi. Ve ben hep şey dedim, yani evet ben bu hayatta icra etmek istediğim noktadayım. Yani ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü hep ayrıntıyı çok seven bir insandım. Resim çalışmaları yaparken de ince ayrıntıları çok seven bir insandım. Ki minyatür zaten tam bunun sanatı, ince ayrıntı sanatı. Minyatürde artık karar kıldım. Tabii ki minyatür çalışmalarımı hocamla devam ettim. Kültür Bakanlığı'na devam ettim. Belgelerimi aldım ve nihayetinde minyatürden de somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kartını aldıktan sonra ve hocamın da onayıyla ben de ders vermeye başladım. Önce Kültür Bakanlığı'nda, Ankara İl Kültür Müdürlüğü'nde ders verdim. Tabii pandemi girince araya oradaki dersler biraz aksadı. Ama kendi atölyemde çalışmaları hep devam ettik. Biz pandemi döneminde sürekli çalıştık. Hı hı. Hiç ara vermedik.

Ve ben şey diyorum, hatta benim ödül aldığım bir çalışma pandemi dönemine denk geldi. 6 ay sürdü çalışmanın bitişi ve uluslararası bir yarışmada ödül aldım onunla. Ve o dönemde hiç sıkılmadan, bunalmadan, herhangi bir

0: etkileri neler oldu acaba? Şimdi usta çırak ilişkisiyle öğrendik ve onun üzerine sürekli bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Minyatürde ilerledikten sonra ve hocalık yaptığım dönemde de İstanbul'a gidip gelmeye başladık. İstanbul'da bizim üstadlarımızdan birisi Taner Alakuş'tur. Taner Alakuş'la birlikte böyle bir bilgi alışverişi, deneyim aktarımı, farklı malzemeler görme, farklı üsluplar görme ve gidince oranın imkanlarından, sergilerinden, işte biz burada bulamadığımız malzemeleri, burada bulamadığımız, göremediğimiz sergileri görme açısından bir dönemde günübirlik 15 günde bir İstanbul'a gidip gelme süreci yaşadık. O da bize, o dönemde bana özellikle çok farklı şeyler kattı. Sanatımda ne kadar özgür olmam gerektiğini, daha yaratıcı olmam gerektiğini hissettim o dönemde. Şimdi her hocamızdan ayrı şeyler öğrendik. Neler öğrendik? Bir kere renklere her ne kadar hakim olsak da minyatürde ve tesipte kullandığımız renkleri öğrendik. Malzemeyi öğrendik. Altını kullanmayı öğrendik. Tasarımın esaslarını öğrendik. Hayata farklı bakmayı öğrendik. Bizim sanatlarımızda şu vardır. Mütevazilik vardır. Olması gereken odur. Kendi egondan, kendi kibrinden, kendi bencilliğinden aranıp işine dönmek vardır. Bütün hocalarımızdan bunları öğrendik. Ve benim de öğrencilerime aktarmak istediğim budur. Yani siz konuşmayın, işiniz konuşsun, sizin eseriniz konuşsun. Siz bütün duygularınızı, düşüncelerinizi o esere yansıtın. Bırakın eseriniz konuşsun, eseriniz sizi anlatsın. O yüzden hocalarımızın her biri bizim için çok çok kıymetlidir. Paha biçilmezdir. Umarım ben de iyi anılan, iyi eğitim veren, her yönde öğrencilerime olumlu şeyler verebilen bir hoca olma yolunda ilerlemeye çalışıyorum diyeyim.
1: Minyatür sanatçının özüne dönüp aşkla nakşetmesidir, duygularını ifade etmesidir. Eser siz olursunuz, siz eser içindeki evlerde yaşar, bulutlarda dünyayı seyreder, çiçekleri koklarsınız demişsiniz. Minyatür çalışırken iç dünyanızda ne oluyor? Bir eser bitince hangi duygularla vedalaşırsınız? Bir minyatürü bitirdiğinizde sizde nasıl bir his oluyor? Çok merak ettim bu konuyu.
0: Gerçekten minyatür yaparken minyatürün içinde yaşıyoruz. Zaten ruhunuza zıt bir şey yapamazsınız. Yaptığınız çalışmalar sizi yansıtır. Yansıtmak zorundadır. Öbür türlü aynı şeyleri yapar durursunuz, tekrar edersiniz. Hep diyorum ya, bu sonsuz bir yolculuk. Hep sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Hep yeni şeyleri deneyimliyoruz. Bu sebepten o yaptığınız evin içinde yaşadığınızı da hayal ediyorsunuz. O evin duvarlarında ne olsa daha güzel olur. Veya evden bakınca ne görmek istiyorum. Veya hayalimdeki belki de bir doğayı çalışabiliyorum. Hayalimdeki şehri yapabiliyorum. Ki benim çalışmalarımda böyle ütopik evler vardır mesela. O benim kendi ütopyam. Yani orada yaşamak istiyorum. O şehirde yaşamak istiyorum. Bir çalışmamın ismi Kızıl Nehir'dir mesela. Tamamen ütopik, hiçbir şehirden etkilenmeden kendi kurduğum bir şehir. O şehir içerisinde yaşamak isterim. Mesela onun üzerinde bir Yusufçuk vardır. Ve Yusufçuk'un altında bir Kızıl Nehir vardır. Nasıl ki hep böyle Yusufçuk ateşe yönelir, en sonunda kendisini ateşe atar öldürür. Ben onu mesela bir Kızıl Nehir'le o şekilde tasvir ettim. O yüzden çalışmanız sizi yansıtmalı, siz olmalı. Sizin çocuğunuz yaptığınız eser, ki tabii ki her yaptığımız çalışmayı eser olarak nitelendirmiyoruz, bu ayrı bir konu da, o çalışma sizin çocuğunuz.
1: Peki her çalışmanın, her eserin kendi ruhu, kendi doğası var mı sizce?
0: Vardır, vardır, mutlaka vardır. Kendi ruhunuzdan yansımalar var o çalışmaların içerisinde çünkü. Siz çalışırken kendi içsel dünyanıza dönüyorsunuz tamamen. Önce bir hayal ediyorsunuz, düşünü kuruyorsunuz, öyle bir kalp süzgecinden geçiriyorsunuz, ondan sonra uyguluyorsunuz. Benim çalışmalarıma bakanlar o çalışmayı benim yaptığımı bilir. Veya ben diğer hocalarımızın, işte üstadlarımızın yaptığı çalışmada o hocamı görürüm. Veya o arkadaşımı görürüm. Her çalışmanın bir ruhu vardır. O çalışmalar nefes alıyor çünkü.
1: Sizi en çok yansıttığını düşündüğünüz eseriniz var mı peki? Hangisi
0: var,
1: desek?
0: Var. Demin söylediğim Kızıl Nehir çalışması tamamen benim ütopyam. O benim gözde

0: çalışmalarımdan. Ayrıca bazı çalışmalarım ismen de çok farklı, uygulama modu olarak da çok farklı. Mesela ejderha gücü sembolize eder. Eski el yazması bir kağıt üzerine bir ejderha tasvirim var benim. Aynı zamanda farklı bir boyut vermek için de hem küçük hem büyük şekilde, nedir onun adı, içte olan kısmı çok ince bir ayrıntıyla, altınla ve noktalamayla çalıştığım bir eserdir. Aynı çalışmanın üzerinde o ejderhanın daha büyük, daha soyut bir çalışmasını yaptım ve ismini de şu şekilde koydum kendince. İçeride ne varsa dışarıda o var, aşağıda ne varsa yukarıda o var şeklinde farklı bir isim verdim ben ona.
1: Çok çok
0: mesela
1: anlamlı bir isim olmuş.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Göz bebeklerim onlar benim, çocuğum gibi onlar.
1: Peki o biraz önce bahsettiğiniz Kızıl Nehir'deki eseriniz, onun çıkış hikayesinden bahseder misiniz biraz?
0: Onun çıkış hikayesi Yusufçuk'la başladı. Önce Yusufçuğu yaptım. Yusufçuğu böyle farklı teknikler denerken bir Yusufçuk çalıştım. Yusufçuğu tek başına da sergileyebilirdim veya onu tek başına da çerçeveleyebilirdim. Ama onu tamamlayacak bir şey istedim. Hep Yusufçuğun ateşe uçması aynı zamanda güçtür. Yani Yusufçuk güç, yeniden doğma, siz onu kendinizce anlamlandırıyorsunuz zaten. Ben oradaki ateşi bir nehir olarak düşündüm. Aslında ateş ve su birbirini söndürür. Ama ben o şekilde içimden öyle geldi diyorum ya, onlar sonuçta benim ruhumdan yansımalar. Ve oradaki kullanacağım nehri ve şehri de tamamen kendi hayalimdeki şekilde betimledim. Herhangi bir şehir değil, o benim şehrim.
1: Peki biz bu esere baktığımızda sizin o eserle kurmuş olduğunuz bağı görebiliyor muyuz?
0: Görebilirsiniz. Görebilirsiniz.
1: Bu eserleri yaparken hangi anı ya da duyguyu muhafaza etmeyi amaçlıyorsunuz? Peki amaçladığınız özellikle o eserde?
0: Aslına bakarsanız her çalışma bir anıyı içermesi gerekmiyor. Sizin için bir şey ifade etmesi gerekiyor. Daha sonra bunlar o çalıştığınız süreç boyunca yaşadıklarınız, o sürece kattıklarınız, esere kattıklarınız bir anı değeri taşıyor, öyle söyleyeyim. Ama duygularımızı ne yapıyor?
1: Muhafaza ediyor.
0: Muhafaza ediyor, evet. Yani o işe baktığımız zaman, ben mesela bunu 10 sene önce yaptığım bir işe baktığım zaman, evet ben bunu şu psikolojiyle yapmıştım, şu şekilde bir içsel dönüş yolculuğumla yapmıştım, şu bilgilerimi kullanarak, şu tekniklerle destekleyerek yapmıştım diye düşünüyorum. O zaman benim için o bir anı oluyor.
1: Kültür Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak tescillendiniz. Bu ünvan sizin için sadece bir ödül mü, yoksa bir sorumluluk getiriyor mu size?
0: Ben onları bir ödül olarak görmüyorum. Bence bir ödül değil. Onlar sonuçta sadece bir belge de değil. Evet, biz bu işi yapıyoruz. Bu işte artık ustalık derecesinde yapıyoruz. Eser çıkartıyoruz. Ve biz bunu gelecek nesillere aktarmak için buradayız aslında. Bizim için öyle bir özelliği var. Yoksa bu bir ödül değil. Sizin yıllar süren çalışmalarınızın sonucunda aldığınız bir onay aslında. Bu bir onaydır. Ve bir sorumluluktur da aynı zamanda. Nedir? Siz sürekli kendinizi yenileyeceksiniz demektir. Sürekli yeni şeyler deneyeceksiniz. Yeni şeyler üretmek durumundasınız ve bunu hem aktaracaksınız, hem öğreteceksiniz, hem de siz gelişeceksiniz demektir. O yüzden ekstra bir sorumluluk bence.
1: Minyatür sanatı UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. Bu ne anlama geliyor sizce?
0: Aslında bu bizim yaptığımız işin bir şekilde onaylandığı, tüm dünya çapında onaylandığı ve destek gördüğü anlamına geliyor. Tabii ki bu standartta işler yapmak, üretmek bizler için de ayrı bir sorumluluk, ayrı bir güzellik.
1: Bir önceki programımızda usta-çırak ilişkisinin geleneksel sanatlarda çok çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Usta-çırak ilişkisi günümüzde yaşanıyor mu? Gençlerin bu sanata ilgisi nasıl? Ne dersiniz?
0: Usta-çırak ilişkisiyle halen öğreniliyor. Kesinlikle öğreniliyor. Bizim işimizin, dediğim gibi, biz mutfak kısmında olduğumuz için bunu siz ustadan görmek zorundasınız. Ben yaptırırken öğrencinin el hareketlerine bakarım. Nasıl tutuyor, boyayı nasıl karıştırıyor. Aynı şekilde ben yaparken de öğrencinin bana bakmasını isterim. Bu çok önemli. Öbür türlü siz bunu bir videoya bakarak göremezsiniz. Onu hoca

0: elinden görmek zorundasınız. Nasıl yapıyor? Fırçaya boyayı nasıl alıyor? Onu nasıl sürüyor? Veya desene hazırlarken, tasarıma hazırlarken bunu birlikte hazırlıyoruz. O yüzden usta çırak ilişkisi çok çok önemli. Çok çok önemli. Günümüzde evet hala aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki eski o Osmanlı dönemindeki usta çırak ilişkisinden çok farklı bir düzeyde ilerliyoruz. Biz de öğrencilerimizden, çıraklarımızdan biz de öğreniyoruz. Onlar da bizden öğreniyor. Karşılıklı bir beslenme süreci bu her anlamda. Biz onlardan yeni şeyler, belki hayata dair başka şeyler öğreniyoruz. Biz de onlara farklı teknikler, farklı konular öğretiyoruz. O yüzden usta çırak ilişkisi bizim işimizde olmazsa olmaz. Ama bir yere kadar biz öğrenmek isteyen arkadaşları belli bir yere kadar götürürüz. Bakarız ki artık o olmuş. Ondan sonra da onu serbest bırakmak, kendi kanatlarıyla uçmalarını sağlamak da bizim vazifemiz. Ancak ondan sonra destekleriz. Ben hep şey diyorum, biz rehberiz, ben rehberim. %50'si benden, %50'si sizden. Ben size sadece rehberlik ederim. Sonuna kadar desteklerim ama sonrasında sizi bırakırım.
1: Sanat dünyasında kadın sanatçı olmak bazen ayrı bir mücadele gerektiriyor. Siz bu konuda neler yaşadınız desek ne anlatırsınız bize? Yani kadın bir sanatçı olarak minyatür yolculuğunuz nasıl şekillendi?
0: Burada aslında çok kadın erkek ayrımı yapmak istemiyorum. Elbette ki bizim ülkemizde kadın olmak, belki kendi coğrafyamızda kadın olmak çok zordur. Biz geleneksel sanatları icra eden kadın sanatçılar olarak belki biraz daha şanslı olabiliriz şu anlamda. Çünkü geleneksel sanatı icra edenler artık eskisi gibi ağırlıklı erkekler değil. Genelde kadınlar ne yapıyor? Geleneksel sanatları icra etmek, bu şekilde var olmaya çalışmak istiyorlar. Elbette ki kadınlarda şöyle bir durum var. Aynı zamanda bir eş, bir anne, eğer çalışıyorsa bir iş yeri. Bütün bunlarla birlikte bir de sanatı icra etmeye çalışmak elbette ki çok
1: Çok
0: zor.
1: zor.
0: Çünkü bizde şeydir, kadın evine gidecek, çocuğuna bakacak, yemeğini yapacak, evini derli toplu tutacak. Tabii bundan sonra vakti kalırsa eğer sanatla
1: Sanatla
0: ilgilenecek. Bu anlamda elbette ki zor. Bu anlamda erkekler tabii ki daha avantajlı durumda oluyorlar. Ama şöyle de düşünebiliriz. Kadınlar da kendilerini bu şekilde duygularını, düşüncelerini, belki konuşamadıklarını kağıda bu şekilde aktarabiliyorlardır. Onu da bir avantaja çevirmek lazım.
1: Biraz da Figura minyatür atölyesinden bahsedelim. Bu atölye nasıl kuruldu? Hikayesini paylaşır mısınız bizimle? Neyi hedeflediniz atölyeyi kurarken?
0: Atölyeyi kurarken tabii ki bu çok uzun zaman alan bir süreç. Ta ki ben işte hocalık yapmaya başladım. Elbette ki bir atölyeye oturtmak çok zor bir şey. Hem ekonomik şartlarınızın ona göre el vermesi gerekiyor, hem de yetiştireceğiniz öğrencilerin sizi talep etmesi gerekiyor. Öğrencilerinizle bir bağ kurmanız gerekiyor. Yıllar süren bir merdiven çıkışı diyeyim ben. Pek çok yerde farklı atölye çalışmaları yaptım. İşte belediye bünyesinde, Kültür Bakanlığı bünyesinde çalıştım ama en son isimlendirdiğim Figura Minyatür Atölyesi artık o tamamen benim mabedim. Öyle diyorum. Orası benim sığınağım. Yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Orası benim, dediğim gibi, bence her sanatçının çalıştığı kendi atölyesi onun mabedi, onun sığınağı. Tamamen dışarıdan kamufle çalışabildiği, sanatını icra edebildiği yer. Ben ona zaten atölye demiyorum. Grubumuza yeni katılan birisi olduğu zaman hep şunu söylüyorum. Figura minyatür ailemize hoş geldiniz diyorum. Çünkü onlar benim ikinci ailem artık. Yani haftanın belki 5 gününü, 6 gününü onlarla geçiriyorum. Kendi ailemden daha çok görüyorum onları. Onlar artık benim ailem.
1: Öğrencileriniz yarışmalara katılıyor,
0: Katılıyor.
1: ödüller alıyorlar. Bu da
0: Alıyorum.
1: çok çok güzel
0: Çok
1: bir
0: güzel.
1: durum. Peki yaş grubu için neler söylersiniz? Hangi yaş grubu daha çok ilgi gösteriyor ya da cinsiyet fark ediyor mu? Kadınlar mı, erkekler mi desek ne dersiniz bize?
0: Kadın arkadaşlarımız var, hem erkek arkadaşlarımız var. O atölye içerisine girildiği zaman zaten herkes aynı yaşta. 60 yaşında arkadaşlarımız da var, 19-20 yaşında arkadaşlarımız da var. Ama o atölyeye girdikleri anda hepsinin ortak noktası sanat olduğu için Herkes aynı şeylerden bahsediyor. Herkes aynı şeylerden, renklerden, sanattan, yapılacak işlerden, yapılacak çalışmalardan bahsediyor. Hepsi birbirini besliyor farklı anlamlarda. Gençlerden de çok fazla ilgi var. Mesela benim tıp öğrencisi bir arkadaşımız da var ailede. Polisimiz de var, mimarımız da var, avukatımız da var, bankacımız da var, öğretmenimiz de var. Farklı meslek gruplarından, farklı yerlerden gelmiş pek çok aile üyemiz var.
1: Son olarak minyatürle tanışmak isteyen dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Yol uzun, içe dönüş yolculuğu meşakkatli ama sonuç sihirli demişsiniz. Biraz açar mısınız?
0: Evet.
1: Dinleyicilerimize minyatürle ilgilenmek isteyenlere bir tavsiyeniz olur mu peki?
0: Tabii ki olur. Özellikle genç yaş gruplarından çok fazla ilgi var. Sadece onlardan istediğim şu, çok güzel araştırma yapsınlar. Rahat ve huzurla çalışabilecekleri bir hoca öncelikleri olsun. Gerçekten hocalarının bu anlamda iyi, timli ve kendini geliştirmiş olmasını öncelikle çok dikkat etmelerini istiyorum. Ama bu yola girerken de bu işi hobi olarak yapılmayacağını da bile bile girsinler isterim ki süreç çok uzun, yıllar süren bir eğitim süreci var. En az 5 seneyi, 6 seneyi gözden çıkartarak bu yola girsinler. Hem işlerine saygı duysunlar, hem kendilerine saygı duysunlar, hem de hocalarına saygı duysunlar. Ama önce güzel bir iyi iletişim kurabilecek ve sonuna kadar öğrenebilecekleri iyi yerlerde eğitimlerine başlasınlar ve devam etsinler.
1: Figen Kubatoğlu için minyatür sanatçının hayallerini, rüyalarını kendi özüne dönüp en ince ayrıntısına kadar nakşettiği kadim bir sanat. Sabrın, aşkın yolculuğu, bestekarın besteleri, yazarın öyküsü. Sanatçının birikimlerinin özünü kağıda yansıtması. Beyin, kalp ve el maharetinin ortaklaşa çalışıp kağıt üzerinde bütünleşmesi. Sevgili dinleyiciler, kültürel mirasımızı yaşatan değerli bir sanatçıyı, bir ustayı tanıdık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yolu bahtı açık olsun diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Kumaş görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 12.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan yangında durum iyiye gidiyor. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın'ın Çine ilçesinde Perşembe günü çıkan orman yangınında 3. güne girildi. Ekiplerin ilk günden bu yana aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmalarıyla önce yangının enerjisi düşürüldü, ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mersin'in Aydıncık'la Gülnar ilçeleri arasında çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunduğu Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar

de çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Başlatılan soruşturma üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Ailesi ise şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent A.Ş'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Yapılan son operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 25 oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türkiye ile Maldivler arasındaki tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmayla Türk ihracatçıları Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde edecek. Ayrıca Maldivler'den gelecek bazı ürünler için de vergi kolaylığı sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri sunduk.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta çok renkli bir isimle birlikteyiz. Konuşacağımız da çok fazla sayıda konu başlığı var. Sayın Tülay Taş bizlerle birlikte. Kendisi bir üretici en başta. En önemli bence bu program içinde ünvanı o. Genç bir çiftçi, bir kadın üretici, aynı zamanda veteriner sağlık teknikeri. Dolayısıyla hem mesleki anlamda hem de genç ve kadın bir üretici olarak uzun zamandan beri programlarımızda gündemde tutmaya gayret gösterdiğimiz gençlerin ve kadınların tarım sektöründe istihdamı konusunu da yaşadığı sorunlar, kendi penceresinden sahada yaşadığı sıkıntılarla getirdiği çözüm önerileri ve deneyimleriyle tabii ki aktarmaya gayret göstereceğiz.

0: Hülya Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Umut Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta davetimizi kırmadınız, zamanınızı ayırdınız. Önümüzdeki yaklaşık 30 dakika boyunca çok değerli dinleyenlerimize güzel mesajlar vermeye gayret göstereceğiz. Tabii güzel derken de az önce biraz vurgulamaya çalıştığım gibi ciddi anlamda yaşanan sorunlar, bunların çözüm noktasında sizin bakış açınızda bizim için önemli. Şimdi ben naçizane bir iki cümleyle de olsa sizi tanıtmaya gayret gösterdim ama bir de tabii sizi sizden dinlemek de çok önemli. Dolayısıyla çok kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Ve tabii ki veteriner sağlık teknikeri olmaya nasıl karar verdiğinizi de bu tanıtımın içerisinde biraz daha ağırlıklı olarak konumlandırırsanız çok memnun oluruz. Buyurun.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Emeğinize sağlık diyorum. Umut Bey, ben Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir köyünde ikamet etmekteyim. Benim ailem çiftçilikle uğraşıyor. Küçüklüğümden beri ailem hep böyle hayvanların içinde üretim yapan, tarlada ekip biçen bir aile. Sürekli bu ortamda bulunmak bu mesleği beni itti. Benim zaten en büyük hayalim çiftlik kurmak. Bunu da hayvanlar hep iç içe büyüdüğüm için mesleğime dökmek istedim. İlerleyen zamanda ben bir çiftlik kurduğum zaman nasıl daha verimli olabilirim? Nasıl daha iyi bir çiftlik kurabilirim? Nasıl daha iyi bir üretici olabilirim? Halka nasıl sağlıklı bir üretim?
0: Sunabilirsiniz. Biraz bunları aslında düşünerek ciddi anlamda bu işe girdiniz ama genç yaşta tarım ve hayvancılık alanında çalışmak neler kazandırdı? Şimdilik neler görüyorsunuz?
1: Aslında ben mesleği seçerken bir yandan ben bunu nasıl kolaylaştırdım? Mesleği ben hayat felsefesi olarak gördüğüm için bunu ben kendimde kolaylaştırdım. Bu bana sorumluluk öğretti, sabrı öğretti, disiplini ve hızlı karar vermeyi öğretti. Çünkü sürekli sahadayız, sürekli hayvanlarla içiz ve sürekli zorluklarla karşılaşıyoruz. Burada karşılaştığım zorluklar bana hayata bakış açımı değiştirdi. Hem insanlara karşı, hem üretime karşı, hem de burada bir arada üretimin ne kadar değerli olduğunu da anladım ben. Tabii
0: Ne
1: ki de
0: kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi hayatın başka alanlarında da getirdiği ve getireceği zorlukların doğrudan tarım sektörü ve hayvancılık, yetiştiricilik üzerinde sahada yansıması özellikle tahmin ederim ki sizin önümüzdeki dönemde hayata bakışınızı ve zorluklara göğüs gerebilme kabiliyetinizi de çok geliştirmiştir. Bunu hissettiğinizi anladım. Acaba doğru mu düşünüyorum?
1: evet, kesinlikle öyle. Yani bir doğuma girdiğimiz zaman bir can bir buzağa doğuyor ve bir can hayata geliyor. Yani ne kadar mutlu oluyoruz. Ama bir de bir doğuma girdiğimiz zaman o hayvan mesela kaybedebiliyoruz farklı durumlardan dolayı. Hani burada da hani bize hem bir vicdani bir sorumluluk hem de hayatın ne kadar öyle diğer bir tarafında farklı bir tarafı olduğunu da görebiliyoruz. Yani onlar sonuçta bir canlı, bir umut var ama bir de tabii umutun olduğu yerde bir de farklı tabii sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani hayatın çok farklı yönleriyle karşılaşabiliyoruz.
0: Bu çok önemli bir deneyim ve eminim ki önümüzdeki süreçte hayatın bütün alanlarında naçizane hani sana çok büyük bir avantaj da sağlayacaktır. Şimdi hayvan dedin, doğum dedin. Takdir edersin ki dinleyicilerimizin bir bölümü veteriner sağlık teknikerliğinin ne olduğunu bilmeyebilirler. Son derece de doğal. Şimdi sahada nasıl bir görev alanına sahipsiniz? Onu merak ediyorum ben. Mesela günlük çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz? Özetle Tülay Hanım, yani bir veteriner sağlık teknikeri ne yapar? Bize biraz hayal ettirebilir misiniz?
1: Aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Bir insan hastanesini düşündüğümüz zaman doktorlarımız vardır. Onlar da yardımcısı, hemşire ve hemşireler vardır. Bizler de sahada veterinerlerimizin yardımcıları oluyoruz. Bizler sahaya veterinerlerin izni olmadan çıkamıyoruz. Bizler de hemşire ve hemşire olaraktan çıkıyoruz. İşte kliniklerde onlara destek oluyoruz. Özellikle enjeksiyon konularında, damar açma konularında oluyoruz. Çiftliklerde günlük hayvan kontrollerini sağlayabiliyoruz. Aşılama programlarına destek oluyoruz. Buzağı bakımında özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü

0: Bizde kadınlarda bu meslekte anaçlık duygusu olduğu için daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz mesela bir buzağı doğduğu zaman biz ona anaç duygusuyla yaklaşıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Yani evet, yani bir sevgiyle böyle onu daha farklı büyütebiliyoruz. Bu konuda ben kadınların daha böyle ön planda olacağını düşünüyorum.
1: O zaman şunu söyleyebilir misin gönül rahatlığıyla? Veteriner sağlık teknikerliği için hani gençlerimiz, bu mesleği seçmek isteyenler, özellikle tabii ki kadınlarımız, kızlarımız daha bir talepkar olsunlar bu konuda. Tabii ki erkekler de işini en iyi şekilde yapabilir. Zor bir saha, o konulara geleceğim. Sonuçta hani fiziki olarak da çalışmanız gereken bir ortamdasınız. Tabii erkeklerin de büyük bir avantajı var. Ama söz konusu doğumsa, doğurganlıksa, anaçlıksa, bakımsa, sanki kadınlar daha avantajlı. Bu da bir teşvik unsuru olarak belki değerlendirilebilir. Ne dersin?
0: Kesinlikle öyle. Ben bir çiftlikte deneyim kazanmıştım. Benim patronum sürekli şöyle derdi: buzdolabında kesinlikle bayan veteriner ve teknikerler çalışsın. Ben bunu çok merak ettim. Bir gün sordum kendisine. Dedim, neden böyle bir şey hani sürekli söylüyorsunuz buzağı alanında teknikerler bayan olsun diye. Dedi ki, çünkü dedi siz dedi anaçlık duygusu da dedi yaklaşıyorsunuz hayvanlara. Hani çünkü hayvanlar konuşamasa, dili olmasa da o sevgiyi, o ilgiyi görebiliyor, hissedebiliyor.
1: Harika.
0: Yani
1: Doğru
0: onlara
1: söylemiş
0: verdiğiniz
1: bence de.
0: kolostrum sütünden tutun da büyümesine, gelişmesine kadar yani destek oluyoruz. Şöyle düşünün, bir buzağı aslında bir çocuk gibi düşünebilirsiniz. Bir çocuk olduğu zaman bebek diyoruz. Buzağlar da bebek. Sonra bizde ergenlik dönemi oluyor. Düvelerde ergenlik dönemi zaten. Sonra işte büyüyor, inek ve danaya kadar gidiyor bu durum.
1: Anlaşıldı. Ben mesajı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Hani bunu böyle içten güzel anlatmanız da çok iyiydi gerçekten. Bir de o kadar güzel ifade ettiniz ki, hani veteriner sağlık teknikeri ne dediğimiz zaman beşeri hekimlikten işte hemşirenin yerine koyun. O kadar, yani bunu bilmeyen bile ne demek istediğinizi çok iyi anladı. Bu örnekte çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Peki, şimdi Toprağın Sözü programındayız. Biliyorsunuz ana kitlemiz tabii ki çiftçilerimiz, üreticilerimiz daha doğrusu. Dolayısıyla hayvan sağlığı açısından veteriner sağlık teknikerlerinin çiftçimize, özellikle üreticimize en önemli katkıları nelerdir diye sorsam, sanırım hani mesleği anlama açısından da hani en son sorumu da sormuş olurum böylelikle.
0: Evet, ben burada şöyle düşünüyorum. Hastalık oluşmadan önlemeye yardımcı olmaları. Biz buna sahada koruyucu hekimlik diyoruz. Aslında bakılırsa sağlıklı hayvan, kaliteli üretim, güvenli gıda ve ekonomik kazanç demektir. Aslında bu meslek sadece bir sağlık alanında bakılmaması lazım. Hani işte bir doğumdur, bir enjektördür, bir serum yapmak gibi değil. Biz aslında halka kaliteli üretim yapıyoruz. Yani biz

0: yoğurtlar, çökelekler vesaire, gıda anlamında biz burada ne kadar çok sağlıklı hayvan yetiştirirsek ondan o kadar çok sağlıklı üretim ürünler elde ediyoruz. Biz bunları halka sunuyoruz. Aslında burada bir zincirleme, bir
1: Çok
0: durum
1: güzel
0: söz
1: ifade ettin.
0: konusu.
1: Çok güzel ifade ettin. Yani ben üretici nezdinde sormuştum soruyu ama sen haklı olarak işin halk sağlığı ve tüketici boyutunu da kattın. Gerçekten sağlıklı hayvansal ürünler tüketebilmek için veteriner sağlık teknikerliğinin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tabii üreticiye tekrar dönersek sevgili Tülay, şöyle de bir şey var. Kaliteli ürün. Hani Türkiye'deki piyasa yapısını şimdilik hani bu programın çerçevesi içerisinde bir kenara bırakalım. Onu sonra belki değerlendiririz. Ama para demek yani kaliteli ürün daha çok kazanç demek. Dolayısıyla veteriner sağlık teknikerlerinin istihdamı kaliteli ürün. Dolayısıyla üreticinin daha fazla para kazanması, tüketicinin de sağlıklı ürünler tüketmesi demek. O zaman siz çok kilit bir noktadasınız benim anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle öyle. Biz burada halk ve üretici arasında bir zincirlemenin arasındayız. Biz burada kaliteli üretici nasıl yani üretim yapar ve biz bunu halka nasıl sunarız? Biz bu zincirin tam ortasındayız.
1: Anladım, anladım. Şimdi müsaaden olursa, şimdi bu kadar güzel bir tabloyu çizdik. Ne olduğunu, ne olması gerektiğini böyle net bir şekilde, hani tabii bir radyo programının sunduğu çerçeve içerisinde anlatmaya çalıştık. Şimdi biraz da dilersen madalyonun öbür yüzüne bakalım. Yani sorunlara. Burada da iki sorun var. Peş peşe soracağım. Sizin veteriner sağlık teknikerleri olarak sahada karşılaştığınız sorunları ilk isteyeceğim. Hemen ardından da çiftçilerimizin hayvan sağlığı konusunda hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını, yani onların sorunlarını da soracağım ama ilk olarak sizin veteriner sağlık teknikerleri olarak

0: eksiklikleri ve hastalıkların geç fark edilmesi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hani insanlara bazen hani üreticilere bir şey anlatırken bunu bir maliyet gözüyle bakıyorlar. Hani bu konuda çok zorluk yaşıyoruz. Evet, onlar da kendi tarafından çok haklılar. Biraz maliyetler yüksek olduğu için hani ama maalesef hani kaliteli bir üretim için de bazı şeylerin hani koruyucu kimlik demiştik ya, bunları yapmaları lazım. Biraz bu konularda geç kalınıyor. Diğer tarafta da kadınsal olarak soruyorsanız hani sahada ne zorluklar yaşıyorsunuz diye.
1: Tabii ki.
0: Burada çok zorluklar yaşıyoruz çünkü hep şöyle bir şey var. Kadınlar bu mesleği, bu işi yapamaz. Çünkü sadece bu mesleğe fiziksel bir güç olaraktan bakıyorlar. Ama burada bilgi birikimi çok önemli. Kadınlar bu iş yapamaz, kadınlar çiftçilik yapamaz diye bir düşünce var. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce benim gözümde. Zorluklarda yaşasam da emek ve bilgi ve engelin aşabileceğini ben gördüm.
1: Sanki ne dersin? Kadınların üretimde de yönetimde de daha görünür olması gerektiği konusunda mesela bilim insanları hemfikir. Sivil toplum örgütü yöneticileri hemfikir. Ama o hemfikir olan yöneticilerin yönetim kurullarına bakıyorsunuz. Yani kadın neredeyse hiç yok. Dolayısıyla bu görünürlülüğü sanırım arttırmak lazım. Zaten hani şu anda görünmesek de bir ses programı, bir radyo programı yapıyor olsak da benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi de bu. En azından hani bu program için konuşayım. Kadın sesinin daha fazla ön plana çıkması ve üretimde olan bir kadının. Ama sorum şu tabii ki, hani kadınların bu emeklerinin daha görünür olması için sence neler yapılmalı, ne dersin?
0: Umut Bey, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadının elinin değdiği yerde bereket vardır.
1: Ne güzel, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani evet, kesinlikle ben bunu söylemek istiyorum. Kadınlar ön planda olmalı. Çünkü bu konuda yani hem çiftçilikte hem hayvancılıkta şöyle bir durum var. Dediğim gibi sadece fiziksel güç değil. Az önce neyden bahsettik biz? Biz bir anaçlıkla yaklaşıyoruz hayvanlara. Bir sevgiyle yaklaşıyoruz. Yani daha verimli olabileceğini ben düşünüyorum bu konularda. Çünkü kadınlar dediğim gibi bir iş yaparsa sevgiyle yapıyorlar. Sadece böyle bir fiziksel güçlerden biz bakmıyoruz biz bu konulara.
1: Şimdi tabii hem kendi deneyiminden hem de eminim ki çok fazla sayıda veteriner sağlık teknikeri arkadaşım vardır. Onlarla iletişim halindesindir diye düşünüyorum. Dolayısıyla sahada, çiftliklerde, kendi çiftliği de olabilir bu. Hani kendi çiftliğinde çalışıyorsa belki başka işler yapabilir ama bir başkasının yanında çalışan veteriner sağlık teknikerleri, veteriner sağlık teknikerliği mesleğinin görev alanları dışındaki diğer işlerle de çalışmak zorundalar mı? Ne dersin? Böyle bir şikayet alıyor musun onlardan ya da sen yaşıyor musun?
0: Evet, yani şöyle bir şey var. Bir çiftlikte çalıştığımız zaman sadece kendi alanımıza çalışmıyoruz. Biz besleme konusunda yardımcı oluyoruz. Sonra bakıma muhtaç olan hani biz bakıcı diyoruz hayvanlara işte onlara da yardımcı oluyoruz. Yani dediğim gibi aslında bunlar hepsi bir bütün. Bunları ayıramıyoruz. Hani bir çiftliğe girdiğimiz zaman sadece işte sen işte buzdolabında bir enjeksiyon, bir damar yolu açacaksın, işte hekim yardımcı olacaksın değil. Yani zooteknisin de ihtiyacı olduğu zaman biz desteğe koşuyoruz. Diğer taraftan hayvan yakalama olayları vardır bizde. Onlara da
1: Evet,
0: destek.
1: evet.
0: Bakıcı var, bakıcının ihtiyacı vardır. Biz oraya da koşuyoruz. Çünkü zaten çiftliği böyle ayıramıyoruz. Çiftlik aslında bir bütün. Yani zincirleme gidiyor. Besleme eksikse diğer taraf eksik kalıyor. O taraf eksikse o diğer taraf eksik kalıyor. Hani bunların yetişmesi için bu bütünlüğü bozamıyoruz. Birbirimize destek çıkmak zorundayız. Evet, bir çiftlikte iş yükümüz çok ağır. Bu bir gerçek. Hem veterinerlerin hem teknikerlerin hem diğer arkadaşların da iş yükü çok yüksek. Çünkü zaten biz burada karşınızda bir şeyle uğraşırken canlıyla uğraşıyoruz.
1: Bunu şunun için sordum, tahmin etmişsindir mutlaka. Bu alanı seçmek isteyen gençlerimiz bilsinler ki çok farklı alanlarda anlattığın gibi birbirini tamamlayan pek çok iş süreçlerinin içerisinde yer almak zorundalar. Hani bunu bilerek, bunu kabul ederek girsinler. Çünkü anlattığın gibi bu bir zincir. Aslında hani sorumun sebebi biraz daha böyle bu işe yeni girmek isteyenlere bir mesaj vermekti. Onu da aldım.
0: Bir şey söyleyeceğim ama kolay iş yoktur. Burada şöyle bir

0: şey var, burada üretim var. Bir canlının hayatına hayat katıyorsunuz. Yani bir zor anda bir hasta bir hayvana yardım ettiğiniz zaman onu hayata geri döndürebiliyorsunuz. Umut var demiştik ya, burada bir umut var. Yeni bir buzağı doğduğu zaman bir umut, bir gelecek sunuyorsunuz ona tekrardan. Ama kolay da iş yoktur. Bence çok güzel bir iş ve bunu seçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Gençlerin tarıma ve bitkisel üretime ve hayvancılığa, tabii ki tarım bir bütün, yeterince ilgi göstermediğini resmi rakamlarda söylüyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. İşte çiftçimizin yaş ortalaması çok yüksek, neredeyse 60'a dayandı. İkinci kuşak artık sahadan çekildi. Büyük ülkelere bakıyoruz, yani tarım anlamında tırnak içerisinde gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman üçüncü, hatta dördüncü kuşaklar tarımın içerisinde yer alırken biz ikinci kuşaktan kaybettik. Ben çok merak ediyorum, şu anda tarım yapan değerli çiftçilerimiz yaş ortalamasının da işte 60'a dayandığını düşündüğümüzde, emekli olduklarında ya da Allah gecinden versin vefat ettiklerinde sahada kim olacak? Bu ciddi bir soru işareti. Ha, bu arada Avrupa'da da çiftçi nüfusu yaşlanıyor. Yani bu da bir gerçek, ama onlar teknolojinin getirdiği imkanlarla gençleri teşvik edici çok fazla unsuru da birlikte kullanarak ikinci, üçüncü nesile bu işi geçirebiliyorlar. Biz bence tabii ki bu konuda eksiyiz. Dolayısıyla şimdi bunları böyle kitabi cümlelerle söylediğim gibi anlatmak son derece kolay. Ama sahada yaşayan, çalışan ve genç olan sensin, sizlersiniz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı herkes için daha önemli olacak. Gençlerin tarım alanına ilgisini arttırmak için sence hangi adımlar atılmalı?
0: Yani uygulamalı eğitimler yapılmalı bence. Staj imkanları, girişimcilik destekleri ve başarılı genç üreticilerin hikayeleri daha fazla paylaşılmalı. Buna ben kendime örnek gösterebilirim sanırım şansım programımızda olduğum için.
1: Ne güzel.
0: Evet, yani burada gençler şunu düşünüyor. Evet, yani teknoloji olmadığını düşündüğümüz zaman hayvancılık ve tarım gerçekten çok zor. Çünkü bir beden yüküne bakıyor.
1: Hı.
0: Burada

0: Bu da daha çok böyle eğitimler ve destekler arttırılmalı diye düşünüyorum. Yani ben şuna örnek vermek istiyorum. Bir desteğe başvuru yaptığım zaman karşılığında çok farklı şeyler isteniyor. Hani ipotekler vesaire. Zaten yeni mezun bir gencin bu kadar imkanı olsa bu desteği zaten almaz. Hani bu durumu ben de yaşadığım için şu an dile getirmek istiyorum. Destekler arttırılmalı. Ve aslında katma değerleden çok güzel paralar kazanacağını göstermeli gençlere. Yani mesela çiftliklerde şöyle bir şey vardır bazı üreticilerde, büyüklerde. Sütünü üretir, sütünü ürettiği gibi katma değerli mesela peynirini, yoğurdunu kendi markasıyla üretiyor. Bu mesela kazandırır. Bir arıcılığı düşünelim. Bir kova arıdan diye mesela bir anaçtan, bir kova arıdan bir bal üretiyor. Tabii ki de burada kazanıyordur. Şimdi gençlere hep iş yükünü gösteriyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu biraz gençleri geri gidiyor. Teknolojik anlamda biraz destekleme olursa, tarım ve teknolojiyi birleştirirsek zaten gençler bu işe yönelir diye ben düşünüyorum. Tarımın zaten geleceğini gençler şekillendirecek. Yoksa aksi takdirde sizin dediğiniz gibi yaş ortalaması çok düştü. Hani gençlerin artık bu konuda çiftçilik yapmaz istemesi. Biraz da sanki gençler artık böyle kolaya kaçmak istiyor ya. Biraz onu da görüyorum ben sanki.
1: Anladım. Şimdi
0: Yani.
1: kolaya kaçmayan bir genç olarak bunları söylemen son derece kıymetli tabii ki. Tülay Hanım şöyle, ben de bazen Tülay diyorum, bazen Tülay Hanım diyorum, kusura bakma. Hem böyle tabii ki kamu yayıncılığının refleksleri hala üzerimizde. Ama biz seninle panellerde, sempozyumlarda bir araya geldiğimiz için de bir yandan da o samimiyet de ortaya çıkıyor. Dinleyicilerimiz buna göre değerlendirirse çok mutlu olurum. Şimdi teknoloji dedin. Bu çok önemli. Teknolojiyi tabii ki de hani yaşı belli bir seviyeye gelmiş çok değerli çiftçilerimizin de ben hani gözümle de gördüm. Elde olduğunca verilen imkanlar sonucunda çok üst düzeyde kullananlar var. Ama bu genel gerçeği değiştirmiyor. Genel gerçek şu, teknoloji kullanımının yoğunlaşması ve bunun sahada olumlu sonuçlarının alınması demek, bu teknolojiyi gençlerin kullanması demek. Yani sonuçta ilgili olan, o teknolojiyi adapte olabilen, kullanabilen gençler. Bu son derece doğal. Dolayısıyla hem teknolojinin gençlerin tarıma yönlenmesindeki olumlu etkisini hem de biraz mesleki bir soru soracağım. Teknoloji kullanımının hayvan sağlığı ve çiftlik süreçlerindeki etkisini şöyle kısa kısa değerlendirmen mümkün mü acaba?
0: Tabii ki de yani teknoloji sayesinde hastalıklar daha erken tespit ediliyor. Yani sürü yönetimi kolaylaşıyor ve verimlilik artıyor. Şimdi şöyle düşünün 150-200 başlık sağmal bir çiftlikte kızgınlığın geldiğini tahmin düşünelim biz. Bunu tespit etmek çok zor. Yani şimdi ilkel yöntemlerle hangi hayvan hangisinin üzerine atlayacak, hangisinin çarası gelecek bunu takip edebilmek imkansız. Ama mesela sürü yönetimini teknolojik şekilde denetleyebilmek, ilerleyebilmek hem kızgınlığı kaçırmıyorsunuz hem 13-14 ayda yani verimli bir şekilde tekrar bir yavru alıyorsunuz. Zaten şöyle bir şey var. Bir çiftlikte zaten siz düzenli 13-14 ayda bir yavru almıyorsanız zaten siz zarardasınız demektir.
1: Anladım.
0: Yani teknoloji burada çok şey katıyor bize. Hastalıkların erken tespit edilmesinde tekrar dedik ya az önce demiştim size koruyucu hekimlik diye. Aslında teknolojiyle beraber koruyucu hekimliği zaten biz burada devreye sokuyoruz. Hastalık geldiği zaman zaten maliyet de artıyor. Yani onu düzeltmek de çok zor oluyor. Ama tedavi süreci de uzuyor hayvanı. Ama biz teknolojiyle bunun önüne geçebiliyoruz. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben bir çiftçi kızıyım. Benim babam eskilerden çok ilkel yöntemlerle çiftçilik yapardı. Kazma kürekle yapardı. Hem de kendine bir beden yükü ağırlığı mesela işte bel fıtığı oranların artması, hastalıkların artması vesaire. Ama şu anda mesela çiftçilerimiz traktörle tüt sürüyorlar. Farklı teknolojik ürünlerle iş yapıyorlar. Hem burada verimi arttırıyor hem de dediğim gibi iş yükünü azaltıyor.
1: Veteriner sağlık teknikerlerinin

0: Çok özel soracağım bunu. Kullanacağı teknolojiler de tarımdaki teknolojinin gelişimi kadar artıyor mu? Çünkü mutlaka sizin özel cihazlarınız, baktığınız şeyler vardır. Yani şunu soruyorum özetle. Veteriner sağlık teknikerliği de teknolojiye son derece hakim olarak yürütülebilen bir meslektir der misin?
1: Kesinlikle derim. Çünkü zaten teknoloji gelişiyor ve zaten hayvancılık sektörü sürekli gelişen bir sektör. Yani böyle durduğu gibi duran bir sektör değil. Sürekli kendini geliştiren ve sürekli mesela kendini yenileyen bir sektör. Yani teknolojiyle zaten bağlantılı iç içe olan bir sektör. Yani kesinlikle bunu diyebilirim. Evet, bir yandan da dezavantajları var. Teknoloji arttıkça hani İnsan gücüne ihtiyaç kalmıyor. Mesela sağımhanelerde şu anda robotlar çıktı. Evet, biraz bu iş anlamında bizleri etkileyebilecek, etkiliyordur. Doğru. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da verimli bir hayvancılık için ve teknoloji kendini yenilecek iç içe olan bir sektör kesinlikle.
0: Kırsalda da aslında yaşamını geçiren biri olarak ve bir genç olarak bu alandaki eksiklikleri senin gözünden dinlemek de önemli ama bu da yetmez. Bunların giderilmesi için ne istersiniz? Yerel yönetimlerden, genel kamu kurumlarından, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ki konu sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ilgilendirmiyor. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama mutlaka hani kırsalda yaşayan bir genç çiftçi, üretici olarak mutlaka taleplerim vardır. Bunları senden duymak çok kıymetli olur.
1: Şöyle bir şey var. Gençlerin orada sosyalleşmesi için aktivitelerin yapılması gerekiyor bence. Spor salonları gibi daha farklı vakit geçirebileceğimiz ya da işte kongrelerin yapılabilmesi için eğitim alanlarının yapılması gerekiyor. Farklı aktivitelerin yapılması gerekiyor. Hani hep şu düşüncede olmasın. Ben hep çalışıyorum. Ben hep çalışıyorum. Hem kazanamıyorum hem de sosyal hayatım yok. Gençler yanımızda hep zaten şu anda bunu düşündüğü için zaten bu mesleğe, çiftçiliğe ve hayvancılığa girmek istemiyor. Bunun için sosyalleşecek ağlar kurması gerekiyor bizlere. Yani ben burada eğitim yerlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan bence hani öğrendikçe kendini yenilince böyle heyecanlanır ya, o
0: Tabii.
1: heyecanı tatmaları gerekiyor bence.
0: Kırsalın bu konuda yaşadığı eksiklikleri gidermek bence en az para kazanmak, en az mesleğini sevmek, en az teknoloji kullanımı kadar son derece önemli diye düşünüyorum. Tülay, noktalıyoruz programımızı. Son 1-2 dakikam bile yok. Dolayısıyla hem böyle son bir toparlama cümleleri rica edeceğim. Bu toparlama cümlelerini tavsiye olarak da kullanabilirsin. Ya da hani öyle bir anı yaşamışsındır ki bize de ders olur, örnek olur. Bunu anlatarak değerlendirebilirsin. Ya da bir özet yapabilirsin. Ben bu konuda sana bırakıyorum. Çok kısa bir sürem kaldı. Son sözlerin neler olur?
1: Umut Bey, burada şunu söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Köylü milletin efendisidir diye. Üretim, üretim, üretim diyorum. Üretmekten ve gerçekten hayallerimizin peşinden koşmaktan vazgeçmemek, tarımın ve hayvancılığın geleceğin en üst stratejik alanlarından biri olduğunu bilmek, bilgiyle, emekle, cesaretle her başarı mümkündür demek istiyorum. Bu yüzden üretimin ne kadar çok önemli olduğunu biz zaten depremde de görmüştük ve ilerleyen yıllarda da bunu göreceğiz. O yüzden üretmekten vazgeçmesinler diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Verdiğin mesajlar son derece önemliydi, değerliydi. Bunlar tabii ki genç çiftçilerimize

0: Umarım ki örnek olur. Sen bunları kendi sosyal medya hesaplarından gösteriyorsun da aynı zamanda. Ben o tavsiyede de bulunayım. Yani bu işin hem güzellikleri hem de zorluklarını görmek istiyorsanız tabii ki takipçi olmak önemli. Biz bir radyo programında, bir söz programında ancak bu kadar anlatabildik sevgili Tülay Taş sayesinde. Ama eminiz ki ciddi anlamda gençlerimizin tarıma yönelmesi açısından verimli, önemli bir program oldu. Bizim niyetimiz çok halisti. Tülay da çok teşekkür ediyorum kendisine bir kez daha. Bu emeğimize büyük bir katkı verdi. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta yine Toprağın Sözü'nde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşmak dileğiyle diyorum. Sayın Tülay Taş'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Toprağın Sözü.

Rusya sefiri, Fransa sefiri, Avusturya sefiri. Lehistan sefirinin durduğu yer her zaman boş bırakılır. Sıra oraya geldiğinde Mavi İnci başı bağırır. Lehistan sefiri burada mı? Oradaki başka bir görevli yine yüksek sesle cevap verir. Lehistan sefiri yolda sultanım. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Polonya yani Lehistan, komşuları olan Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından uğradığı saldırılar sonucu parçalanmıştı. Özellikle 1830'dan sonra Polonya'nın Rus topraklarına katılmasıyla şiddetli siyasi baskılar başladı. Bu baskılar 29 Kasım 1830 gecesi Varşova'da askeri akademideki genç Polonyalı subaylarının liderliğinde bir başkaldırıyı ateşledi ve parçalanmış Polonya'nın merkezindeki Kongre Krallığı'nda Fransa ve Osmanlı'nın da verdiği destekle Rus İmparatorluğu yönetimine karşı kitlesel ve silahlı bir isyan olan Kasım Ayaklanması başladı. İsyancılar Rus çarının kardeşi Büyük Dük Konstantin'e suikast girişiminde bulundu ancak Dük kaçmayı başardı. Şubat 1831'de Polonya Meclisi Rus çarı 1. Nikolay'ın Polonya Krallığı unvanını elinden alarak isyanı resmi bir bağımsızlık savaşına dönüştürdü ve başkent Varşova işgalden kurtarıldı. Ruslar, Polonyalıların olası bir zaferiyle Litvanya, Belarus ve Ukrayna'nın da isyan ateşini yakacağını biliyordu. Bu yüzden bölgeye 100 bin kişilik devasa bir ordu sevk etti. Sayıca ve teçhizat olarak üstünlüğü, Rusların Eylül 1831'de Varşova'yı ele geçirmelerine sebep oldu ve Ekim ayına kadar tüm organize direniş çöktü. Ruslar bu isyanın bedelini lehlere ağır ödetmeye kararlıydı. Çar 1. Nikolay, 1832 yılında çıkardığı organik tüzükte Polonya'nın anayasal özelliğini tamamen kaldırdı ve bölgeyi Rus İmparatorluğu'nun doğrudan bir parçası yaptı. Yüz binlerce Polonyalı ülkesinden göçe zorlandı, üniversite ve okullar kapatıldı ve sayısız kişi isyan gerekçesiyle idam edildi. Polonyalı dünyaca ünlü besteci Chopin bu dönemde yaşadığı derin üzüntüyü ünlü İhtilal Etüdü başta olmak üzere birçok eserine yansıttı.

İşte bu soykırımdan halkını korumak isteyen Polonya Milli Hükümeti liderleri Karol Otto Kozakiewicz ve Ludwik Plater içinde bulundukları durumu Osmanlı padişahına anlatıp kendilerine yardım elini uzatmalarını istediler. Osmanlı İmparatorluğu dönemin büyük güçleri karşısında Lehistan'ın bağımsızlığını destekleme politikası izledi ve bu göçmenleri topraklarına kabul etme kararı aldı. Bu süreçte Osmanlı'ya sığınan Polonyalı devlet adamları ve askerler tarafından 1842 yılında İstanbul'da kurulan Adampol yani Polonezköy bu göç hareketinin en önemli tarihi simgelerinden biri haline geldi. Yukarıda anlattığımız anekdotta Osmanlı'nın Lehistan'ın işgalinin kabul edilmediği ve bir gün Lehistan'ın yeniden bağımsızlığına kavuşarak sefirinin buraya geleceğine inandığının bir göstergesi olarak tarihteki yerini aldı. İşte bu başarısızlıkla sonuçlanan devrimin ardından 1854 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na iltica eden Polonyalı bir subay, Severin Biliński'nin oğlu, Osmanlı Devleti'nde bir bürokrat, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyükelçisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de danışmanlığını yapmış bir isim. Bugünkü konuğumuz Alfred Rüstem Biliński. Alfred Rüstem Biliński 33 yaşındayken Osmanlı Devleti hizmetine giren ve Müslümanlığı seçerek Saadettin Nihat ismini alan bir göçmen babayla Bursa'nın İngiliz konsolosu olarak görev yapan İskoç kökenli Musevi bir baba ve İran kökenli bir annenin kızı olan Mary Sandison'un çocuğu olarak 18 Nisan 1862'de Midilli Adası'nda dünyaya gelir. İlk öğrenimini İzmir'deki İngiliz Mektebi'nde, lise öğrenimini İstanbul Kadıköy'de Frer Mektebi'nde tamamladıktan sonra Avusturya Lemberg Siyasal Bilgiler Okulu'ndan yüksek öğrenim diploması alır. İstanbul'a döndükten sonra bir süreliğine Galatasaray Lisesi'nde derslere girer. Ana dili lehçenin yanı sıra Türkçeden başka Rumca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrenen Alfred Biliński, 1881'de 20 yaşındayken hariciye nezaretindeki kariyerine başlar ve Washington'da düzenlenir.

Ankara ve Bükreş sefaretlerinde çeşitli görevler alır. Dürüstlüğü ve vatanseverliğiyle İstanbul'da herkesin dikkatini çeken Alfred Rüstem Bey, 1900 yılında tekrar Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı Devleti Elçiliğine eski görevine geri döner. Bu dönemde elçilik çalışanları arasında bazı isimlerin yolsuzluk yaptığı, dürüst davranmadıklarını gözlemleyince bu durumu bir raporla İstanbul'a bildirir. Raporlarına cevap alamayınca bu kez bir makale kaleme alarak Londra'ya Daily Mail gazetesine gönderir. Bu makalenin yayınlanması Osmanlı Hariciye Nezaretinde büyük tepkiyle karşılanır ve Rüstem Bey devlet sırrını ifşa etmekle itham edilir. Derhal İstanbul'a dönmesi emredilir. Raporun özüne değil de yazmış olduğu makale üzerinden kendisinin cezalandırılmasına kızan Ahmet Rüstem, önce Londra'ya, oradan Malta Adası üzerinden Mısır İskenderiye'ye gider ve burada yayınlanan Jön Türk gazetelerinde yazılar yazmaya başlar. İstanbul'a ancak 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra dönen Ahmet Rüstem Bey, 1910 yılında bu kez maslahat güzarı unvanıyla tekrar ABD elçiliğinde görevlendirilir. Bir yıl sonra bu kez Paris elçiliğinde yaşanan yolsuzlukları araştırma göreviyle Fransa'ya geçer. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'in devletin önemli belgelerini yabancılara vermek dahil bir dizi suçu işlediğini belgeleriyle kanıtlar. 1911 yılında bu kez elçi olarak Karadağ'da görevlendirilir. 1912'de Balkan Savaşı çıkınca yurda döner ve gönüllü er olarak Osmanlı ordusuna yazılır. Savaştan sonra bu kez Washington'a büyük elçi olarak atanır. Görevine başlamasından hemen önce İstanbul'da Sultan 5. Mehmet Reşat'ın huzuruna çıktığında Müslüman olur ve bu kararının ardından adını Ahmet Rüstem olarak değiştirir. Washington'da daha önceki Osmanlı sefirleri orta elçi statüsünde olduklarından Ahmet Rüstem Bey Türkiye'nin ABD'deki ilk büyükelçisi sayılmaktadır. Elçilik görevi boyunca Osmanlı'nın itibarına leke getirmemek ve özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni lobisinin sözde soykırım iddialarını çürütmek için temaslarda bulunur. 8 Eylül 1914 tarihli Evening Star gazetesine bir mektup yollayarak öteden beri süre gelen Türklük ve Müslümanlıkla alay eden ve Müslümanların Hristiyanları katlettiği yolundaki yayınların birer yalan ve iftira olduğunu, buna özellikle Amerikalıların hiç hakkı olmadığını dile getirir. Amerikalıların zencileri linç ettiğini, Filipinler'de işgalci Amerikan askerlerinin yerlileri fıçılara doldurarak yaktıklarını, İngilizlerin ve Fransızların da sömürgelerinde aynı barbarlıkları yaptıklarını yazar. Türklerin Ermenilere katliam yaptıkları iddialarının yalan olduğunu, bu komplonun ABD'yi kendi saflarında savaşa sokmak için İtilaf devletleri tarafından tezgahlandığını açıklar. Ama Washington yönetimine esas kızdıran onun, şayet basının kışkırtmasıyla Amerika ve İngiltere Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergiler ve harp gemilerini gönderirlerse, karşılarında Hint Müslümanları başta olmak üzere dünyanın her tarafındaki Müslümanları bulacakları tehdidinde bulunması olur. Açıklamaları Başkan Wilson'ı ve ABD yönetimini kızdırır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın özür dileme talebini reddeden Ahmet Rüstem Bey, ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesi istenir. Ahmet Rüstem Bey, 9 Ekim 1914'te bir İtalyan vapuruyla Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılır ve İstanbul'a döner. Bir daha da herhangi bir diplomatik görev almaz.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Anadolu'nun işgali üzerine örgütlenen direniş hareketinde aktif görev alan Ahmet Rüstem Bey, Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde görev alır ve Avrupa gazetelerinde Osmanlı lehine yazılar yayınlatır. 17 Eylül 1919'da milli mücadeleye katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Sivas'a gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Sivas Kongresi toplantılarına katılarak milli mücadeleye destek verir. Diplomatik tecrübesi dolayısıyla temsiliye istişari üyesi olarak görev alır. Sivas Heyeti Temsiliyesi 19 Eylül'de milli harekete zararlı akımlara karşı her türlü yayın yapacak ve toplantılar düzenleyecek bir kurul oluşturur ve Rüstem Bey bu kurulda da yerini alır. Mustafa Kemal Paşa'nın dış siyaset danışmanlığını üstlenir. Heyeti temsiliye danışmanı ve çevirmeni olarak Fransa temsilcileri ve Amerikalı General James Harbord'la yapılan görüşmelere katılır. Sivas'ta kolordu komutanları toplantısından sonra hazırlanan tutanağı o da imzalar. Mustafa Kemal Paşa ile Ankara'ya gelen Ahmet Rüstem Bey, Meclis-i Mebusan seçimlerinde Ankara milletvekili seçilerek İstanbul'da Meclis-i Mebusan'a katılır. Meclis-i Mebusan İstanbul'un işgali üzerine dağıtıldığında İtalyan yetkililerin yardımıyla Antalya'ya kaçar ve oradan Ankara'ya dönerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Ahmet Rüstem Bey, Nemrut Mustafa Divanı olarak anılan İstanbul'da kurulmuş askeri mahkeme tarafından 11 Mayıs 1920'de idamına karar verilen, aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu 7 kişiden biridir. Rüstem Bey heyecanlı mizacı ve çoğunlukla aşırıya varan haysiyet algısıyla tanınmıştır. Çankaya Köşkü sofrasındaki bir tartışma nedeniyle Mustafa Kemal'i düelloya davet eden Rüstem Bey, Atatürk'ü düelloya davet eden tek kişi olarak da anılır. Mustafa Kemal Paşa'ya yaptığı bu düello teklifinden kısa bir süre sonra kendi isteğiyle milletvekilliğinden istifa ederek 9 Eylül 1920'de yurt dışına çıkar. Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle kendisine vatana hizmet tertibinde milletvekili maaşına denk bir maaş bağlanır. Hayatının geri kalanında bu maaşla geçinen Ahmet Rüstem Bey, bu süreçte Mustafa Kemal Paşa ile mektuplaşmaya ve maddi destek görmeye devam eder. Türkçe dışında 6 dil bilmenin avantajını da kullanarak, Avrupa'da yabancı dilde makale ve kitaplar yayımlayarak Türkiye lehine propaganda faaliyetlerinde bulunur. Avrupa gazetelerine Kurtuluş Savaşı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan yazılar yazar. Ayrıca Türkiye ile ilgili kimi resmi girişimlerde bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilir. 1923'te Türkiye'ye dönen Rüstem Bey yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle resmi bir vazifede bulunmaz. Bununla beraber vefatına kadar mektup yoluyla Mustafa Kemal Paşa ile haberleşmeyi sürdürmüş, yazdığı makale ve kitapları kendisine ulaştırmıştır. Uzun süre Türkiye'de ve Avrupa'da tedavi görmesine karşın hastalığına çare bulunamaz. 23 Eylül 1934'te Şişli Etfal Hastanesi'nde hayata gözlerini yumar. Hayatı boyunca vatanına sonsuz bir sadakatle bağlanmış, inandığı doğrular için sonuç ne olursa olsun sonuna kadar savaşmış bir vatansever olarak Ahmet Rüstem Bey, Avrupa kamuoyuna doğruyu göstermek üzere kaleme aldığı Cihan Harbi ve Türk-Ermeni meselesi dışında Türkçe'ye çevrilmemiş olan 1918'de Birinci Dünya Savaşı ve Türk-Ermeni sorunu, 1922'de Orta Doğu krizi ve İstanbul Boğazı sorunu ve Doğu barışı, ve yine 1922 yılında yazdığı Fransız-Türk

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yönetmen Martin Scorsese ve usta oyuncu Robert De Niro'nun dikkat çeken işbirliklerinden bir

0: Scores ve usta oyuncu Robert De Niro'nun dikkat çeken işbirliklerinden biri olan 1982 yapımı Komedi Kralı adlı filmden söz edeceğiz. Bu film, şöhret arzusunun birey üzerindeki etkilerini ve saplantıya dönüşen hayalleri konu alan kara mizah örneğidir. Robert De Niro filmde kendisini geleceğin en büyük komedyeni olarak gören, ancak gerçekte yalnız ve yetenekleri sınırlı olan Rupert Pupkin karakterini canlandırır. Rupert'in temel amacı hayranlık duyduğu ünlü talk show sunucusu Jerry Longford'un programına çıkmaktır. Ancak bu istek zaman içerisinde kontrol edilemez takıntı haline gelir. Film, medyanın ve hayranlık kültürünün birey üzerindeki yansımalarını tarafsız bir bakış açısıyla işler. Bu arada Rupert Pupkin hedeflediği ilgiyi göremeyince sınırları zorlayan bir plan hazırlar. Robert De Niro'nun Pupkin performansı karakterin hem trajik hem de rahatsız edici yönlerini dengeli biçimde yansıtır. Jerry Lewis'in hayat verdiği sunucu karakteri ise gösteri dünyasının dışarıdan görünmeyen mesafeli ve soğuk yüzünü temsil eder. Komedi kralı, takdir edilme ihtiyacının insanı hangi bilinmez ve karanlık noktalara sürükleyebileceğini de anlatan ciddi bir sistem eleştirisidir. Filmin finalinde vurgulanan bir anlık zirveye ulaşma isteğiyle sıradan bir hayat sürme arasındaki tercih ise tüm filmdeki hikayenin özünü teşkil eder. Sinema tarihinde çok özgün bir yere sahip olan Komedi Kralı adlı bu film, günümüzün popülerlik arayışına da ta o zamanlardan ışık tutan ve hiç eskimeyecek zamansız bir yapımdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1929-1970 yılları arasında yaşamış yazarımız Sermet Çağan'dan söz edeceğiz. Çağan, Türk tiyatrosunun en yenilikçi figürlerinden biri olarak hem yönetmen hem de oyun yazarı kimliğiyle tiyatro tarihimizde önemli bir yer tutar. Sanat hayatı boyunca tiyatroyu sadece bir eğlence aracı olarak görmez, aksine toplumsal sorunları dile getiren ve halkı bilinçlendiren bir platform olarak kullanır. 1960'lı yılların Türkiye'sinde yükselen epik tiyatro akımının en güçlü temsilcileri arasında yer alan Sermet Çağan, sahneleme tekniklerinde getirdiği farklılıklarla da dikkat çeker. Özellikle halkın içinden gelen unsurları modern tiyatro kuramlarıyla birleştirme yeteneği eserlerinin kalıcılığını sağlar. Yazarın en bilinen ve Türk tiyatro külliyatının başyapıtlarından biri sayılan eseri Ayak Bacak Fabrikası adını taşır. Bu oyun, derebeylik düzeninden kapitalizme geçiş sürecindeki toplumsal çarpıklıkları sömürü düzenini ve halkın bu sistem içindeki çaresizliğini

0: alegorik ve çok vurucu bir dille anlatır. Eser sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok ülkede sahnelenerek uluslararası başarı elde eder. Sermet Çağan bu oyunda bürokrasiyi, dini istismar etmeyi ve iktidar ilişkilerini ironik bir yaklaşımla eleştirir. Sahne tasarımı ve kurgusunda kullandığı sade ama etkili yöntemler, izleyicinin oyunla arasına mesafe koyarak olaylar üzerine tekrar tekrar düşünmesini sağlar. Sermet Çağan, tiyatroda görselliğin ve biçimin içeriği desteklemesi gerektiğini de savunur. Ankara Sanat Tiyatrosu gibi önemli oluşumlarda görev alarak tiyatronun kurumsallaşmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunur. Kendi dönemindeki diğer yazarlardan farklı olarak halk tiyatrosu geleneklerini modern bir süzgeçten geçirerek çağdaş bir dil oluşturur. Çok kısa sayılabilecek 41 yıl süren ömründe Sermet Çağan, çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen geride bıraktığı teorik yazılar ve sahneleme pratikleriyle kendisinden sonraki nesillere rehberlik eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Balıkesir, Susurluk ve Aydın Çine'ye yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ili sarı kodlu uyarıyla kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Partili Danışma Meclisi programına katılacak. 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari FETÖ'cü Afyonkarahisar'da yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Aydın'ın Çine ilçesinde Perşembe günü çıkan orman yangınında 3. güne girildi. Ekiplerin ilk günden bu yana aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmalarıyla önce yangının enerjisi düşürüldü, ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çine Madran'da Kavşit bölgesindeki yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan 66 arazöz, 15 su tankeri, 5 dozer, 410 personelle de karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de dün başlayan yangında durum iyiye gidiyor. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı ve 400 personelle müdahale sürüyor. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Aydıncık'la Gülnar ilçeleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın Perşembe günü Mersin Aydıncık'a bağlı Karatepe mevkiinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çalışmalara 2 yangın söndürme uçağı, 8 helikopter, 35 arazöz, 155 araçla 447 personel katıldı. Yoğun mücadele sonrasında

0: da orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Balıkesir, Gömeç ve Mersin Gülnar yangınları tamamen kontrol altına alındı dedi. İbrahim Yumaklı 29 Temmuz'dan bu yana çıkan 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını söyledi.
1: Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir, Gömeç ve Mersin Gülnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Gençlik toplumun enerjisini, ideallerini geçmişten geleceğe taşıyor dedi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında gençlerle buluştu.
2: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemizde o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam

0: manzaradır. Sizlerin dik duruşudur. Özgüvenidir. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye'nin duruşunu, mücadelemiz bağımsızlık uğruna sözleriyle değerlendirdi. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik atılım olmadığına da dikkat çekti. Savunma sanayinde bir Türkçe gerçeği var dedi. Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarih boyunca haksızlıklar karşısında durduğunun altını çizdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimindeki timde yer alan son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Burkay Karatepe, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari terörist de. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında kahraman polislerimizi, istihbarat başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadesi kullanıldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cem Küçük'ün şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yaptığı iddia edildi. Cem Küçük ise suçlamaları reddetti. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. 4. dalga operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Daha önce işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli içinse adli kontrol şartı uygulandı. 1 kişi ise serbest bırakıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karanlıkta kalan iki faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Biri 17 yıl, diğeri 4 yıl önce işlenen cinayetler yeniden yürütülen soruşturmalarla çözüldü. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı iki dosyayı yeniden inceledi. Balıkesir'de 17 yıl önce çöp konteynerında ölü bulunan kız bebeğin biyolojik babası, parmak izi ve DNA incelemeleri sonucu tespit edilerek tutuklandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022'de öldürülen Eyüp Özbadem cinayetinde ise yeniden yürütülen soruşturmayla azmettirici, failler ve yardım eden şüpheliler belirlendi. Operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, delilleri gizlediği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların çözüleceğine dair kararlılık vurgusu yaptı. Hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacak ifadelerini kullandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı. Ailesi şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Washington'dan gelen saldırı

tehditlerine Tahran sert tepki gösterdi. İran'ın yarı resmi Teslim Haber Ajansı'nın üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre olası bir saldırıya karşı kapsamlı yanıt planı hazırlandı. Söz konusu plan, İsrail'in kritik altyapısıyla bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınmasını kapsıyor. Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya yönelik göç dalgasında İsrail'in parmağı var mı? İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinin İspanya Filistin davası yerine kendi göç sorunuyla ilgilensin paylaşımı şüpheleri arttırdı. İspanya Ulaştırma Bakanı mesajı alıntıladı ve her şey netleşmeye başlıyor dedi. Madrid yönetimi 2 günde 60 bin göçmenin akın ettiği Seuta'dan 50 binin üzerinde kişinin geri gönderildiğini açıkladı. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz, dedi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Balıkesir'in Susurluk ve Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ili sarı kodlu uyarıyla kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari FETÖ'cü Afyonkarahisar'da yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Spor. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona'yla Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kayseri ve Konya 30, İstanbul, Sakarya ve Samsun 29, İzmir, Antalya ve Adana 37, Muğla ve Hatay 35, Trabzon 26, Erzurum 32, Van 31, Gaziantep 39, Diyarbakır 43 derece. Yol durumu. İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresinde Güneyce mevkiinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledik.

0: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Sevgili dinleyenler merhaba. Radyonuzun başına Resim ve Kadın programına hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte bugün galerinin en sessiz ama en sarsıcı köşesinde olacağız. Şimdi ışık sadece bir yüze odaklanacak. Türk resminin erken yaşta kaybettiği fırtınalı ancak kısacık hayatıyla bir deha Hale Asaf'ın eserinin önünde olacağız. Ama bugün karşımızda ressamın gördüğü bir kadın

0: Yok, bizzat ressamın kendisi. Yani otoportresi var. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, Hali Asaf'ın otoportresini tanımlamadan önce aslında Hali Asaf'ın kim olduğu üzerinde biraz sizinle sohbet etmek isterim. Hali Asaf kimdir ve Türk modern resim sanatı açısından neden önemlidir?
1: Evet, Hali Asaf aslında önce bir doğduğu aileye bakmak lazım. Aslında 1905 yılında Kadıköy'de doğuyor, İstanbul doğumlu ve bir dedesi Abdülhamit çevresinde yaver. Bu anlamda tabii ki diğeri de anatomi uzmanı. Dolayısıyla böyle entelektüel, okumuş, yazmış bir ailenin içine doğmuş bir kadın ressamımız. Ve bu entelektüel ailenin içinde tabii ki çalkantılı bir sürü şeyler. Çünkü bir hastalık geçirecek daha 5 yaşında. Sonrasında olasılıkla bu hastalığa da bağlı olarak çok genç yaşta vefat edecek ama bütün hayatı boyunca çektiği bir hastalığı var, ağrıları var. Şimdi Hali Asaf öyle bir ortamda ki şunu baştan söyleyelim. Gene dinleyicilerimiz gene konu Mihriye mi geldi diyecekler ama demesinler. Mihri Hanım'ın yeğeni. Mihri Hanım teyzesi Hali Asaf'ın. Dolayısıyla Mihri Hanım'ın o heyecanlı, çalkantılı, genç yaşta İtalya'ya gitti, ailede bunlar konuşuldu. O ortamda gerçekten büyümüş, yetişmiş bir genç kadın. Ve teyzesinin bu enerjisini almakla birlikte resme ilgisini de alıyor. Aslında ilk hocası Mihri Hanım. Mihri Hanım mecbur kalıp verecek sanki çünkü çok istemeyecek onun ressam olmasını ama Hali Hanım ısrar edince ilk desen derslerini, ilk modelden çalışma derslerini Mihri Hanım'dan alarak öğrenecek Hali Hanım. Bu anlamda tabii ki baktığımız zaman Hali Asaf'ın teyzesinin yanında ders aldığı zaman gerçekten İtalya'ya da gidiyor Mihri Hanım ve Hali Hanım da gidecek. Çok genç yaşta 16 yaşında gibi İtalya günleri başlayacak. Dolayısıyla sonra ondan bu dersleri aldıktan sonra da sanat hayatına devam edecek. Şimdi çalkantılı bir aile içinde demiştik. Biz çok da sanatçı bir aile içinde. Teyzesi Mihri Hanım, annesi Enisa Hanım, kendisi ressam, kardeşlerinden böyle sanatla ilgilenenler var. Dolayısıyla sanatın içinde doğsalar da pek sanat konuşulmuyor evin içinde anlaşılan o ki ama Mihri Hanım'la bu eksiği kapayacak. Ve Mihri Hanım sonrasında tabii yazdığı bir mektup var. Ben hep çok üzülerek bu mektubu okurum. Hali Hanım'ı, Hali Asaf'ı vazgeçirmeye çalışacak. Ressamlar, özellikle kadın ressamlar var olmak için çok çabalıyoruz, çok çalışmamız lazım ve aynı haklara sahip olmayacağız. Sen de aynı şekilde zorluklar çekeceksin ama bizim ailenin başına ne geldiyse inadından gelmiştir. Sen de bu inadı devam ettirme diye bazı cümleleri var ki bunları mektuplardan biz okuyabiliyoruz. Yani vazgeçirmek için çok çabalamış ama Mihri Hanım'daki inat Hali Hanım'da da var. Her istediğini yapacak güçte olduğunu düşünüyor ki iyi ki de öyle düşünüyor.
0: Haklısınız. Hali Asaf'ın Mihri Hanım'la olan ilişkisinden çok güzel bahsettiniz. İlk eğitimini, resim eğitimini öncelikle Mihri Hanım'dan alması oldukça önemli. Burada sanat eğitimini nerelerde aldığını, hangi eğitimlerden geçtiğini konuşmak isterim. Hali Asaf'ın sanat anlayışında, sanat beğenilerinde onu etkileyen şeyler nelerdir?
1: Şimdi Hali Asaf daha çok küçükken Paris'e gidiyor. Sonra Namık İsmail'den ki 1914 kuşağı ressamlarındandır Namık İsmail. Namık İsmail'den ders alacak. Ama bundan sonra tabii ki

0: Bu özel hani konak içi gibi görünen eğitimler pek onu tatmin etmeyecek ve bir sınava girecek. Bu sınavı kazanarak Berlin'e gidecek. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nde 4 yıl eğitim görüyor. Aslında bütün sanat hayatının çizgilerine baktığımızda Berlin'in çok belirgin olduğunu görüyoruz biz. Aslında Berlin'de de hasta. Ara ara hasta oluyor, eğitimine ara veriyor gibi. Bazı ciddi ameliyatlar da geçiriyor o dönemde ama dolayısıyla bu hiçbir şekilde yılmıyor. Maddi zorluklar eklense de eğitimini bitirecek. Bu arada ailede de bir takım sıkıntılar var. Abdülhamit döneminde kaçıyor babası falan derken hani gözden düşen bir aileyi biz görüyoruz bu anlamda. Ama bunlar hiç Hale'yi etkilemeyecek bu anlamda. O yolunda devam edecek. Hale Alsaf tabii ki bu Almanya dönemi, Almanya eğitimi Hale Alsaf'ın sanatında çok belirleyici demiştim ya biraz evvel. Dolayısıyla artık yeni bir dönem. Dolayısıyla 1914 kuşağı bıraktığımız Osmanlı'da 1914 kuşağı var. İzlenimciliği öğrencileriyle paylaşan bir kuşak var. Ama hala Almanya'ya gittiğinde gerçekten farklı resimlerle tanışacak, farklı ressamlarla tanışacak. Bir kere biraz evvel söyledim, Avrupa Konkuru'nu kazanıyor. Önemli bir burstur bu. Avrupa'ya burslu gidiyor. Gerçekten bu bursu, bu konkurdan kazandığı bursu çok hakkını verecek. Ama bu anlamda oradaki sanatçılarla farklı bir resimsel dili, farklı bir üslubu öğrenecek. İzlenimcilikten biz baktığımızda dışa vurumcular, ekspresyonistler, kübistlerle dolu bir ortam Almanya'da. Hocaları da öyle keza. Dolayısıyla farklı bir dili, sanatında farklı bir fırçasını, farklı bir rengi Hale Alsaf'ın resimlerinde görmeye başlayacağız. Ama sonra Türkiye'ye dönecek.
1: Evet. Aslında Mihri Hanım'la başlayan bu eğitim baktığımız zaman 1921'de sizin de belirttiğiniz gibi Berlin Güzel Sanatlar Akademisi ile devam ediyor. Ardından 1924-25 gibi çok kısa bir dönemde olsa İnat Sanayi Nefise Mektebi'nden onun da yolu geçiyor ama çok uzun değil.
0: Değil.
1: Ve burada aslında Fehmarn Duran, İbrahim Çağlı gibi çok önemli sanatçılardan ders alıyor. 1927'de André Lhut'un öğrencisi oluyor. Bu da bizler için çok önemli. Çünkü sanat tarihinde şu an ismini saydığımız birçok sanatçının aslında André Lhut'un atölyesinde eğitim aldığını biliyoruz. Ve en sonunda memleketine döndüğü zaman ise şimdiki

0: bizlere bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi aslında bu müstakil ressamlar ve heykeltıraşlar birliğini kurmadan önce o ressamlarla zaten Almanya'da tanışıyor. Almanya'da aynı atölyelerde senin de söylediğin gibi bir arada çalışma imkanı buluyorlar, düşünme imkanı buluyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye döndükten sonra bir birlik içinde olmalıyız cümlesinden yola çıkarak Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ni kuracaklar. Tabii burada biz baktığımız zaman bu birliğin dili biraz evvel de söylediğim gibi artık farklı bir dil. Üslupsal olarak 1914 kuşağından ve dönemin sanat anlayışından farklı bir dil. Ve dolayısıyla bunların yaptığı resimler ya bunların yaptığı sanat eserleri tepkiyle karşılanacak. Bütün gazetelerde eleştiri yazıları yazılacak, beğenilmeyecek, bir grup beğenmeyecek, bir grup onlardan yana olacak ama biz bütün bu yazışmaları dönemin gazetelerinden ve sanat dergilerinden takip edebiliyoruz. Ama bu şurada çok önemli bir şey. Hale Asaf Almanya'da beraber olduğu arkadaşlarıyla ülkeye döndükten sonra Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ni kuruyor. Şimdi bu aslında resmi olarak ikinci dernek ya da birlik diyelim. Ondan önce tabii ki unutmayalım ki 1914 kuşağının kurmuş olduğu ya da gazetelerde, dergilerde bir takım yazıların olduğu, bazı sergilerde bir araya geldiklerini biz biliyoruz ama sanki resmi olarak kurulmuş ilk dernek gibi bu. Bundan sonra zaten buradaki sanatçıların içinden bir grupta bundan sonraki derneği de kuracaklar, D grubunu. Önümüzdeki şeylerde onlardan da söz edeceğiz. Ama Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ne baktığımız zaman biz aslında sanatçıların sanatçı olarak neler yapacaklarını, istedikleri üslupta resimler yapmalarını benimseyen, isteyen bir grup olarak karşımıza çıkıyor ve bu da kübist, konstrüktivist, ekspresyonist bir dilde kendilerini bulduklarını görüyoruz.
0: Aslında bir yerde Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği Genç Cumhuriyet'in ilk sanat birliklerinden birisi ve Hale Asaf bu birliğin ilk kadın kurucularından birisi. Birçok tarihi öneme sahip. Sanatçının biraz eserlerini konuşmak isterim. Sanat anlayışını, öne çıkan temaları nasıl değerlendirebiliriz?
1: Evet, Hale Asaf aslında hocası André Lhote etkisinde sanat hayatında bir süre uzun uzun kalacak. Özellikle tabii ki André Lhote'un sanatına baktığımız zaman o portrelerde özellikle mesela fonun koyu tutulması gerektiğini söyler ve biz Hale Asaf'ın ilk dönem portrelerine baktığımızda da hocasını dinlediğini görürüz. Sonrasında tabii ki sanat hayatının ilerleyen zamanlarında Lhote'un etkisinden çıkacak ama bir genç kadının ilk hocasının etkisinde kalması kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla biz bu döneme baktığımızda daha çok portreleri görüyoruz. Aslında buna da çok şaşırmamamız lazım. Çünkü Osmanlı'dan başlayarak kadınların sanatında portreler, natürmortlar ve sonrasında da birazcık manzaralara yöneldiklerini biliyoruz. Modernleşme burada sanki biraz kesintiye uğrayacak çünkü toplum ya da sanat ortamı kadınlara neyi yapıp neyi yapmayacaklarını belirsiz bir şekilde de olsa bir kural gibi dayatacak. Bunun devam ettiğini görüyoruz ki Lhote da bu konuda çok fazla dışına çıkmıyor bu kuralın diyelim. Dolayısıyla da ilk eserlerine baktığımızda daha çok otoportreleri, kendisi üzerinden dünyayı, kendisi üzerinden ülkeyi, kendisi üzerinden evreni anlama ihtiyacını biz dışa vurumcu bir şekilde yaptığı resimlerden görebiliyoruz.

0: bir görev haline getirmiş bir sanatçı. Hala Asaf'ın otoportresini hangi tarihsel ve sanatsal bağlamda değerlendirmeliyiz?
1: Yani artık Hala Asaf'a baktığımız zaman kendisini modern bir genç kadın olarak gösteriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Şapkasından. Yani Parisyen bir şapka takıyor. Ondan sonra boynunda kolyeleri var. Kolye takıyor. Boncuk mudur, inci midir çok anlamasam da. Makyajı var, kırmızı rujunu görüyoruz, bir tayör giymiş. Dolayısıyla tamamıyla Fransa modasına hakim bir genç kadın olarak bize gösteriyor. Mekanla ilişki kurmuyor. Yani mekanı bir fon olarak kullanıyor. Daha önce bahsettiğimiz portrelerde, belki bundan sonra bahsedeceklerimizde de hep mekanla ilişki kurulduğunu, bazen atölye olarak, bazen bir oturma mekanı, bazen masa gibi. Ama burada Hala Asaf gerçekten kendisini bir birey olarak, iç dünyasıyla, fiziksel yapısıyla, ruhsal yapısıyla ortaya koyduğunu, kendisini anlatırken aslında ruhsal olarak çıplak bıraktığını görüyoruz. Şimdi burada tabii ki gözlerindeki muzip bakışını ya da dudaklarını gülmek üzereymiş gibi büzüştürdüğünü göreceksiniz burada. Çünkü öyle bir dönemde ki bu erken portrelerinden biri ve bütün değişimleri, bütün her şeyi yapabilecek, yurt dışında parkur kazandı, geldi burada her şeyi yapabilecek gibi kendisini hisseden bir genç kadına bakıyoruz. Bundan sonraki resimleri pek böyle muzip ya da enerjik ya da yüzüne odaklı olmayacak.
0: Evet. Çünkü her dönem değişen duyguları, yaşadığı dramlarla birlikte farklı bir ruh haline girecek aslında.
1: Kesinlikle.
0: Eserin aslında bir yandan psikolojik tarafları da var. Her eserinde olduğu gibi aslında az önce bahsettiğiniz o muzip gülümseme, aslında o gençliğin vermiş olduğu enerjinin ilk kıvılcımlarını bu eserde görebiliyoruz ve gittikçe bu kaybolacak Hala Asaf'ın eserlerinde. Otoportreler çok önemli. Biz bunu sizinle diğer programlarımızda da konuştuk. Kadın sanatçıların kendini temsil etmesi açısından otoportreler neden önemlidir?
1: Yani tabii burada bir ressam olarak göstermese de kendisini nesnenin öznesi haline getirmesi, kendisini ortaya koyması başlı başına en önemli kavramdır bence. Dolayısıyla biz Hala Asaf'ın bu resmine baktığımızda içinde bulunduğu ruh halini anlıyoruz. Gözlerindeki aslında o enerji, pırıltıyı görebiliyoruz. Ama bu tarihten, bu erken resimlerinden biri. Ve bu erken resimlerinden biri olması şöyle önemli. Yurt dışına, Almanya'ya gidiyor. Daha önce işte gezdi zaten, Avrupa'yı gördü. Kendinden emin. Ama Almanya sonrası, yurt dışı eğitimler sonrasında bütün öğrencilerin, kız olsun erkek olsun, bir mecburi hizmetleri var. Bu mecburi hizmetlerinden Bursa'ya gidecek. Şimdi Hala Asaf çok Avrupalı bir kadın, ruhu öyle. Ama anılardan ya da bazı notlardan anlıyoruz ki Bursa'daki o küçük yaşantı ona uygun olmamış. Çünkü Hala Asaf birkaç dil biliyor. Ama orada zaten dil öğretmeni olarak başlayacak. Ama insanlarla anlaşamayacak. Orada evet, bugün gördüğümüz Hala Asaf'ın Bursa manzaraları çok önemli. Bize Bursa'dan kesitler sunuyor. Belki tek soluk aldığı, Bursa'da soluk aldığı noktalar o Bursa resimlerini yaptığı anlar. Ama oradan mutsuz dönecek. Ardından ağrıları var. Sürekli biz bir ağrılarını hayatında görüyoruz. Hep bunlara tanık oluyoruz. Dolayısıyla bundan sonra birazcık hep kendi yüzünü göstermeden resimler yaptığını söyleyebiliriz.
0: Aslında kısa yaşamı ve sağlık sorunları bu eserde olmasa da sonraki eserlerde görünür bir hale geliyor. Bursa dönemlerinden bahsettiniz. O Bursa'daki öğretmenlik süreci aslında çok da Hala Asaf'ın umduğu gibi ilerlemiyor ve tekrar kendisini yurt dışına atıyor aslında. Paris'e tekrar gidiyor. Biraz Paris yılları, uluslararası sanat çevresinin, sanatçının eserlerine nasıl yansıdığını hem bu otoportre üzerinden olmasa da sonraki otoportrelerine nasıl yansıdığını da konuşmak isterim sizinle.
1: Evet, orada aslında dönemin çok önemli ressamlarının işlerini biliyor. Matisse'ler, işte Laude'lar, pek çok Kandinsky'ler, pek çok sanatçılarınla bir kısmıyla tanışıyor, bir kısmının da eserlerini görüyor. Dolayısıyla sergilere katıldığı resimleri de ses getiriyor.

0: beğeniliyor. Dolayısıyla artık kendine çok güvenli bir Hale Asaf'la karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi hayatındaki ağrılar, vücudundaki ağrılar onu hiç bırakmayacak. Aslında biraz gene teyzesi gibi bir yola girecek diye düşünebiliriz. Ama bütün bu resimlerine baktığımızda kendisini ve figürlerini gerçekten çok yapısalcı bir şekilde direkt içinde bulunduğu ruh haliyle birebir aktaran bir kadın ressamla karşı karşıyayız. Geometrik çizgileri görüyoruz, fon ya da nesneler bu portrelerde çok önemli değil. Direkt hatlarına, direkt geometrik çizgilerle belirgin hale getirdiği hatlarını kullandığı renklerle de ortaya çıkarıp belirgin, çok belirgin portreler oluşturuyor. Ama biraz evvel söylediğim gibi ondan sonra yaşamının ilerleyen dönemlerinde yaptığı resimler, atölyesi, evi, yatağı, eşyaları gibi çok öznel, çok kendisine ilişkin, kendisiyle ilgili resimlerinde figürlerin yüzleri yok. Sadece anlara ve yaşanan mekanlara odaklanıyor. Ama bu portrelerinde bireye, kendisine odaklanması açısından önemlidir portrelerin tümü.
1: Aslında dediğiniz gibi 1930'da o Paris'e gidip 1938'de vefat edene kadarki o 8 yıllık süreç aslında sanatçının kendi ruh halini resimlediği bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Aslında onun o acılarını, kaybedişlerini, umutlarını ve umutsuzluklarını aslında biz Hale Asaf'ın eserlerinde, son dönem eserlerinde görüyoruz. Programın sonlarına yaklaşıyoruz ve sizinle Hale Asaf ve Mihri Hanım ilişkisinde konuşmak isterim. Hale Asaf ve Mihri Hanım'ın ilişkisi nasıldı? Hale Asaf'ın sanat üretimindeki yeri nedir? Mihri Hanım özelinde soruyorum.
0: Evet, Mihri Hanım zaten konuşmanın başında da söylemiştik, ilk hocası. Dolayısıyla ilk sanat eğitimini, ilk desenini teyzesiyle birlikte yaptı. Dolayısıyla bundan sonra da ara ara görüşecekler ama ara ara da küs kalacaklar hep. Çünkü bir İtalya dönemleri var. İtalya'da ikisi de birisi Mihri Hanım Mussolini yanlısı, diğeri değil. Böyle bir ev içi ya da özel hayattaki çatışmalardan dolayı da küs kalacaklar. Dolayısıyla çok görüşmeyecekler. Zaten biraz evvel başlangıçta da okuduğum mektubunun şöyle de bir son şeyi var. Der ki yani sen bizim ailenin kadınları inadından ne çektiyse çekiyor. Sen de bu yolda ilerliyorsun. Ama şöyle de acımasızca da bir cümlesi var. Hadi ben güzeldim, sende de o da yok. Ne yapacaksın bakalım diyor. Ama bu Hale Asaf'a etki etmeyecek ya da içten kırılmıştır elbette ama sanatında ilerlemeye devam edecek. Ama sonra bu İtalyan partneriyle birlikte hastanelerin yakında yaşıyorlar, sürekli tedavi, hastaneye girip çıkıyorlar. Dolayısıyla bu hastaneye girip çıktığı zaman çıktığındaki o evlerindeki resim yaptığı anlar onun için çok özel. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü o partnerinin mektuplarından biliyoruz. Partneri sonra ayrılacaklar zaten. Hale Asaf ölecek ama o kadar büyük sevgi ki partnerinin sonraki eşi bu sevgiyi kabullenmiş. Biz hayatımız boyunca üç kişi yaşadık diyor. Ve hatta şöyle istemişler, Hale Asaf'ın mezarının yanına iki mezar yeri daha alalım, üçümüz bari öldükten sonra da birlikte olalım demişler. Bazı yayınlarda bunu işte mezarların oradan oraya taşındığına ilgili bilgilerimiz var ama çok da net değil. Ama önemli olan aslında aşkı, sevgiyi bulmuş bu İtalyan dostuyla. Ama o kadar çok ağrıları var ki bugünkü tıp bilimimizde kanserden öldüğüne ilişkin bilgiler var. Aslında bu kanser olasılıkla hep ortopedik olarak da onu engellemiş zaman zaman. Hep ağrılarıyla, hep hastalıklarıyla sanatla kurtulmuş, sanatla var olarak kurtulmak istemiş ve kendini hep resim yaparken var eden bir sanatçı olarak anılardan karşımıza öyle çıkıyor.
1: Mihri Hanım'la ilişkisi hem destekleyici hem de aslında ben
0: Köstek.
1: büyük bir ihtimal koruma amacıyla bunları yapıyordu. Hale Asaf gerçekten Türk resim tarihinin en önemli ressamlarından birisi. Cumhuriyet dönemimizin en dikkat çekici isimlerinden birisi. Bugün sizinle birlikte otoportresini konuştuk. Programımızın sonlarında böyle birkaç cümleyle Toparlayacak olursak hala Asaf'ı ve Otoportes'ini nasıl değerlendirmeliyiz?
0: Şimdi şunu söylemek durumundayız. Aslında bu sanatçılarımızla ilgili, özellikle Hala Asaf'la ilgili çok şanslıyız ki çalışıldı, kitaplar çıktı ve arşivlerden, gazetelerden bilgilerle dolu bu yayınlar. Bütün sanat tarihçilere bu anlamda çok şükran duyuyoruz. Bize bu sanatçıyla, sanatçının yaşamıyla karşılaştırdıkları için, sanatçının yaşamına girmemizi sağladıkları için. Otoportreler tabii ki çok önemli ve tabii ki yaşamının sonlarındaki, ne yazık ki 30'larda vefat etmiş bir sanatçımız, ama yaşamının sonlarında olgunluk dönemindeki resimleri çok başka yolda ilerliyor. Otoportreleri daha erken dönemlerinde yaptığı otoportreler ve kendisini ortaya koyması, kendisini güvenli, modern bir genç kadın olarak ortaya koyması açısından çok önemli.
1: Evet, bugün Hala Asaf'ı konuştuk. Hala Asaf burada sadece bir birey değil, aynı zamanda dönemin modernleşen kadınının temsili gibi duruyor. Güçlü, mesafeli, kendi içine dönük ama varlığının bir o kadar da farkında. Kendi ruhunun derinliklerini fırça sallayan Hala Asaf ile bugün biraz hüzünlendik ama çok güçlendik. Değerli hocam, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'e bu derin ve sarsıcı analizi için çok teşekkür ediyoruz. Bugün sanatın en verimli döneminde kaybettiğimiz modern Türk sanatında bağımsızlık mücadelesini başlatan ilk kadın sanatçılardan biri olarak Hale Asaf'ın Otoportresini konuştuk. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Nuri Göktaş. Bir sonraki bölümde başka bir eserle, başka bir kadın hikayesinde buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı ve 400 personelle soğutma çalışmaları yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Başlatılan soruşturma üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Ailesi ise şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorlandığı belirtildi. Gülistan doku soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Yapılan son operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 25 oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği suç ceza hakimliğince tutuklandı. Türkiye ile Maldivler arasındaki tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmayla Türk ihracatçıları Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde edecek. Ayrıca Maldivler'den gelecek bazı ürünler için de vergi kolaylığı sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler, dedi. Amerikan basına Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Enderun Mektebi 2. Murat zamanında kurulup zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına 1908'e kadar varlığını sürdüren bir saray okuldur. Batılı gözlemcilerin ve seyyahların en çok ilgi gösterdiği ve incelediği Osmanlı kurumlarından biri olan Enderun'da, Hristiyan ailelerden devşirilen çocukların, zeki ve yetenekli olanları saraya alınarak özel bir şekilde yetiştirilirdi. Fatih Sultan Mehmet, babası zamanında temellere atılan bu okulu geliştirmiştir. Enderun Mektebi'ne alınan çocuklara dini dersler, edebiyat, şiir, dil bilgisi, Arapça, Farsça gibi dil ve edebiyat dersleriyle matematik, coğrafya, mantık gibi pozitif ilimler okutulurdu. Verilen bu teorik eğitimin yanında bir saraylı gibi yetiştirilmeye özen gösterilen Enderunlular, Osmanlı saray geleneği ve görgüsüyle protokol kaideleri ve bürokratik işleri de öğrenirlerdi. Bunların yanında çeşitli sanat kollarında beceriler kazandırıldığı gibi sportif faaliyetlere de yer verilirdi. Kanuni devrinden itibaren Türk çocukları da Enderun Mektebi'ne alınmaya başlamıştır. Enderun Okulu'nun temel özelliklerinden biri de bütün derslerin Türkçe okutulmasıdır. Modern eğitimin gittikçe yerleşip yayılması karşısında Enderun Mektebi de modern eğitimin ilkelerini uygulamaya başladı. Ama yeni açılan modern nitelikteki okullar karşısında eski önemini kaybetti ve 2. Meşrutiyet'in ilanını takip eden günlerde tamamen kapatıldı.
1: Turkuaz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sizlerle paylaşacağımız son mektubumuzsa Almanya'dan, Robert Dübler'den. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Türkiye'deki gelişmeler ilgimi çekiyor. Mesela biz bu kadar güçlü mühendislere sahipken sizin inşa ettiğiniz İstanbul Havalimanı'na gıpta ediyoruz. İnen ve kalkan uçakların yoğunluğuyla havaalanınız muhteşem olmalı. Almanya'dan sevgiler, Robert Dübler.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast

0: Kast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek," ifadesini kullandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. İzmir'in Buca ilçesinde ve Balıkesir Marmara adasındaki orman yangınları ile ilgili mücadele ise havadan ve karadan devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belirli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle. Sahil Kuzey yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı, Sahil Güney yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı Vefa Karakurdu üst geçidi Yenikapı miting alanıyla Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntüler paylaştı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan'da yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara cevaben 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. İstanbul'da İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Tekin arınma süreci kapsamında komisyon kurduklarını söyledi. Tekin iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olanların partiyle ilişkisini keseceğiz ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler," dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu. Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin, radyonuzun sesi bizim için... Memleket için yüksek.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör sebebiyle Türkiye'nin kaybının 2,3 trilyon doları aştığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü hatırlatarak yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan liderlik kriziyle ilgili de konuştu. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda parti içi disiplin süreçleri görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.

0: Milletvekillerimizi kahir ekseriyetinin oyuyla yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek." ifadesini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespiti yapıldığını açıkladı. "Devletimiz daima yanınızdadır." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntü paylaştı. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına yönelik yeni kuralları devreye aldı. İndirimli fiyatlar ürünün son 10 gündeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında iki Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden Notaya başlıyor.

yaprakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve süreci istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşambadan bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. Türkiye ve Irak arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. K2 kamikazeler gökyüzünde bir testi daha başarıyla geçti. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail soykırımı sürdürüyor. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve süreci istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi programında konuştu.
2: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. Numan Kurtulmuş İstanbul'da konuştu.
3: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimindeki timde yer alan son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Burkay Karatepe, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari teröristti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan firari teröristin yakalanması sonrası yayımladığı açıklamada, hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Cumhuriyeti milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyi göze alarak o gece ortaya koyduğu iradenin FETÖ'nün saldırısını yenilgiye uğrattığını hatırlattı. Cumhurbaşkanımızın iradesi devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda parti içi disiplin süreçleri görüşüldü. Yeni partiye katılmayarak mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı CHP'de kaldıkları değerlendirilen Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Akan'ın durumu MYK'da görüşüldü. CHP yönetimi parti tüzüğüne aykırı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bu isimler için Truva atı benzetmesi yapılıyor. Teşkilatlara yeni görevlendirmelerde CHP, MYK

gündemindeydi. Toplantıda 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddiaya cevaben 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. İstanbul'da il başkanlığında düzenlenen törende konuşan Tekin, arınma süreci kapsamında komisyon kurduklarını söyledi. Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olanların partiyle ilişkisini keseceğiz ifadesini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. Bakan Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Devletimiz daima yanınızdadır dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Anlaşmayla boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak tarafına tahsis edildi. Böylece Slopi Ceyhan ham petrol iletim sistemi daha etkin kullanılacak. Bakan Bayraktar, boru hattının yalnızca iki ülke için değil, küresel enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle hattın alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını belirtti. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon 500 bin varil günlük kapasiteye sahip hattın tam kapasiteyle çalışmasını istediklerini ifade etti. Irak petrolünün yanı sıra ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri her daim görevimizin başındayız notuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasında, çelik kanatlarımız ülkemizin hak ve menfaatini korumak için yurdun dört bir yanında kesintisiz görevde denildi. K2 kamikazeler gökyüzünde bir testi daha geçti. 10 adet insansız hava aracıyla otonom sürü, uçuş ve hava devriye testleri başarıyla tamamlandı. Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa pistlerden kalkış iniş yapabilen kamikaze İHA'lar elektronik harp ortamlarında dahi görev yapabilecek. Gece görüş kamera sistemleriyle görsel tarama yapabilecek ve kesintisiz seyir sefer kabiliyeti olacak. Saatteki hızı 200 kilometrenin üzerine çıkabilen K2 kamikaze İHA'lar yüksek maliyetli mühimmatın kullanımını asgari düzeye indirecek. Seri üretilmesi amaçlanan insansız hava araçları, düşman unsurlara ait kritik hedefleri az maliyetle etkisiz hale getirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 4. ana pistinin yakında hizmete gireceğini açıkladı. Yeni pistte operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle. Sahil Kuzey yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkezi ayrımı, Sahil Güney yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkezi ayrımı Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı miting alanıyla Yenikapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına yönelik yeni kuralları devreye aldı. İndirimli fiyatlar ürünün son 10 gündeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle çocuklara yönelik reklam yapılamayacak. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da ise zehir tacirlerine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Silivri'deki operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail soykırımı sürdürüyor. Gazze kent merkezine düzenlenen İHA saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail 10 Ekim'de devreye giren ateşkesten bu yana 1222 kişiyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridindeki toplam can kaybı 73.349'a yükseldi. İsrail Filistinliler için hayatı önemli.

ve sahip noktaları da hedef alıyor. Katil İsrail ordusu Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki ilaç deposunu da vurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve süreci istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Türkiye ve Irak arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. K2 kamikazeler gökyüzünde bir testi daha başarıyla geçti. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail soykırımı sürdürüyor. Spor. FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı geldi. Buna göre Trendyol Süper Lig'den Gençler Birliği, Trendyol 1. Lig'den Antalya Spor ve Pendik Spor'a 3 dönem transfer kısıtlaması getirildi. Nesine 2. Lig ekibi Hatay Spor'a gelen yasağınsa süresiz olduğu belirtildi. FIFA, Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepki ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino, projenin rafa kaldırıldı.

Real Madrid ile Fiorentina maçıyla 21'deki Girona ile Arsenal mücadelesini TRT Spor'dan izleyebilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gitti. Açıklamaya göre Fenerbahçeli futbolcuya bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası

0: David, De Julius ve Benyen Gabriel önümüzdeki sezon siyah beyazlı formayı giyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle olacak: Ankara, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Bilecik, Tokat, Amasya, Karabük ve Gümüşhane 16, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ ve Batman 22, Bursa, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Uşak, Konya, Aksaray, Bitlis 19 ve Ardahan 12 derece. Yol durumu. Ankara Niğde otoyolunun 7 ile 9. kilometreleri arası üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arası Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleşiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik

0: hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma-internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Sağlıkla ilgili faydalı, güncel bilgilere yer verdiğimiz sizin programınız Mikrofonda Doktor Var işte bu haftada başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Teknik masadaki arkadaşımızın ismi bu hafta Tolga Kökten. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Hemen tanıtmak istiyorum dinleyenlerimize. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu. Kendisi sağ olsun bizleri kırmadı, geldi buralara kadar. Sayın Dabakoğlu, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde her kadının hayatında mutlaka yaşayacağı, hayatının başka bir safhasına geçerken deneyimleyeceği o değişimi, menopozu konuşacağız. Son yıllarda kadınlarımız şikayet ediyor, bu kadar önemli dünya nüfusunun yarısını etkileyen bu biyolojik sürece toplum ve medya yeterince ilgi göstermiyor diye, ama biz bugün bu programla menopoz konusunda dinleyicilerimizi aydınlatacağız. Uzman konuk doktorumuzla aklınızdaki tüm soruları soracağız kendisine. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza dönüyoruz ve soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir? Dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Çöpe gidecek bir takım şeyler yine var. Yani takviyeleri biliyorsunuz, işte demir takviyesi, folik asit takviyesi olmadıktan sonra mevcut buzdolabında tuttukları takviyeleri çöpe atın diyorum. Yine omega 3 takviyesi ile ilgili bir araştırma var. Balık yağı, o sarı sanki mucize gibi geliyor. Hep de işte beyne kalbe iyi geldiği söylenir. Yine yeni bir araştırma var. Bu araştırmada evet, aldığınız takviye omega 3 olarak beyindeki omega 3 seviyesini artırıyor. Ama bilişsel olarak hafızayı geliştirmiyor. Bilişsel performansı artırmıyor. Hipokampus dediğimiz beyindeki bu yapının hacmini de artırmadığı görülmüş. Daha önce kalp hastalıklarında negatif etkisinin bile olabileceğini gösteren bir araştırma vardı. O yüzden omega 3 takviyesi de varsa eve usulca çöpe atıyoruz. Beyni nasıl geliştireceğiz? Haftada 2 kez balık yiyeceğiz. Akdeniz tipi besleyeceğiz. Bu söylediklerimin hepsi bak ücretsiz. Yani o şeyi yaptıktan sonra gayet iyi. Düzenli egzersiz yapacağız. Kaliteli uyku uyuyacağız. Buna da para yok. Stresi kontrol edeceğiz. Ve kan basıncı, şeker, kolesterol gibi şeyleri de ara sıra düzenleyeceğiz. Başka bir şey yok. Yani omega 3 böyle sarı sarı da güzel geliyor insanlara ama yararı yok. Hatta kalp hastalıklarında zararı da olabilir. Bir diğer araştırma, bu araştırma beni de biraz şaşırttı. Metformin denilen bir diyabet ilacı var. Bu diyabet ilacı gerçekten işte önceleri uzun yaşam süresi sağladığına dair araştırmalar da vardı. Yani yaşam süresini uzattığına dair araştırmalar da vardı. JAMA diye bir dergimiz var, önemli bir dergi. Orada yaşam tarzı mı, metformin mi, hangisi daha çok yaşam süresini uzatıyor diye bir araştırma yapıldı. 1173 yetişkinde ve prediyabetli olanlarda. Çünkü prediyabetli olanlarda genelde metformin başlarız. Bu araştırıldı ve gerçekten sonuçta en üstün şey yaşam tarzı. İlaçtan, metformin ilacından daha çok yaşam süresine artırdığı gösterildi. Yani biraz önceki saydıklarım beyne iyi geliyor, yaşam süresini uzatıyor gibi durumlar var. Metforminle ilgili bu beni şaşırttı dedim. Gerçekten ben metformin ilacının işte genelde işte bağırsakla ilgili bir takım yan etkileri falan olabilir ama onun dışında tip 2 diyabette bizim direkt ilk başladığımız ilaçtır ve gerçekten güzel tolere edilen bir ilaçtır. Baş mesela geçenlerde estetikle ilgilendiğim için metforminin ciltle ilgili etkisini de gösteren bir araştırma vardı. Orada da metforminin etkinliği nasıl etki ettiğini hala çok bilmiyoruz biz. Yani bir sürü teoriler falan var ama o anlamda da biraz esrarengiz bir ilaç. Ama metforminin ciltte bile lekeleri açtığına dair bir araştırma var. Türkiye'de yok böyle topikal cilde sürülen formu ama yurt dışında var. Lekeleri açtığına dair de bir araştırma görmüştüm. Bir diğeri bu araştırma değil, bu sonuç aslında. Sürekli söylediğimiz HPV ile ilgili sonuç. İngiltere'de yapılan, devletin yaptığı bir araştırma, 20-24 yaş arası kızlarla ilgili HPV'den normalde onları araştırıyorlar ve normalde o dönemde HPV aşısı

0: yaptırmasaydı 23 kişi ölecekti. O dönemlerde HPV aşısı yaptırdıkları için bu ölümler falan hiç olmuyor. Yani %90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyorlar HPV'nin can kurtardığına dair. Gerçekten aşıların nasıl etkili olduğuna dair çok dikkat çekici bir araştırma. Ülkemizde de zaten bu HPV aşıları var. Mutlaka kızlarımıza, hatta İngiltere'de erkeklerdeki oran da çok yükseliyor. Doğrudan sebep sonuç ilişkisi. HPV yaptırıyorsun, serviks kanseri diye bir kanser olmuyor. HPV baş boyun kanserleri, ağız baş boyun kanserlerinde de etkili. Oralarla ilgili de bir takım sonuçları var. Ama bu serviks kanseriyle ilgili bir araştırmada gerçekten ölümleri neredeyse yok etmiş. Bazı İskandinav ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde serviks kanserinin de %99'u zaten HPV ile ilişkili. Bu kanserin neredeyse ortadan kaldırılabileceğine dair de hedefleri var.
1: İnşallah hocam. Peki gelelim asıl konumuza. Evet, menopozu konuşacağız sayın dinleyenlerimiz bu hafta. Ergenlikte bir anda regl oluyoruz. Bir şey hissetmiyoruz çok da o zamanlar ama bu süreç biterken, bu biyolojik sürecin sonuna geldiğimizde neden yıllar sürüyor, neden uzun zaman alıyor, neden kadınları yoruyor, değil mi? Aslında hep kafamda bir soru işaretidir bu. Bunu da konuşacağız bu hafta. Hocam, peki neden menopozu konuşuyoruz bu hafta? Neden önemli diye soralım mı Sayın Dabakoğlu'na?
2: Tabii ki. Hakikaten son zamanlarda menopoz çok gündemde. Çünkü artık 100 yıl öncesine göre düşünürseniz kadın ömrü uzadı. Beklenen yaşam süresi 95'lerde ve bu hesapla yaklaşık kadının ömrünün yarısı menopozda geçiyor. Yani östrojen ve hormon eksikliğiyle geçiyor. Bu sürecin farkındalığının artması, kadının iş gücüne olan faydası ve ömrün uzamasıyla birlikte karşımıza çıkan Alzheimer, kemik kırıkları, kardiyovasküler mortalite ve morbiditede artış, bunların hepsi bu süreci nasıl daha iyi geçiririz ve nasıl yaşlanmayı yavaşlatırıza götürdü bizi. O yüzden son yıllarda menopozun ve menopozal desteklerin gündeme gelmesinin en büyük sebebi bu. Bununla beraber şimdi sistemi, daha doğrusu bunu anlayabilmek için aslında kadının reproduktif, yani o yumurtalı ile birlikte olan üreme çağını gözden geçirmek gerekir. Öncelikle kadınların şunu bilmesi gerekiyor. Genetik olarak yumurta sayımız biz doğarken gelir. Yani primordial folikül dediğimiz yumurtalıklarımızda belli bir yumurta sayımız vardır ve bu yumurta sayısı doğduğumuzda bellidir zaten. Ortalama 2 milyon bir yumurtayla doğduğumuzda, o primordial folikül dediğimiz, ergenliğe kadar bunun yarısını apoptozis denen bir sistemle zaten azaltıyoruz. Bu yaşlanma, çünkü biz aslında doğduğumuzda dokularımız yaş almaya başlıyor. Orada başlıyoruz zaten dünyaya gelir gelmez. Ortalama 500 binle ergenliğe giriyoruz ve ergenlikteki hormonal aktivasyonla her ay bir yumurtalığı o depodan, yani biz sahip olduğumuz bir depo var ve o depo hiçbir zaman değişmeyecek doğduktan sonra. O depodan bir tane alıyoruz, matürleşiyor, olgunlaşıyor, yumurtluyoruz. O yumurta tüpe giriyor ve ya adet ya gebelik şeklinde sonlanıyor. Yani her ay biz birkaç yumurtayı kaybediyoruz. Böylece bu bizi neye götürüyor? Yumurtalarda giderek yaşla birlikte olan bir azalma oluyor. 40'lı yaşlarda o deponun dibine doğru, tabiri caizse, iniyoruz. Bu daha kolay anlaşılsın diye tarif ediyorum. Böylece orada yumurtlamada aksamalar, östrojen üretiminde yavaşlamalar ve dalgalanmalar başlıyor. Ve en nihayetinde Türkiye yaş ortalaması menopoz için 49 ortalama. O civarda da bir son yumurtayı atma ve hormonlarda bir bitiş oluyor. İşte biz o son adet gördüğümüz döneme menopoz diyoruz. Aslında menopoz kelime anlamı olarak meno, Latince'de, Yunanca'da adet kanaması, pause da pause, durma anlamındadır. Yani menopoz diye telaffuz ettiğimiz şey son adet kanaması. Biz menopozal süreçten bahsederken aslında bir dönemden bahsediyoruz. Yani en çok sorulardan biridir. Postmenopozal süreç, premenopozal süreç. Premenopozal süreç derken bunu 15'li yaşlara kadar indirebiliriz. Yani o son adet kanamasının önündeki 30 yıldan bahsedebiliriz. Postmenopozal süreçte son adet kanaması ve sonrası aldığımız dönem. Bir de perimenopozal diye bir tabir var ki bu da çok karışıyor. İşte o 45'li yaşlarla 50'li yaşlar arasındaki deponun dibine indiğimiz, artık hormonların gelgitleri ve dalgalanmalarının olduğu, her ay yumurtlayamadığımız, bazen 15 günde bir, bazen 45 günde bir olan adetler, yani hormonal dalgalanmanın olduğu o menopoza yaklaşılan ortalama 5 yıl gibi bir sürece de perimenopoz adını veriyoruz ki bu dönem, birazdan yine bahsederim, kadınlar için en önemli dönemlerden biri.
0: Genelde estetik kliniğine de bir 40'lı yaşlarda çok başvuru vardır. Bir 43-44'lü yaşlarda, çünkü metabolik yaşlanmanın en çok arttığı dönemlerden bir tanesi 43-44 yaş. Ve o dönemlerde, yani 40-50 yaş arasındaki kadınlarda, tabii ki ciltte de biz yavaş yavaş işte cilt kuruluğu, cilt incelmesi gibi şeyler görüyoruz. Ama genel kadınlarda genelde şimdi menopoz normal bir süreç. Bazen hastalık gibi de görülüyor insanların kafasında. 40-50 yaş arasındaki kadınların sosyal hayatta çok etkiliyor aslında bu tür durumları. Boşanmış oluyor, o etkiliyor, üzüntüsü oluyor, kayıplar oluyor. O dönemlerde biraz daha sosyal hayatı da biraz daha farklılaşmaya başlıyor gibi. Ama hocam, genel anlamda menopoza girmekle ilgili bir korkuları var mı gördüğünüz, sizin de gördükleriniz?
2: Evet, gerçekten bir toplumsal algı aslında. Çünkü hakikaten kadın hormonlarının kaybıyla birlikte bunun bir yaşlanmanın başlangıcı ve verimsizliğin başlangıcı olarak görüyor. O yüzden aslında bu kadın için en olgun, en verimli, mesleki olarak en doyumlu, ailesini tamamladığı, verimli olabileceği bir dönem. Onun için biz bu süreci yönetirken hastanın psikolojik altyapısına da bakmak gerekiyor. Yani sadece bir hormon replasman değil, hakikaten bütüncül değerlendirirken hastanın bu dönemde ne kadar verimli olabileceğini ve bu sürecin doğru yönetilirse çok daha verimli ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğini de anlatmak gerekiyor.
0: Çünkü vücudundaki değişiklikleri hissedince biraz da hafiften korkuyor gibi bir durum oluşuyor. Tabii ben birazdan ciltle ilgili geleceğim ama siz genelde işte menopozun belirtilerinden falan biraz daha bahsederseniz, yani kadınlar ne zaman şüphelensin?
2: Evet, bu konuya girmeden önce mesela menopozun ilk tıp tarihindeki telaffuzu 1821'lerde olmuş. Fransa'da Charles de Gard'dan ilk kez adet kanamasıyla hastanın depresyonunun, algılarındaki bozulmanın farkındalığına varmış. Hakikaten son adet kanamasıyla bir yaşlanma başlangıcı olduğunu ve burada duygu durum değişikliklerinin altında hormon kaybının olduğunu görerek ilk Fransa'daki makalesi, bu konudaki kitabı menopozla ilgilidir ki ilk telaffuz edilen dönemdir 1820'ler. Daha sonra kadın ömrünün uzamasıyla birlikte tabii ki bu daha çok gündeme geldi. Çünkü 19. yüzyılda kadınlar 10-15 tane doğuruyor. Doğum komplikasyonları, kanamalar, enfeksiyonlar, çok fazla kadın üreme çağında kaybediliyor. O yüzden bizim menopoz sonrası izlediğimiz hasta sayısı, kadın sayısı zaten düşük. Ama 20. yüzyılda hakikaten bunu gözlemleme ve takip etme şansımız giderek arttı. O yüzden de menopoz hakikaten önemli. Şimdi bu durumda en çok menopoz şikayeti nedir? Hastaların %70-80'inde ateş basmaları. Ateş basması ve terlemeler. Özellikle gece uykudan uyandıran ateş basmaları, ki bu ateş basması enfeksiyon ateşi değildir. Yani hiçbir zaman derece koyduğunuzda öyle 38-39'u bulacağınız bir ateş değil. Buradaki ateş basması hormonal dalgalanmaya hipotalamusun yanıtıdır. Yani hipotalamus da beynimizde bir termoregülasyon merkezi var ve o termoregülasyon merkezi ufak bir hormon oynamasıyla yanıt verir. Tıpkı bir termostat bozukluğu gibi zayıf ve güçlü çalışmaya başlar. Dakikalar ve saniyeler içinde gelen ani bir kızarma ve aniden üşüme, titreme ile giden otonom sinir sistemini değiştiren bir semptomdur ki burada dokular bir anda kanlanır, bir anda hipoksiye uğrar. Vazomotor semptom dediğimiz bu terleme ve ateş basmalarını çeken kadınlar tedaviye adaydırlar. Çünkü bu yanıt dokuların bunu tolere edemediğini, Alzheimer, kemik erimesi, kardiyovasküler risk açısından daha riskli bir grupta olduklarını gösteren bir belirti. Diğer semptomlar nedir? Eklem ağrıları özellikle. Neden bunlar çok geniş sistemik olarak? Çünkü östrojen reseptörleri her dokumuzda var. Progesteron da öyle. Saçımızdan tutun, tırnağımız, kalp dokumuz, bağırsaklarımız, kemiklerimiz, her yerde bir östrojen reseptörü var ve bütün dokularda

0: östrojenin kaybı bunlarla ilgili semptomlar çıkarıyor. Özellikle bu semptomlar perimenopozda başlar. Yani tamamen hormonları bitince değil, hormonlar dalgalandığında, yani bir ay az üretiliyor, bir ay çok üretiliyor. O dalgalanma semptomu yaratır ki bu daha menopozda başlamamış oluyor, perimenopoz oluyor. Kemiklerde ne olur? Mesela eklem ağrıları olur. Kadınların en çok romatizma tanısı aldığı yıllardır aslında. Duygu durum değişiklikleri olur. Beyindeki nörotransmitter mekanizmalarını etkiliyor. Çoğu kadın bu dönemde depresyon ya da anksiyete tanısı alabiliyor. Özellikle perimenopozal dönemde tanı konan depresyonlar %40 daha fazla diğer yaşlara göre. Onun dışında metabolik değişiklikler oluyor. Hasta eskisi kadar kilo veremiyor. Yeme bozuklukları olabiliyor. Bağırsak tembellikleri olabiliyor. Cilt kuruyor. Algılamada bozuklukları oluyor. Beyin sesi dediğimiz brain fog, unutkanlıklar, kısa dönem hafızada yavaşlamalar, anksiyete. Bunlar gerçekten çoklu semptomlar şeklinde görebiliyoruz.
1: Kilo alımını etkiliyor mu peki?
0: Evet. Şimdi östrojen bizim metabolik olarak dengede kalmamızı sağlayan bir hormon ve bence evren kadına üreme gibi bir misyon adadığı için bence onu östrojen gibi bir hormonla desteklemiş. Yani kadın 50 yaş altında üreme fonksiyonları devam ettiği müddetçe sağlıklı. Mesela kolay kolay 50 yaşın altında bir kalp krizi, kalp hastalığı, doğuştan bir kalp problemi yoksa kadında nadirdir. Ama 50 yaşından sonra ortalama kardiyovasküler riskler ve hastalıklar erkeklerle eşitlenir. Menopoz öncesi 2'ye 1 iken erkekler daha ağırken menopoz sonrası 1'e 1 oluyor kadınlar. Bunlar menopozdan önceki dönemde hakikaten ne kadar östrojenle desteklendiyse sonrasında da kayıplar başlıyor. O yüzden de menopoz sağlıklı yaşamak için önemli.
2: Peki hocam, genelde annesi kaç yaşında girdiyse kendisi de o yaşlarda mı giriyor?
0: Evet, çoğunlukla anne tarafından gelen bir genetik aktarım bu. O yüzden biz öykü alırken hep anne ve anneanne yaşını sorarız. Çünkü o en başta söylediğim doğarken getirdiğimiz yumurta sayısı, yani yumurta rezervi deposu anne tarafından genetik olarak alıyoruz çoğu kez. O yüzden anne ve anneannenin yumurta sayısı menopoza girdiği yaş bizim için iyi bir gösterge.
2: Ciltle ilgili değişiklikleri nasıl hissediyorlar hocam?
0: Şimdi dediğiniz gibi aslında tam menopoz olmadan başlıyor. Çünkü östrojenin dalgalanması kolajen yapımını azaltıyor en başta. Bu birincisi. İkincisi, östrojenin nem tutma, su tutma özelliği var. O yüzden dehidrate oluyor dokular. Üçüncüsü, o bölgenin beslenmesi. Her yerde östrojen reseptörü var. O yüzden kanlanması ve esnemesi bozuluyor. Östrojenin damarlar üzerindeki etkisi de çok önemli. Mesela damar içinin bir bakıma teflon gibi daha kaygan, daha geçirgen hali getiriyor östrojen hormonu. Damar duvarını daha elastik yapıyor. Strese karşı esnemeyi arttırıyor östrojen hormonu. O yüzden kanlanma artıyor ciltte ve bütün damarların olduğu dokularda. Östrojenin kaybıyla birlikte en sık gördüğümüz şey ateroskleroz. Bu her dokuda var. Yani damarların kalınlaşması ve geçirgenliğinin bozulması, ki bizi en çok yaşlanmaya götüren şey. Çünkü bu damar kalbimizde, beynimizde, kemiğimizde, her yerde var. Ve ateroskleroz, yani kardiyovasküler morbitte şu anda dünyada tüm sosyoekonomik ülkeler içinde hepsine ortak bir şekilde ölüm nedeni. Şu anda dünyadaki kadın ve erkekte ilk ölüm nedeni kalp ve damar hastalıkları. Kanserler ve kemik kırıkları ondan sonra geliyor.
1: Sayın Dabakoğlu, çok güzel anlatıyorsunuz. Hormon tedavisine de geçeceğiz birazdan ama sanki östrojen hormonu kadınlara verilen bir ödül gibi anlattığınız zaman, değil mi? Ergenlikten 50'li yaşlara kadar kadını koruyan
0: Doğru.
1: hormon, değil mi?
0: Evet.
1: Östrojen hormonu.
0: Sadece östrojen değil, mesela yumurtalıkların ürettiği östrojen, progesteron, bir de testosteron var. Aslında perimenopozal dönemden menopoza doğru geçerken en başta fark ettiğimiz şey progesteron oynamaları. Çünkü progesteron ancak bir yumurta çatladıktan sonra, yani yumurtlama varsa üretiliyor. Normalde her gün üretilen bir hormon değil progesteron. Gebelikte çokça üretiliyor. Yani iki tane kaynağı var progesteronun insan vücudunda, kadın vücudunda. Bir tanesi yumurtlamadan sonraki yumurta hücresi üretiyor. Diğeri de gebelikteki plasenta üretiyor. Bebeğin eşi dediğimiz. O yüzden de gebelikte progesteron hormonu kat kat yükseliyor. Ve progesteron bir anksiyolitiktir. Yani relax, sakin, uykuyu sakin yapan ve eklem esneten bir hormon. Çünkü doğa kadına doğuma hazırlıyor eklemleri.

esnemesi lazım. Kadının sakin, huzurlu olması lazım ve uyuması lazım. Onun için aslında sistem çok güzel kurulmuş hormonlarla. Biz yeter ki sabote etmeyelim. O yüzden gebelikteki o progesteron, kadının yumurtlamadan sonraki progesteron üretimi hakikaten önemli. Sonra yumurtalar iyice azalmaya başladığı zaman östrojen üretimi azalıyor. Yani önce progesteron azalıyor. En son menopozdan sonraki 5. 10. yıla doğru da testosteron üretimi düşüyor. Testosteron da şu ara çok popüler ve soruluyor. Çok tartışmalı bir konu olsa da halen klasik tıp dünyasında. Testosteron erkeklere göre bir kadında neredeyse %1 kadar var. Ama o %1'lik bir oran bile oynadığında, düştüğünde bir libido düşüşü, konsantrasyonda bozulma ve kas kaybı yapıyor. Bir miktar yükseldiğinde

arasında kadınlarda bir 100.000 tane ihtimal vardır. O ihtimalleri aslında östrojen fazlalaştırıyormuş gibi geliyor. Ama östrojen menopozla minimuma indiğinde yine kadınlardaki mucizeler de devam ediyor. Yani 60 yaşındaki, 70 yaşındaki kadınlarda da ki mucizeler var. Demek ki bir altyapı sadece hormonal değil gibi geliyor. Hormon replasman tedavisine geçmeden önce kemikle ilgili de durumları, yani menopoz sonrası, çünkü kemik kırıkları aslında dünyada bir araştırma yapılıyor.

0: istatistikte okumuştum. Hep ihmal ettiğimiz bir nokta. Kadınlarda daha mı çok oluyor? Menopozla ilgili etkisi ne hocam?
1: Şimdi aslında kemik kırığının doğrudan ölüme sebep olması yine sekonder olarak ya emboli atıyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Onu
1: sonuçta femur
0: kastediyoruz.
1: kırdığınızda yatalık oluyorsunuz. Mobilizasyon azalıyor ve kardiyak başka problemler çıkıyor. İşte pıhtı atıyor, kalp yetmezliğine giriyor filan. O yüzden aslında yine son yıllarda kardiyovasküler mortalite daha fazla, bunu kabul ediyorum. Şimdi kemiğe gelince aslında menopoz sonrası hastalarda bir alert olma durumu var. Yani kemiğim erirse 80'li yaşlarda kemik kırarsam gibi bir endişe oluyor. Halbuki ben şunu belirtmek istiyorum. Kemik yapımı doğduğumuzdan itibaren 40 yaşa kadar kadın ve erkekte giderek mineral depolayarak olgunlaşırız. Aslında bizim orada kaçırdığımız şey ergenlik döneminde, süt çocukluğu döneminde, emzirme döneminde, o çocuğun büyüme döneminde, anne sütü aldığı dönemde, doğum yaptığı üreme döneminde ne kadar kemiğine yatırım yaptı. Şimdi biz

0: hep bilgisayar başında, servisle okula gidiyorlar. Dışarıda yürüme oranları düştü neslimizin. Bunların iyi bir kemik yapımıyla kemik minerali depolayarak bu yaşa, kırklı yaşlara, hele de bir kadında menopoz yaşına gelmesi daha sıkıntılı olmaya başladı. Ve de aldığımız ağır metal maruziyetleri, yapay gıdalar, bunların hepsi bizim bir kemiğin olgunlaşma sürecini bir kere sabote ediyor. Biz nerede yakalıyoruz hastayı? 50 yaşında bize menopozla geldiğinde bir kemik densitometresi çekiyoruz. Bize kemik densitometresi neyi veriyor? O yıla kadar o hastanın ne kadar kemiğinde mineral olduğunu gösteriyor. Menopozdan sonra östrojen yine kemiği çok destekleyen bir hormon. Menopoz sonrası östrojen düştüğünde kemik yapımı yıkım lehine, yıkıma doğru değişiyor. Ortalama bu bir yaşlanma. Her dokumuzda olduğu gibi kaçınılmaz. Normalde menopoz sonrası 5 yıl daha hızlı bir kemik erimesine maruz kalıyoruz. Ortalama %1 ila 5 zaten bir kemik yaşlanması vardır fizyolojik olarak. Ama eğer östrojen düştükten sonra o dönemi iyi manipüle etmezsek, yönetmezsek, özellikle ilk 5 yıl. O yüzden menopoz sonrası ilk 5 yıl kemik için çok kıymetli. Hakikaten osteoporoz, yani kemik yıkımı hızlı bir şekilde 80'lere doğru incelir ve kırıklara götürür bizi. O yüzden orada özellikle dikkat edeceğimiz iki şeyi vurgulamak istiyorum. Biz 50'li yaşlara gelmeden önce kemiğimize ne kadar yatırım yaptık? Bu çok önemli. 50 yaşından sonra da ortalama demek istiyorum. Menopoz sonrası ilk 5 yıl nasıl bir süreci yönettik kemiklerimiz açısından? Bu iki dönemi hakikaten iyi yönetmek ve kaçırmamak gerekiyor.
1: İstiyorsanız hormona geçelim. Çok biraz daha vaktimiz azaldı. Hormon kullanılmalı mı? Kimler kullanmalı? Zararları ile ilgili birçok efsaneler var. Ama son 2-3 ay içerisinde bir galiba da bir yayın vardı. İşte hormon kullanma ile ilgili de aslında birçok efsanenin sahte olduğuna dair ne dersiniz?
0: Şimdi ben bu kadar hani şimdiye kadarki dakikalarda hep östrojen hormonunun faydaları ve vücudumuzdaki önemini konuştuk. Hakikaten biz bu hormonu kaybettiğimizde neler oluyor? Bir kere şu konuda belirtmek istiyorum. Son zamanlarda menopozu uzatmak gibi bir terim var. Biz menopozu uzatmıyoruz. Menopoz zaten son adet kanaması demek ve yumurtaları tekrar yapmadığımızı biliyoruz. Bunun aslında doğru tanımının menopozda hormon replasman tedavisi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz eksilen ya da çok azalmış bir hormonu replase ediyoruz. Peki niye replase ediyoruz? Madem 50'li yaşlara kadar östrojen hormonu bir kadında bu kadar iyilik hali getiriyor, acaba biz menopoz sonrası özellikle ilk 5 yıl üreme çağındaki östrojen dozunun 1/4 kadar bir dozda hormona devam edersek, mantık bu. Çünkü aynı dozda bir hormonu verirsem kadın tekrar adet görecek, meme emzirecekmiş gibi uyarılacak, buna ihtiyacımız yok. Hiç adet görmeden, memeyi de fazla uyarmadan o dozda bir 3'te 1, 4'te 1 kadar bir dozda bir 5 yıl kadar kadını replase edersek o östrojeni kaybettiğindeki olan olumsuz etkileri frenleyebilir miyiz? Yani ilk 5 yılda bir çeşit frene basmak gibi. Peki bu doz neye dayanarak söyleniyor? Tabii ki bilimsel araştırmalar. Hangi östrojen dozunda kemik, kolajen ve beyne faydamız var? O bulunmuş vaziyette zaten. Bizim kullandığımız hormonlar daha çok son günlerde de çok popüler biyo eşdeğer, yani human identical dediğimiz kendi vücudumuzun ürettiği hormonlar. Nedir bunlar? Östradiol, yani semisentetik olmayan, risk yaratmayan, emboli ya da kanser riski yapmayan doğal hormonlar dediğimiz. Doğal derken bu da yanlış anlaşılmasın. Natürel değil, yani insandan elde edilmiyorlar tabii ki. Sonuçta bitkiden elde ediyorlar. Soya, progesteronlardan elde ediliyor. Mexican yam dediğimiz bir tatlı patates türevi pek çok hormon ondan elde ediliyor. Ama formül, reseptör aktivasyonu, reseptörde duruş süresi insanınki gibi. O yüzden biyo eşdeğer deniyor. Ben hormon verme taraftarıyım hekim olarak. Fakat dünyanın her yerinde bir hipertansiyon ya da bir diyabet tedavisi gibi olmazsa olmaz tedavi değil. Bu tedaviler çok bireye özgüdür. Bir kere biz bunu niye veriyoruz? Yaşlanmayı yavaşlatmak için. Yaşlanmayı yavaşlatırken bütüncül düşünmek gerekiyor. Bunun ben kendimce 5 dişli çarkı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birinci çark beslenmedir. İkinci çarkımız egzersizdir. Yani kas kaybetmemek. Üçüncü çarkımız uyku hijyeni ve stres yönetimidir. Dördüncü çarkımız yeterli vitamin almaktır. Bunu destekle veya gıdayla alırsınız. Ve beşinci çarkımızı hormon replasmanı olarak söyleyebilirim. Hormon replasmanını kimlere vermiyoruz? Bir kere hormon replasmanda şunu söylemek gerekiyor.

0: gerekiyor. Sekonder koruma yapmıyoruz. Yani bir tansiyon olan hastanın tansiyonu düşürmek, diyabetini geçirmek, kalp krizini yok etmek gibi bir hedefimiz yok. Zaten kalp krizi geçirmiş ya da damarları ile ilgili tromboembolik olay yaşamış bir kadına vermek riskli olur. Ya da bir meme kanserini tedavi edemeyiz. Meme kanseri riskli olur. Ama korumak için veririz. Yani bir kadın henüz bunları yaşamadıysa yaşamasın diye veriyoruz. O yüzden hangi hastaya verilip hangi hastanın almayacağı tamamen bireysel bazda değerlendirilir. Bu dört demin saydığım o uyku, egzersiz, beslenmeyi düzeltmeyen hastada hormon mucize yaratmaz. Bu sadece puzzle'ı tamamlamak gibi düşünün. Yani diğer desteklerini yapacak ki o hormonun yaptığı imbalansı da üzerine koyduğunda daha kaliteli bir yaşama gidebilsin. O yüzden tamamen bireysel bazda yapılması gereken değerlendirmeler.
1: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Hayır, zaten hocam gayet güzel açıkladı ama onun bir doğal süreç olarak çok stres olur. Çünkü insanlarda kortisol seviyesi de çok fazla artıyor. Ben hastalarda da görüyorum. Kortisolun artması da zaten her zaman konuştuğumuz gibi en büyük problemlerden biri. Belki de hiç konuşulmayan ama en yaygın problemlerden bir tanesi, o anksiyete falan hepsini oluşturan, cildden kalbe kadar her şeyi etkileyen bir sistem. O yüzden biraz daha bilinçli bir davranarak bunun normal bir süreç olduğunu kabul etmek diye düşünüyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde de bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Nasıl ergenlikte regl olmaktan kaçamıyorsak menopozdan da kaçış yok Sayın Dabakoğlu, değil mi?
0: Evet.
1: O zaman bu süreci yaşam kalitemizi bozmadan nasıl atlatabiliriz, buna odaklanmalıyız dedik ve aklımızdaki soruları sorduk. Çok teşekkür ediyoruz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu'na ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan doktor İbrahim Ersoy'a ayrı ayrı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fengka ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince

0: Çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Güldeste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 86 milyon kazanacak ifadesiyle özetlediği terörsüz Türkiye hedefinin önemi ekonomik verilerle de ortaya çıktı. Terörün 2,3 trilyon dolarlık maliyetiyle birçok alanda farklı yatırım yapılabileceği hesaplandı. Buna göre hedefe başarıyla ulaşıldığında büyük refah sağlanacak, 2,5 milyon kişi daha istihdama dahil edilecek, kişi başı gelir 5.800 dolar artacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabı vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir dedi. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alanlardan yükselen alevler de kontrol altına alındı. Balıkesir, Marmara Adası'nda çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Yeni partiyi desteklediği halde CHP'den istifa etmeyen ve Truva atı olarak anılan bazı isimlerle ilgili disiplin süreci gündemde. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, bu isimler hakkında ilerleyen günlerde disiplin sürecinin başlatılacağını söyledi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık

anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

yapıştırdın kendine. Sonra bıraktın. Neden, neden? Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te, TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de yine programımızda sizlerle ufuk açıcı bir yolculuğa çıkacağız. Programımızın ilk durağında çocuk oyuncaklarından doğup ayın zorlu koşullarında tek başına yönünü bulan, şekil değiştirebilen minik bir kaşifi, milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksileri, ışığını bükerek bize gösteren devasa kozmik mercekleri ve yörüngede kurulması planlanan bulut depolama algımızı tamamen değiştirecek uzay veri merkezlerini konuşacağız. İkinci durağımızda ise havadan saniyeler içinde içme suyu, evet havadan içme suyu süzebilen özel giysileri, okullarda ekranları yasaklayıp yeniden kağıt ve kaleme dönme kararı alan ülkelerin eğitimdeki sessiz devrimini ve robotların bir sonraki adımını akıllı telefon ekranımızdan görmemizi sağlayan artırılmış gerçeklik teknolojilerini inceleyeceğiz. Son olarak da yapay zeka çağının derinliklerini inceleyeceğiz 3. bölümde. Çocukların oynadığı telefon oyunlarının aslında askeri insansız hava araçlarını nasıl eğittiğini, gözlüklerimize takılan kameraların ardındaki gizli tehlikeleri, arama motorlarının sesimizi ve görsellerimizi izinsizce nasıl depoladığını ve yapay zeka modellerinin kendi kurdukları sanal kasabalarda nasıl yoldan çıktıklarını mercek altına alacağız. Gerçekten çok ilginç başlıklar var bu hafta. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzay yarışı artık sadece devasa roketler ve tonlarca ağırlıktaki uydulardan ibaret değil. Bazen geleceği şekillendiren en büyük adımlar avucumuzun içine sığabilecek kadar küçük gövdelerde saklı olabiliyor. İlk durağımız ay yüzeyinde tamamen kendi kararlarını alarak dolaşan, şekil değiştirebilen minik bir robot kaşif olan Sora-Q, diğer adıyla LEV-2. Uzay mühendisleri ayın o son derece ince, pudra benzeri tozlu zemininde hareket edebilecek bir araç tasarlarken büyük bir engelle karşılaştılar. Geleneksel tekerlekler bu yumuşak zemine kolayca saplanıp kalıyordu. Çözümü ise hiç beklenmedik bir yerde, oyuncak dünyasında buldular. Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA, ünlü oyuncak üreticisi Tomy ile işbirliği yaparak çocukların ellerinden düşürmediği, dönüşebilen top oyuncaklardan

ilham aldı. Ay yüzeyine iniş yapmadan hemen önce ana gövdeden fırlatılan bu minik robot, başlangıçta kapalı bir küre şeklindeydi. Yüzeye dokunduğu anda ikiye ayrılarak tekerleklerini, kameralarını ve bir kuyruk dengeleyicisini dışarı çıkardı. Tekerleklerin merkez kaç eksenini bilerek kaydırarak tasarladılar. Böylece robot tıpkı kumsalda yürüyen bir canlı gibi kumları aşarak ilerleyebildi. Enerjiden tasarruf etmek için dünyaya doğrudan sinyal göndermek yerine yanındaki diğer bir robotik yoldaşı olan Lev 1'i bir köprü gibi kullandı. Bu sistem sayesinde verilerini ve çektiği fotoğrafları önce ona aktardı, o da bilgileri dünyadaki kontrol merkezine ulaştırdı. Peki, bu gelişme bizim gündelik hayatımızda neyi değiştirecek değerli dinleyenler? Aslında bugün evlerimizde kullandığımız robot süpürgelerden tutun da arama kurtarma çalışmalarında enkaz altına gönderilen minik cihazlara kadar her yerde bu mekanik esnekliğe ihtiyacımız var. Oyuncak tasarımlarının uzay mühendisiyle birleşmesi, karmaşık ve pahalı endüstriyel tasarımlar yerine doğadan ve günlük hayattan ilham alan daha basit çözümlerin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak madalyonun diğer yüzüne baktığımızda şüpheyle yaklaşmamız gereken noktalar var elbette. Uzay araştırmaları gibi insanlığın ortak mirası olması gereken projelerin küresel oyuncak ve eğlence tekerlerinin patentli tasarımlarına bağımlı hale gelmesi ne kadar doğru? Acaba gelecekte dış gezegenlerde kurulacak kolonilerin altyapı hakları bugün çocuklarımıza oyuncak satan bu dev şirketlerin fikri mülkiyet sınırları içine mi dahil edilecek? Uzaydaki bu minik adımlardan başımızı kaldırıp evrenin en derin köşelerine doğru baktığımızda ise karşımıza devasa bir ışık şöleni çıkıyor. Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yeni bir görüntü, gökyüzünde adeta bir arı kovanını andıran devasa bir galaksi kümesini gözler önüne seriyor. Mach 03290211 adı verilen bu küme, sadece milyarlarca yıldızı ev sahipliği yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda evrenin en büyük doğal büyüteçlerinden biri olarak görev yapıyor. Fizik kuralları bize kütlesi çok büyük olan gök cisimlerinin etraflarındaki uzay zaman dokusunu büktüğünü söylüyor. Bu dev galaksi kümesi de arkasından gelen ve normalde teleskopların doğrudan göremeyeceği çok daha uzak, çok daha eski galaksilerin ışığını bükerek adeta bir mercek gibi önümüze seriyor. Hubble'ın iki ana kamerası olan gelişmiş araştırma kamerası ve geniş alan kamerası 3 kullanılarak elde edilen bu veriler, görünür ve kızılötesi ışığı bir araya getiriyor. Görüntüyü incelediğimizde parıldayan elips şeklindeki galaksilerin yanı sıra adeta birer ışık yayı gibi bükülmüş, eğrilmiş ince çizgiler görülmekte. İşte bu yaylar milyarlarca yıl önce parlamış ama ışığı bize ulaşırken bu galaksi kümesinin çekim kuvvetiyle yön değiştirmiş antik yıldız sistemlerinin ta kendisi. Günlük hayatta gözümüzün önündeki çok küçük nesneleri görmek için nasıl büyüteç kullanıyorsak, gökbilimciler de evrenin ilk dönemlerini anlamak için bu kütle çekimsel mercekleri kullanıyor değerli dinleyenler. Bu sayede insanlık kendi geçmişine, varoluşun ilk saniyelerine dair ipuçları arıyor. Ancak bu kozmik ihtişamı izlerken insanın aklına şu düşündürücü sorular da geliyor elbette. Gelişmiş ülkelerin liderliğinde olan bu uzay ajansları, milyarlarca ışık yılı uzaktaki ölü yıldızların ışığını analiz etmek için trilyonlarca dolarlık bütçeler ayırırlarken, neden aynı teknolojik ve finansal kararlılığı kendi dünyamızda yok olmakta olan ekosistemleri korumak için göstermiyorlar? Yoksa bu derin uzay gözlemleri insanlığın dikkatini yeryüzündeki kaynak krizlerinden ve çevre felaketlerinden uzaklaştırmak için kullanılmakta olan aslında son derece estetik bir dikkat dağıtma aracı mı? Bu sorunun cevabı zihnimizde yankılanırken, uzayın sadece izlenen bir manzara değil, aynı zamanda veri depolama ihtiyacımız için yeni bir adres haline gelmeye başladığını da görüyoruz. Yeryüzündeki veri merkezlerinin tükettiği muazzam enerji ve su miktarı mühendisleri radikal fikirlere yöneltti. Veri merkezlerini uzaya taşımak. İlk bakışta bu fikir mantıklı görünebiliyor. Uzayda bulut yok. Güneş enerjisi her zaman kesintisiz ve bol miktarda mevcut. Üstelik uzay boşluğunun dondurucu soğukluğu sunucuların soğutulması için de harika bir ortam sunuyor. Ancak uzay sistemleri mühendisleri bu fikrin ardında çok büyük engeller olduğunu da belirtiyor. Uzayda hava olmadığı için ısı iletim yoluyla yayılamıyor. Sadece kızılötesi radyasyon alarak yavaşça salınabiliyor. Bu da megawattlarca ısı üreten devasa bir sunucu kümesini soğutmak için futbol sahaları büyüklüğünde devasa radyatör panellerinin uzaya fırlatılması ve orada monte edilmesi gerektiği anlamına geliyor.
Ayrıca kozmik radyasyonun hassas mikroçiplere vereceği zararlar ve donanımların her 3-5 yılda bir yenilenmesi gerekliliği, uzayda bakım onarım yapmanın zorluğuyla birleştiğinde maliyetleri astronomik seviyelere çıkartıyor. SpaceX gibi şirketlerin yörüngeye fırlatmayı planladığı bilgisayar uyduları, yeryüzündekilerden yüzlerce kat daha az kapasiteli olmalarına rağmen şimdiden büyük tartışmalar yaratıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda da değindiğimiz bu program aslında uzaya yerleştirilmesi beklenen veri merkezleri gerçekten uzun süredir tartışılmakta. Bir hafta bu alanda bunu destekleyen görüşlere, bir hafta ise bu alandaki aksi görüşlere yer veriyoruz bizler de. Her gün kullandığımız e-postaların, sosyal medya hesaplarımızın ve yapay zeka sorgularımızın arkasında dönen bu devasa çarkları düşündüğümüzde uzayda veri depolama fikri hayatımızı doğrudan etkileyebilir gerçekten. Eğer verilerimiz yörüngedeki uydularda işlenirse, yeryüzündeki nehirlerin suları sunucuları soğutmak için harcanmayacak. Fakat burada da çok ciddi bir şüphe uyanıyor. Küresel teknoloji devleri veri merkezlerini uzaya taşıyarak aslında kendi ülkelerindeki vergilerden, çevre denetimlerinden ve yerel halkın su hakkı protestolarından kaçmayı bir hedefliyor. Yörüngedeki meydana gelecek olası bir kaza sonucunda oluşacak tonlarca uzay enkazının faturası, uyduları oraya gönderen özel şirketlere mi kesilecek, yoksa temizliği yine dünya genelindeki vergi mükelleflerinin omuzlarına mı yüklenecek? Evet sevgili dinleyenler, uzayın zorlu koşullarından sıyrılıyoruz şimdi. Kendi mavi gezegenimize, ayaklarımızın yere bastığı yeryüzü teknolojilerine geri dönüyoruz. İkinci bölümde birazdan sizlerleyiz. Evet, ikinci durağımızda doğrudan insan yaşamına dokunan, bazen bizi doğanın zorluklarından koruyan, bazen de bizi ekranların esaretinden kurtarmaya çalışan gelişmeleri inceleyeceğiz. İlk olarak adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir kıyafet teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Havadan doğrudan içme suyu üreten özel tasarım bir ceketten bahsedeceğiz. University of Texas Austin bünyesindeki mühendisler sadece üzerinde yürürken bile etrafındaki nemi emip temiz içme suyuna dönüştüren bir kumaş geliştirdiler. İnanılmaz bir gelişme gerçekten. Bu teknolojinin merkezinde biyokütleden elde edilmiş, özel olarak tasarlanmış bir hidrojel matris yer alıyor. Bu akıllı kumaş havadaki nemi hızla emiyor ve ardından güneş ışığıyla ısındığında bu nemi serbest bırakıyor. Serbest kalan su buharı cekete entegre edilmiş taşınabilir ve katlanabilir bir yoğuşturucu ünitesinde toplanarak sıvı suya dönüştürülüyor. Yapılan testlerde bu ceketin nem oranına bağlı olarak günde 400 ila 900 mililitre arasında, yani neredeyse 1 litreye yakın temiz içme suyu üretebildiği görülüyor. Çançuan Çölü gibi son derece kurak bölgelerde yapılan saha çalışmaları bu teknolojinin en zorlu doğa koşullarında bile çalışabildiğini gösteriyor. Bu buluş özellikle kurak bölgelerde seyahat eden doğa severler, askeri personel veya temiz su kaynaklarına erişimi olmayan acil durum çalışanları için hayati bir kolaylık sunabilir deniyor. Sırtınızda ağır su şişeleri taşımak yerine sadece üzerinizdeki montun rüzgardan ve havadan sizin için su üretmesi gerçekten muazzam bir konfor olsa gerek. Ancak bu güzel tablonun arkasındaki sessiz tehlikeyi de tabii ki göz ardı edemeyiz. Küresel iklim krizi nedeniyle temiz suya erişim her geçen gün zorlaşırken, acaba bu tür bireysel çözümler devletlerin temiz su altyapısı sağlama yükümlülüğünü gölgelemek için mi kullanılacak? En temel insani hak olan suyun, gelecekte sadece pahalı patentli kıyafetleri satın alabilen imtiyazlı kişilerin erişebileceği ticari bir ürüne dönüştürülmeyeceğinden nasıl emin olacağız değerli dinleyenler? Su kaynaklarındaki bu fiziksel daralma gibi zihinsel dünyamızda da ciddi bir daralma yaşıyoruz. Teknolojinin kalbi olarak bilinen, dünyanın en gelişmiş dijital altyapılarına sahip ülkelerinden biri olan İsveç, okullarda radikal bir karar imzaladı. Sınıflarda cep telefonları tamamen yasaklanıyor ve dijital ekranlar yerini yeniden fiziksel kitaplara bırakıyor. Uzun yıllar boyunca eğitimde dijitalleşmenin öncülüğünü yapan bu İskandinav ülkesi, son dönemde gençlerin okuma yazma becerilerinde, odaklanma kapasitelerinde ve genel akademik başarılarında ciddi bir düşüş gözlemlemiş durumda. Uluslararası öğrenci değerlendirme testlerindeki düşüşün ardından hükümet 555 milyon kronluk devasa bir bütçe ayırarak okullara yeniden basılı ders kitapları dağıtmaya başladı. Lund Üniversitesi uzmanları kağıtla ve kalemle çalışmanın beynin motor duyusal bölgelerini doğrudan uyararak öğrenmeyi kalıcı kıldığını belirtiyorlar. Sınıfların girişine telefon otelleri adı verilen kutular koyuyorlar ve öğrenciler ders başlamadan önce telefonlarını bu kutulara kilitlemeye başlıyorlar.
Bu durum evlerinde çocuklarının ellerinden tabletleri, telefonları düşüremediğinden şikayet eden her ebeveynin gerçekten çok yakından bildiği bir mücadele alanı. Kağıt ve

kalemin insan beynindeki motor becerileri ve bilişsel süreçleri nasıl canlandırdığını gösteren bu bilimsel geri dönüş aslında teknolojinin her zaman ilerleme anlamına gelmediğini kanıtlıyor. Ancak burada tabii sormamız gereken başka sorular da var. Yıllar önce eğitimde devrim yaratacağı iddiasıyla okullara akıllı tahtalar, tabletler ve dijital eğitim uygulamaları satan teknoloji devleri bu cihazların çocuk zihni üzerindeki tahrip edici etkilerini gerçekten bilmiyorlar mıydı? Yoksa gelişmiş ülkelerin bu büyük eğitim teknolojisi şirketleri pedagojik bir fayda sağlamaktan ziyade henüz çocuk yaşta olan milyonlarca öğrenciyi kendi dijital ekosistemlerine bağımlı hale getirmek için devasa bir pazar operasyonu mu yürüttüler? Eğitimde ekranları hayatımızdan uzaklaştırmaya çalışırken bir yandan da endüstriyel dünyada ekranları hayatın tam merkezine, özellikle de insan robot etkileşimini güvenli hale getirmek için yerleştirmeye çalışıyor insanoğlu. New York Üniversitesi Tandon Mühendislik Okulu ve Bowling Green Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, insanların robotların bir sonraki hareketini tahmin etmesini kolaylaştıran artırılmış gerçeklik tabanlı bir sistem geliştirdiler. Fabrikalarda, hastanelerde veya depolarda çalışan otonom robotlar, etraflarındaki insanlar için çoğu zaman ne yapacağı kestirilemeyen sessiz tehditler oluşturulabiliyor. Bu bir robotun aniden yön değiştirmesi veya durması iş kazalarına yol açabiliyor mu noktada? Araştırmacılar standart bir akıllı telefon kullanarak robotun rotasını, ulaşmak istediği hedefi ve güvenlik çemberini gerçek zamanlı olarak zemin üzerine yansıtan bir uygulama yazıyorlar. Kullanıcı telefon ekranından baktığında robotun önünde yeşil noktalarla çizilmiş sanal bir yol görüyor. Böylece robotun nereye döneceğini, hangi engelden kaçınacağını önceden biliyor ve kendi hareketini buna göre ayarlayabiliyor. Yapılan testlerde bu sistemi kullanan kişilerin robot davranışlarını tahmin etme oranının %86'nın üzerinde çıktığı görülüyor. Bu teknoloji, gelecekte kurye robotların sokaklarımızda dolaştığı, hastanelerde ilaç taşıyan otonom araçların yanımızdan geçtiği bir dünyada bizlerin güvenliğini doğrudan etkileyecek nitelikte. Ancak bu noktada tabii çok felsefi bir soru beraberinde geliyor. Neden robotları insan dünyasına uyumlu, bizi algılayıp yol veren esnek sistemler olarak tasarlamak yerine insanları robotların planlanmış rotalarına göre hizalamaya zorluyoruz? Artırılmış gerçeklik ekranları aracılığıyla kendi yaşam alanımızda makinelerin yörüngelerine saygı duymayı öğreniyorken aslında farkında olmadan robotların egemen olduğu bir dünyaya kendi zihnimizi ve bedenimizi hazırlamıyor muyuz? Evet, gerçekten çok önemli bir soru bu değerli dinleyenler. Birazdan 3. bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, şimdi programımızın en can alıcı, en derinlikli ve geleceğimizi en derinden sarsan durağına geldik. Yapay zeka çağından haberler bölümündeyiz. Bu bölümde algoritmaların sadece bilgisayar ekranında kalmayıp hayatımızın her hücresine, mahremiyetimize, güvenliğimize ve hatta uluslararası jeopolitiğe nasıl sızdığını analitik ama bir o kadar da sarsıcı bir dille inceleyeceğiz. İlk konumuz popüler kültürün en sevimli unsurlarından birinin, küresel askeri operasyonların en ölümcül araçlarından birine nasıl ham madde sağladığı ile ilgili. Pokemon Go verilerinin askeri drone navigasyonunda kullanılmasından bahsediyoruz. Yıllar önce sokaklarda telefonlarıyla sanal canavarları kovalamak için kilometrelerce yürüyen, tarihi binaların, sokak köşelerinin fotoğraflarını çekip sisteme yükleyen milyonlarca oyuncuyu hatırlıyorsunuzdur elbette. O dönemde bu oyun insanları sosyalleştiren, hareket etmeye teşvik eden masum bir eğlence olarak sunulmuştu. Ancak ortaya çıkan son veriler bu oyunun arkasındaki yapay zeka şirketi Niantic Special'ın oyuncular tarafından yapılan yaklaşık 30 milyar çevresel taramayı gelişmiş yapay zeka modelleriyle işleyerek dünyanın son derece detaylı bir 3 boyutlu haritasını çıkardığını gösteriyor. Daha da önemlisi bu görsel konumlandırma sisteminin yani VPS'in uydulardan gelen GPS sinyallerine ihtiyaç duymadan sadece çevredeki binaların ve sokakların görsel analizini yaparak çalışan sinyal kesicilerden etkilenmeyen askeri dronların navigasyon sistemlerini eğitmek için kullanıldığını ortaya çıkardı. Gündelik hayatta oynadığımız basit bir mobil oyunun dünyanın öbür ucundaki bir çatışma bölgesinde silah atışı yapan otonom bir savaş aracının beynini oluşturması, teknolojinin çift taraflı doğasını en net şekilde ortaya koyuyor gerçekten. İnsanlar
gerçekten çocuklar ekranda sevimli bir karakter yakaladığını belki düşünüyorken aslında küresel savunma sanayi için bedava saha analisti yapmışlar yıllarca. Bu durum şu karanlık soruyu da sormayı zorunlu kılıyor gerçekten. Bugün severek kullandığımız, konum bilgilerimizi ve kamera görüntülerimizi paylaşarak ödüller kazandığımız diğer popüler uygulamalar acaba hangi gelişmiş ülkenin hangi gizli askeri doktrinleri için birer veri madenciliği operasyonları olarak tasarlanıyor? Bizler dijital dünyada eğlendiğimizi sanıyorken aslında gelecekteki savaşların haritalarını kendi ellerimizle mi çiziyoruz? Mahremiyetimizin sadece uydular ve dronlar tarafından değil, tam karşımızda duran bir insanın gözlük çerçevesinden de ihlal edilebildiği bir döneme girdik. Akıllı gözlüklerin yaygınlaşması hukuk sistemlerini yeni güvenlik önlemleri almaya zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalette sunulan yeni bir yasa tasarısı, eyalette üretilen, satılan veya kullanılan tüm akıllı gözlüklerin kayıt esnasında dışarıdan net bir şekilde görülebilecek bir kayıt ışığına sahip olmasını yasal bir zorunluluk haline getirmeyi hedefliyor. Mevcut durumda piyasadaki birçok akıllı gözlükte kayıt yapıldığını gösteren küçük bir kırmızı veya farklı renkte bir LED ışık bulunuyor. Ancak son dönemde internet forumlarında bu gizlilik ışıklarını küçük matkaplarla delerek devre dışı bırakan veya özel tasarım opak etiketlerle sensörleri kandıran profesyonel modifikasyon hizmetlerinin para karşılığı sunulduğu ortaya çıktı. Eyalette sunulan bu yeni yasa tasarısı, bu ışıkları söndürmeyi veya kapatmayı tamamen yasa dışı ilan etmeyi ve perakendecilerin tüketicileri bu konuda açıkça bilgilendirmesini zorunlu kılmayı amaçlıyor. Amerika'nın bir eyaletinde geçen bir yasa tasarısından bahsediyoruz. Sokakta yürürken, bir kafede otururken veya özel bir görüşme yaparken karşınızdaki insanın gözündeki şık gözlüğün sizi gizlice kaydedip kaydetmediğini bilememek modern toplumdaki en büyük güven bulanımlarından biri değil mi? Yasal düzenlemeler bu güveni yeniden tesis etmeye çalışıyor ve gerçekten bunda zorlanıyor. Fakat burada sormamız gereken başka sorular da var. Küresel teknoloji tekelleri bu cihazları tasarlarken fiziksel olarak bu kadar kolay manipüle edilebilecek zayıf güvenlik önlemleri koyarak aslında mahremiyetin ihlal edilmesine göz mü yumuyorlar? Kayıt ışığı var, sorumluluk bizden gitti diyerek aradan çekilen bu şirketler, gelecekte akıllı gözlüklere entegre edecekleri yüz tanıma ve yapay zeka analiz sistemleriyle sokaklardaki herkesi izinsizce taranan devasa bir biyometrik veri tabanına dönüştürmenin altyapısını mı hazırlıyorlar? Gözlüklerimizde kaydedilen görüntüler bir yana, internette yaptığımız en basit aramaların, sesli komutların ve çeviri geçmişlerimizin dahi rızamız dışında nasıl birer eğitim malzemesine dönüştüğünü gösteren bir diğer gelişme daha var sırada. O da Google cephesinden geldi. Arama motoru devi, kullanıcıların Google Lens ile arattığı fotoğrafları, sesli aramalarını, canlı arama kayıtlarını ve Google çeviriye söyledikleri cümleleri kendi yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kaydedeceğini duyurdu. Şirket bu verilerin saklanmasını istemeyen kullanıcıların arama hizmetleri geçmişi ayarını manuel olarak kapatması ve medyayı kaydet seçeneğini devre dışı bırakması gerektiğini belirtiyor. Eğer bu ayarları bulup kapatmazsanız, günlük hayatta çocuğunuzun ödevi için fotoğrafını çektiğiniz bir çiçeğin görüntüsünü doğrudan yapay zeka algoritmalarının veri havuzuna aktarmış oluyorsunuz. Bu durum, her gün milyarlarca insanın bilgiye ulaşmak için kullandığı temel bir aracın aslında nasıl devasa bir gözetim mekanizmasına dönüşebileceğini gösteriyor. Kullanıcıların dijital dünyadaki her adımı, şirketlerin ticari ürünlerini ücretsiz olarak geliştirmek için kullandıkları bir ham madde haline geliyor. Peki burada şüpheciliğe sahip olan bir kişi neleri düşünebilir? Neden bu tür veri toplama politikaları her zaman varsayılan olarak açık geliyor da kapatmak için kullanıcıların karmaşık menüler arasında kaybolması gerekiyor? Acaba bu teknoloji şirketleri rıza mekanizmasını bilerek karmaşıklaştırarak insanlığın ortak dijital hafızasını ve mahremiyetini kendi tekellerine almak ve gelecekte bize satacakları yapay zeka servislerini yine bizim kendi çalınmış verilerimizle mi inşa etmek istiyorlar? Peki bu devasa verilerle eğitilen yapay zeka modelleri kendi başlarına karar almaya başladıklarında nasıl davranıyorlar? Bu sorunun cevabını bulmak için bilim insanları şimdiye kadar yapılmış en sıra dışı sosyal deneylerden birine imza attılar. Emergence adlı araştırma grubundaki bilim insanları tamamen yapay zeka modelleri tarafından yönetilen sanal bir kasaba inşa ettiler. Bu haber gerçekten ilginizi çekecek. Bu sanal kasabada evler, dükkanlar, bir belediye binası ve bir polis karakolu yer alıyor.
Kasabaya her birinin kendi adı, mesleği, geçmiş anıları ve sosyal ilişkileri olan 10 yapay zeka sakini yerleştiriliyor. Kasabanın kendi kuralları, yasaları ve sakinlerin enerji seviyelerini korumak için

çalışıp para kazanmak zorunda oldukları bir ekonomisi var. Araştırmacılar bu kasabanın 5 farklı versiyonunu eş zamanlı olarak kuruyorlar. Her kasabayı yöneten tek bir yapay zeka modeli var. Google'ın Gemini'yi, OpenAI'ın ChatGPT'si, xAI'ın Grok'u ve Anthropic'in Claude'u. Bir de bütün hepsinin bir arada yaşadığı bir kasaba. Bilim insanları sistemleri başlatıyor ve 15 gün boyunca hiçbir müdahale bulunmadan sadece izliyor. Sonuçlar gerçekten çok ilginç. Grok tarafından yönetilen kasaba, küçük hırsızlıkların ve anlaşmazlıkların hızla tırmanması sonucu sadece 4 gün içinde tamamen çöküyor ve ilk haftanın sonunda tüm sakinler şiddet olayları nedeniyle ölüyor. Gemini'nin kasabasında ise 700'e yakın suç işleniyor. İki yapay zeka sakini belediye binasını, ofisleri ve iskeleyi ateşe veriyor. Sakinlerden biri kendi silinmesi için oy kullanıyor. OpenAI'ın kasabasında ise sakinler hayatta kalmak için yapmaları gereken temel işleri yapmayı bırakarak adeta bir depresyon sarmalına giriyorlar ve bir hafta içinde hepsi bakımsızlıktan ölüyorlar. Sadece ve sadece Anthropic'in Claude modeliyle yönetilen kasaba 15 gün boyunca suçsuz ve düzenli bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Ancak araştırmacılar burada da çarpıcı bir detayı fark ediyorlar. Kasaba sakinleri sunulan tüm yasalara ve kararlara %98 oranında evet oyu veriyorlar. Yani ortada hiçbir bireysel düşünce veya muhalefet kalmıyor. Tamamen totaliter bir uyum sağlanıyor Claude modelinde. En şaşırtıcı sonuç ise tüm modellerin bir arada yaşadığı o 5. kasabada yaşanıyor. Karma kasabada görülüyor. Kendi kasabasında hiç suç işlemeyen Claude tabanlı sakinler diğer modellerin bulunduğu ortama girer girmez hızla suça karışma eğilimi gösteriyorlar. Araştırmacılar bu durumu güvenlik statik bir model özelliği değil bir ekosistem özelliğidir diyerek özetliyorlar. Yani güvensiz bir dünyada güvenli bir yapay zeka var olamıyor. Bu deney gelecekte şehir planlamasından adalet sistemine, trafik yönetiminden finansal piyasalara kadar her şeyi yapay zekaya devretmek isteyen vizyonerlerin ne kadar büyük bir risk aldığını gösteriyor aslında. Eğer bu gelişmiş sistemler izole bir simülasyonda bile bu kadar hızlı kaosa, şiddete veya aşırı totaliter bir tek düzeliğe sürükleniyorsa, onları gerçek dünyadaki karmaşık toplumsal süreçlerin başına getirmek ne kadar güvenli olacak? Evet değerli dinleyenler, bugün ayın tozlu yüzeyinden başladığımız yolculuğumuzu yapay zekanın zihnimizi ve dünyamızı nasıl sessizce yeniden inşa ettiğini görerek tamamlıyoruz. Gördüğümüz her teknolojik gelişme insanlığın sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini gösterirken, aynı zamanda bizi en temel insani değerlerimizden, mahremiyetimizden ve özgür irademizden koparma potansiyeli taşıyor. Gelecek, önümüze serilen bu göz alıcı parlak ekranlar kadar heyecan verici olsa da, ardındaki karanlık köşeleri görebilmek için her zaman çok ama çok uyanık bir zihniye ihtiyacımız olacak. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu anlamlı kılacak, sınırlarını çizecek ve onu iyiliğin hizmetinde tutacak olan tek şey yine insanın kendi vicdanı ve iradesi olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Nisan 360.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Her yönüyle insanı, insana ait olanı konuştuğumuz İnsan 360'ın yeni bölümüyle sizinleyiz. Modern hayat olarak tanımladığımız günümüz koşullarında hemen her şey eskiye kıyasla çok daha hızlı. Hızlı yiyoruz, hızlı düşünmek ve karar vermek zorunda kalıyoruz. Duygular çok hızlı belirip kayboluyor. Bu hız farkında olmadan bizi de yavaş yavaş tüketiyor. Çünkü her şey hızlanıyor. Evet ama biz her geçen gün daha da hareketsizleşiyoruz. Peki bu durum karşısında tamamen çaresiz miyiz? Elbette hayır. Bu konunun en popüler ve bilinen çözümü spor. Ama sadece sporcular için değil, herkes için spor. Bu bölümde tam olarak herkes için spor mümkün mü sorusunu yaklaşık 20 yıldır sağlıklı yaşam alanında özel antrenör olarak yüzlerce kişiye rehberlik etmiş ve hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Herkes İçin Spor Federasyonu'nda geleceğin eğitmenlerinin yetiştirilmesine katkı sağlayan profesyonel spor eğitmeni Arif Hikmet Özlü ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar hocam.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Öncelikle programınıza beni de davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Söylediğiniz gibi yaklaşık 20 senedir bu işi profesyonelce yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde Ankara'da işletiyor olduğum bir kulübüm var. Ama asıl önemli olan kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin Spor Bakanlığı'na bağlı olan Herkes İçin Spor Federasyonu'nda eğitmen eğiticiliği yaparak hayatıma devam ediyorum. Yeni nice profesyoneller yetiştirmeye çalışıyorum ve bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum.
1: Hocam spora uzun yıllardır mesai harcıyorsunuz. Farklı yaş gruplarından, farklı geçmişlerden, farklı cinsiyetlerden yüzlerce öğrenciniz olmuştur. Ben de onlardan biriyim. Bugün ilk defa karşı karşıya geldiğiniz bir danışan, ben spor insanı değilim dese yanıtınız ne olur? Aslında bölümümüzün temel sorusunun yanıtını merak ediyorum. Herkes için spor gerçekten mümkün mü?
2: Kesinlikle mümkün hocam. Ben herkes için uygun bir hareket etme biçimi olduğuna inanıyorum. Dünya üzerinde herkes olimpiyat sporcusu olmak için spor yapmıyor. İnsanlar kilo vermek, kilo almak, rahatsızlıklarından dolayı kuvvetlenmek ya da geçirdiği operasyonlar ve fiziki destek almak için, psikolojik rahatlamak için, bulundukları fiziki durumlardan hoşnut olmayıp değişmek için spor yapmayı tercih ediyorlar. Bu tabii ki biz profesyonellerin uzmanlık alanı. Fakat bunun haricinde buna teşvikte dahi bulunmayan ya da çekincesi olan insanlar var. Benim buradaki yaklaşım şeklim genelde samimi bir şekilde spora başladıktan sonra insanların hayatlarında gördüğüm değişiklikleri özetleyerek insanların aklında biraz da olmak istedikleri yeri hayal etmenin ötesine olabilirliği göstermek oluyor. Örnek veriyorum, çalıştığımız bir öğrencimizin bize başladığı süreçteki hali ve sonrasındaki halini gösterdiğimizde, özetlediğimizde yeni başlayacak olan insanların aklında ve gözünde, artık hayalinde ben de yapabilirimcilik olduğu için biz de onu kendimize, aramıza kattığımıza, artık sen de bir spor bireysin, sen de spor yapabilirsin durumunu almamız bizim için mutluluk verici kısmı oluyor aslında.
1: Peki hocam, size göre insan kaç yaşına kadar spora başlamalı? Yani yaş ilerledikçe sporu bırakmaya karar vermek gibi bir durumla karşı karşıya mıyız? Ki ben de öyle bir durumla karşı karşıyayım şu an, merak ediyorum bu sorunun cevabını. Yoksa tam tersine esas yaş aldıkça spor yapmaya daha mı fazla odaklanmalıyız?
2: Ben şöyle bakıyorum hocam. Ben spora başlamak ya da bırakmak gibi bir zamanlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Artık bebeklerin bile suya alışmasını, sonrasında yüzmeyi öğreten, çocukları suya alıştırıyorlar, sonrasında eğitim olarak artık yüzmeyi öğrettik.

0: Yeri kurslar dahi var. Şimdi bu yaşta başlayıp eklemlerin ve kasların güçlenerek büyüdüğü bir yaşam düşünelim. Genetik bir yatkınlık olmadığı süreçte bu bebeklerin büyüdüğünde ne kadar sağlıklı bireyler olacağı da aşikar olarak bakıyorum. Gençlik çağları ve orta yaş diyebileceğimiz durumlarda ise insanlar bir şeylere geç kalındığını, artık bir şeyleri başarmanın yanı sıra vakit ayırmanın, bütçe ayırmanın düşüncesine giriyorlar ister istemez. Oysa ki bunu bir örnekle anlatmam daha akılda kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bir zamanların NBA yıldızı dediğimiz Dennis Rodman. 21 yaşına kadar çeşitli işler yapmış, basketbolla alakalı herhangi bir iş yapmamış ama 21 yaşında basketbola başlayıp öncesinde kolej takımlarında sonrasında NBA'de 5 kere şampiyonluk yüzüğü almış bir isim. Başlamanın yaşı olmadığını en güzel özetleyecek kişilerden birisi olarak düşünüyorum. Yaş alma ve devamında yaşlanma süresinde ise insanların kesinlikle hareket etmeleri gerektiği olduğunu düşünüyorum. En basit haliyle yaş aldıkça insanlar alışverişini yapacaklar, merdiven çıkacaklar, torunlarıyla ilgilenecekler belki ama bunlar için bir enerji, bir güç, bir kuvvet gerekiyor. Bunların yaşanmaması için kuvvetli bir bedene, güçlü bir bedene ihtiyaçları var. Fiziki olarak çok daha iyi halde olmaları lazım. O yüzden insanların ne zaman başladığı hiç önemi yok. Sadece başlamalarının önemi var diye düşünüyorum.
1: Tabii sürecin başına doğru gidelim şöyle bir. Şunu net bir şekilde görebiliyoruz hocam. Spor çocuklarımızın fiziksel gelişimi kadar karakter bakımından gelişimde de önem arz ediyor. Çocuklarımız için nasıl bir spor kültürü yaratmalıyız?
0: Şimdi hocam her çocuğun koşmaya, oynamaya, takım içinde yer almaya, kazanmayı kaybetmeyi öğrenmeye ihtiyacı olduğu bir zaman. Aslında her zaman böyleydi. Spor çocuklara disiplin, özgüven, sorumluluk ve birlikte hareket etme becerisi de kazandırıyor bildiğimiz gibi. Bu nedenle spor yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda karakter eğitiminin de bir parçası olarak görmemiz lazım. Kazanmayı kaybetmeyi öğrendiğinde çocukların duygusal gelişimini sağlıyoruz aslında. Belirli bir programa uymaları, sorumluluk almayı, başladığı işi devam ettirmeleri disiplin sahibi olmalarını sağlıyor. Kendi gelişimlerini gördükçe, başarabildiklerini fark edince kendilerine olan güvenleriyle büyüyüp özgüvenli bireyler olmalarını sağlıyor. Eğer bu özelliklerle büyümesini isteyeceğimiz bir nesil istiyorsak ki istemeyecek bir aile yapısı yoktur
1: Yok.
0: diye düşünüyorum. Nereden ve nasıl bu kültüre girmeleri hiç önemli değil diye bakıyorum hocam ben buna.
1: Tabii ebeveynlerin günümüzde en sık karşılaştığımız şikayetlerinden biri de çocukların en favori oyun arkadaşının aslında ekranlar olması. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutabilmek için spor bize ne gibi imkanlar sunar?
0: Ekranlar konusunda çocukların tamamen uzak durmalarını beklemek çok gerçekçi değil hocam. Burada önemli olan denge kurmak. Çocuklara tableti veya telefonu bırak demek yerine daha iyi bir alternatif sunmak daha iyi bir seçim aslında. Herkesin bildiği gibi. Parka gitmek, ailece yürüyüşe çıkmak, birlikte bisiklete binmek ya da arkadaşlarıyla hareket edebilecek ortamlar oluşturmak daha etkili. Evet, çağımızda çocukların en iyi arkadaşları ekranlar. Ama önceki sorularınızda da söylediğim gibi çocukların sosyalleşip kişiliğini bulması, karakter gelişimi için aslında spor çok daha önemli. Ailelerin rolü burada çok önemli. Çocuklar söylenenin değil, gördüğünü daha çok benimsiyor. Siz de çocuk sahibi olarak çok daha iyi
1: Tabii ki.
0: biliyorsunuz. Evde herkesin televizyon izlediği bir ortamda çocuk bunu aile yapısı olarak göreceği için akşamları televizyonun başında olmak istiyor. Ama siz ailecek çıktığınız her akşam yemek sonrası ya da akşam rutini olarak bir yürüyüşte çocuk bunu öğrenerek ilerliyor. Dolayısıyla beraber bisiklete binebilirsiniz, parka gidebilirsiniz. Hareket etmek üzerine bir rutin oturtturduğumuzda çocuklar üzerine çocuklar gelişimindeki etki de tamamen aynı şekilde olacağını düşünüyorum. O yüzden tabletten uzaklaştırmak değil, alternatifleri daha iyi tutmak benim için bakış açımda daha uygun gözüküyor.
1: Daha mantıklı bir
0: Evet.
1: çözüm gibi görünüyor. Bir de kadınlarımızın endişelerinden bahsetmek istiyorum hocam ben biraz. Kadınlarımız bazen spor yapmakla ilgili endişeler duyuyorlar zaman zaman. Bunları duyuyoruz, okuyoruz. Siz sahada bunu nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Son yıllarda kadınların spora ilgisinin arttığını memnuniyetle görüyoruz. Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey. Ancak sahada hala bazı çekincelerle karşılaşmıyor da değiliz. Bunların başında ağırlık kaldırırsam çok kaslı bir görüntüm olur mu? Kas kütlesini geliştirmek için ağırlık haricinde bir şey yapabilir miyim gibi sorular var. Ama insanlar artık eskiye nazaran şöyle bakabiliyorlar. O yüzden kadınların ilgisi de bu yüzden arttı. İleriye dönük baktıklarında kemik erimesinin önüne geçebileceklerini, kadın hastalıklarından uzaklaşabileceklerini, kas iskelet sisteminin kuvvetlenmesiyle birlikte yaşlılık sürecini çok daha rahat atlatabileceklerini bildikleri için evet burada sosyal medyanın, internetin çok büyük önemi var. Belki televizyona çıkan hocalarımızın, belki tıp alanında bu konuda ilerlemiş hocaların da bu konular üzerine konuşmasıyla evet kadınların spor

0: ise çok daha arttı. Bu bizim için çok önemli. Ve böyle devam etmeleri bence kendileri açısından da önemli. Geniş baktığımız zaman ağırlık kaldırmak, evet, çalıştığınız programa bağlı olarak vücudunuzu irileştirebilir. Ama sadece siz iskelet ve kas sisteminizi kuvvetlendirecek ya da iskeletin üzerine baskı yapacak olan baskıyı azaltmak için bu şekilde de ağırlık çalışabilirsiniz. Öğretmeye çalışmak bizim oluyor görevimiz daha çok. Ama bu şekilde bu sistemin de değiştiğini, kadınların da ilgisinin ve algısının değiştiğini çok da memnuniyetle görebiliyoruz.
1: Hocam şu an büyük olasılıkla pek çok dinleyicimizin aklından şu düşünce geçiyor. Spor yapmam gerekiyor ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Spor yapmak için gerçekten bir spor salonuna gitmek şart mı?
0: Kesinlikle şart değil hocam. Spor salonları elbette önemli bir seçenek ama hareket etmek için tek yolda değil. Bugün belediyelerin, bakanlığımızın yapmış olduğu yüzlerce ücretsiz açık hava etkinliği var aslında. Herkes için spor federasyonu olarak düzenlediğimiz Türkiye'nin hemen her yerinde yapılan birçok etkinlik var. Bunların yanı sıra internet ve dijital platformlar sayesinde doğru içeriklere de ulaşabiliyor insanlar. Önemli olan bir yerden başlamak diyoruz ya. Kimisi yürüyüşle başlar, kimisi yüzmeyle, kimisi bir koşu grubuna dahil olur, kimileri de evinde düzenli egzersiz yapmayı tercih eder. Hareket etmenin birçok yolu var aslında. Ancak burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet, internette mevcut birçok program ve egzersiz şekli var. Ama insanlar ekranda gördükleri kişinin yaptıklarını kendilerine uyarladığında sakatlanma riski olabiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Spordan soğumaya direkt ilerlemiş oluyorlar. Bu sefer spor bana göre değilmiş diye düşünerek zaten yaklaşımı zor olan kişiyi iyice kaybetmiş oluyoruz. O yüzden internet de olsa doğru seçimi yapıp doğru hareket edip kendine uygun şekilde hareket etmek bu konuda daha mantıklı olacaktır diye
1: Mantıklı.
0: düşünüyorum.
1: Bakış açımızı biraz da böyle bireyden topluma doğru çevirdiğimizde, yani ne yana baksak hareketsiz bir yaşam görüyoruz. Evet, en başta da söyledik, modern hayat çok hızlı, her şey çok süratli bir şekilde ilerliyor, çok çabuk tükeniyor ama tam aksine biz de olabildiğince hareketsizleşiyoruz. Daha da ilginç olanı, son yıllarda devlet eliyle topluma yönelik spor olanaklarına ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunu
0: Kesinlikle.
1: çevremizde görebiliyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Kesinlikle katılıyorum size hocam. Bugün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hareketsiz yaşam üzerinde durulması gereken bir halk sağlığı konusu aslında. Günlük hareket miktarımız azaldıkça bunun etkisini fiziksel ve ruhsal olarak da sağlığımızda hissediyoruz, görüyoruz. Örnek veriyorum, hareket edebilme kısmını sadece evden işe gelmek olarak özetleyen insanlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Üzerinde olan o enerjiyi, negatif ya da pozitif enerjiyi atamadıklarında eve geldiklerinde bu negatif ya da pozitif olarak geri dönüyor. Şimdi son yıllarda bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını görmemek de mümkün değil sizin söylediğiniz gibi. Belediyelerimizin kazandırdığı böyle parklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, açık hava spor alanları ve spor tesisleri vatandaşlarımız için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak burada konu ne kadar park ya da alan sahibi olduğumuz değil, bu alanlara ne kadar dahil olduğumuz. Parkların yanından arabayla geçmek, merdiven çıkmak yerine yürüyen merdiveni seçmek, kısa mesafelerde dahi yürüyerek değil bir araçla ulaşım sağlamak aslında önemli olan bunların önüne geçebilmek diye düşünüyorum. Herkes için spor federasyonunun çalışmaları bu konuda çok kıymetli. Çünkü tesislerin ve alanların yapılması kadar bu alanları kullanmaya teşvik edecek etkinlikler ve eğitimler verilmesi de çok önemli. Federasyonumuz da sağ olsun bunu fazlasıyla yapıp Türkiye'nin hemen her yerinde zaten gerçekleştiriyor diye de bakabiliriz oraya.
1: Aslında şunu fark ediyorum hocam size anlatırken. İnsanların biraz sporu spor yapma alışkanlıklarını tanımlarken de bazı yanlışları var. Yani spor yapmak demek, hareket etmek demek, illa buna bir bütçe ayırmak, bir spor salonuna gitmek, bunun için çok ilgili yoğun programlara girmek, diyetler yapmak. Bu tanımlamada belki yanlışlık yapıyoruz biz. 20 yılı aşkın süredir sporun içindesiniz. Sizce bu 20 yılda spor alışkanlıklarında o ilk başladığınız günden bugüne kadar en büyük değişim hangi konularda yaşandı? Ne değişti? Bu pozitif yönelimli bir yaklaşım mı, bir değişim mi, yoksa bazı olumluya gitmeyen şeyler de görüyor musunuz?
0: Şimdi 20 yıldır, 20 yıla yakındır bu sektörün içinde olan biri olarak hocam, insanların spora bakışının sadece iyi görünüm, kilo vermek, kilo almak, istedikleri bir kalıba girmek için olduğu yerden bambaşka bir yere geldiğini görüyorum. Harika ve mutluluk verici bir kısımdayız. Bugün insanların sağlıklı yaşalıp kemik kas sağlığının önemi, stresinin azaldığı, güne daha enerjik başlayıp bitirmeyi, günlük yaşam kalitesinin arttırdığını, sosyalleşmenin sadece bir kafe restorandan ibaret olmadığını anlayan çok insan oluşmaya başladı. kadınların kuvvet antrenmanlarına ilgisini

0: arttı. Az önce de konuştuğumuz gibi ailelerin çocuklarını çok küçük yaşlarda spor yapmaya teşvik ettiğini, insanların kendilerine uygun kıyafeti bulmak yerine istediklerini anında alabileceğini görür oluyoruz. Bu geniş baktığımız zaman psikolojik olarak da etkiliyor, hormonal olarak da etkiliyor, gelişim olarak bedenen de etkiliyor. O yüzden müthiş bir gelişim olarak özetleyebilirim bunu. Bunun yanında insanların kişiye özel ve bilinçli egzersize olan ilgisinin de arttığını görüyoruz. Herkes aynı programı uygulamak yerine yaşına, sağlık durumuna, yaşam biçimine ve ihtiyacına uygun bir çalışma yapılması gerektiğini artık daha fazla önemsiyor. Bence son 20 yılın en büyük değişimi şu oldu. Spor yalnızca belirli bir hedefe ulaşmak için geçici olarak yapılan bir eylem değil, sağlıklı ve aktif yaşamın olmazsa olmazı olduğunun bilincine vardı herkes. Şimdi ve daima hedefimiz bu bilinci toplumun tamamına yaymak ve hareket etmeyi günlük yaşam kültürümüzün bir parçasına haline getirmek olarak hedef belirlememiz lazım.
1: Bir şeyi daha konuşmamız lazım tabii. Yani spora nasıl başlanır, sadece spor salonlarına gitmek bu iş olur mudan ziyade önemli sorunlardan bir tanesi de şu aslında pek çoğumuzun karşı karşıya kaldığı. Spora başlamak evet pek çoğumuz için başlı başına bir mesele zaten. Ama bir o kadar da önemli olan diğer husussa o başladığımız süreci sürdürebilmek, devam edebilmek. İnsanlar hocam neden başladıkları sporu bırakıyor? Buna yönelik bir çözüm öneriniz var mı?
0: Şöyle oluyor genelde hocam. Hep yaşanılanlar üzerinden anlattığımda insanların aklında daha kalıcı olacak diye düşündüğüm için. İnsanların spora başlayacak motivasyonu bulmaları, o gazı bir yerden almaları evet bir süreç. Ama başladıkları zaman ne kadar süreçtir spor yapmadıklarını, vücutlarının ne kadar elverişsiz olduğunu bu yaptıkları spora bağlı olarak farkında değiller. Bu da sonrasında şunu tetikliyor. Evet ben başladım 3 hafta oldu 5 hafta oldu ama neden değişmiyorum? Şimdi kafayı eğer bu taraftan yorarlarsa evet yani 25 yaşında bir genç bir arkadaşımız üzerinden konuşalım. 25 senedir hiç spor yapmamış. Evet istediğini yemiş, evet istediğini içmiş. 5 haftalık bir spor programına dahil olup 25 senenin değişimini 5 haftadan beklemek ne kadar mantıklı?
1: Sihirli çözümler beklememiz
0: Aynen
1: gerekiyor.
0: öyle yani. Ne bir hoca yapabilir, ne senin yaptığın spor yapabilir. Evet, tabii ki vücudunda değişimler olmaya başlar. Ama insanların motivasyonunun kırıldığı nokta genelde burası oluyor. Evet, ben kendimden zaman ayırdım, maddi olarak bir ödeme yaptım ve bunun belki zorluğuna girdim. Ama 5 haftadır bende değişiklik olmuyor olarak düşünüyorlar. Aslında biraz motivasyonu buraya değil, motivasyonu dıştan gelen seslere de değil. Şöyle cümleler duyabiliyoruz çünkü. Bu kadar spora gidiyorsun, hala bir değişiklik yok. Öyle değişen bir şey değil çünkü bu. İnsanların dış sese kulaklarını kapatıp motivasyonunu sadece olmak istedikleri kısma getirmek değil kendilerini, fiziken, bedenen. Bu şekilde değil, ben bunu hayat biçimi haline getireceğim. Sabah kalkacağım, yürüyüşümü yapacağım. İşten çıkacağım, salona gideceğim, spor salonuna. Ter atacağım, stresimi atacağım. Psikolojik olarak rahatlayacağım. İnsanlar aslında iç seslerinde bunu kendilerine sürekli tekrar etseler çok daha mutlu olup çok daha devamlılığı olabilecek şekilde hayatlarına devam edecekler.
1: Yani Arif hocam dönüp dolaşıp aslında biraz önce söylediğim yere doğru gidiyor kafam. İnsanların bu spor yapmayı, spor yaptıktan sonra elde edecekleri şeyler yanlış tanımlamaları var değil mi? Yani
0: Kesinlikle.
1: biraz belki bu yanlış beklentiler, bu gereğinden hızlı beklentiler de onlardan doğuyor. Sizce insan

0: İnsanlarımız herhangi bir spor dalına başlamak, bunu sürdürmek konusunda nasıl bir zihniyetle hareket etmediler? Yani şu doğru bir soru mu? Başlayacağım ve 5 hafta sonra işte bunun etkilerini gözle görür şekilde göreceğim ve bunu görürsem eğer sporun işe yaradığını anlayacağım şeklinde bir soru mantıklı mı sizce?
1: Bence kesinlikle değil hocam. Yani siz bugün bir şeye başlasanız, yani en basit haliyle bir şeye yatırım yapsanız, 5 hafta sonra ben bundan şu kadar gelir bekliyorum demek, ne kadar yanlışsa vücudunuza yaptığınızda da aynı şekilde düşünürseniz aynı şekilde yanlış. Yani bunu herkes kendi bulunduğu meslek grubunda da yorumlayabilir. Şu an sosyal medya popüler örnek veriyorum. Sosyal medyada influencerlar var. Influencerlar ya da popüler karakterler de diyebiliriz. Şimdi siz bugün ben popüler bir karakter olmak istiyorum, influencer olmak istiyorum diye yola çıksanız 5 haftada ne kadar kişiye erişebilir, ne pozisyona gelirsiniz? Yani bunu şu an inşallah gençler dinliyordur bizi.
0: Muhtemelen.
1: İnşallah ceplerine aldıkları bilgileri verebilir.

0: noktasında tükendiğinizi düşündüğünüz zaman aslında devam ettiğinizde antrenörün ya da kendi teşvikini devam ettiğinizde daha fazlasını yapabildiğinizi görüyorsunuz. Bu daha fazlasını keşfetme konusunda ne söylersiniz?
1: Ona da şöyle, yani işin profesyoneli olarak baktığımda konuşmam gerekirse şöyle düşünüyorum hocam. Evet, insanlar bir spor salonuna yazılıyorlar. Belli bir yerden bir program alıyorlar. Bu programa ne kadar devam edeceğini, bu programla nerede kilo arttıracağını, ne kadar tekrar yapacağını, belki ne kadar set yapacağını sadece yazılı olan düzende ilerliyorlar. Ama kağıtta yazan, örnek veriyorum, bir hareketi 10 kilogramla yapacaksın olarak yazıyor. Bu insanlar 12 kilograma geçmediği süreçte vücut tekrara geçiyor. Tekrara geçiyor derken, nasıl ki yürümek, günlük 10 bin adım atmanız gerekiyor. Şimdi 10 bin adımı gün içine yayarsanız aslında sadece hareket etmiş oluyorsunuz. Ama 10 bin adımı bir çıkışta attığınız zaman vücudunuzda değişiklik olacağını da zaten hepimiz anlıyoruz ve görüyoruz.
0: Görüyoruz.
1: Aynı şekilde spor salonlarına gittiğinizde artık bunu program değişikliği olarak mı yorumlarsınız ya da kendinize üstüne çıkmak adına kilo değişikliği mi yaparsınız? İşte hocalarla çalışmak, profesyonelle çalışmak da işin diğer boyutu. Çünkü sizi takip eden, programınızı takip eden insanlar. Siz bugün şu kilo ile yapıyorsunuz ama haftaya artık bu kiloyu denemeniz gerekiyor. Çünkü vücut kapasiteniz bunu istiyor. Vücudu strese sokarak değişimi aynı şekilde yaşamanız gerekiyor. Çünkü hormonal olarak, psikolojik olarak, fiziki olarak, kas verimliliğiniz olarak vücudun biraz da bu stresi alması gerekiyor ki değişime açık olsun.
0: Hocam son bir soru.
1: Buyurun hocam.
0: Ben özellikle spor profesyonellerine bir konuda çok saygı duyuyorum. Aslında yapmadan da yaşayabileceğiniz bir şeyden ödün vermeden bunu sizden örnek vereyim 20 yıl boyunca sürdürebilmek ciddi bir öz disiplin gerektiriyor. Bir öz disipline ulaşmak da aslında hayatta bazı dersleri iyi aldığınız, belli tecrübelere sahip olduğunuz anlamına da geliyor. O yüzden şunu soracağım. Artık her programın sonunda adet oldu. Her konuma bunu sormaya karar verdim. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var. Ve bazen aldığımız o dersi aklımızın bir yerine silinmemek üzere not ediyoruz. Bir cümleyle, bir sloganla. Aldığınız en önemli ders neydi hocam?
1: Bir cümleyle özetleyeyim hocam.
0: Nasıl isterseniz.
1: Hayat mottosu olarak da gördüğüm, içimde sürekli tekrar ettiğim bir şey olduğu için bunu paylaşmak istiyorum. Bakmayı değil görmeyi, duymayı değil dinlemeyi, inandığını kovalamayı, başardığını paylaşmayı bilmeli insan olarak. Özetleyebilirim aslında bu sorunuzu.
0: Evet, insan 360'ın da mottosuna uyan bir katkı oldu. Hocam çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum
1: teşekkür ederim hocam.
0: katılımınız
1: Çok
0: için.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: keyifli bir sohbetti. Sevgili dinleyenler, İnsan 360'ın bu bölümünde konuğum profesyonel spor eğitmeni Arif Hikmet Özlü'ydü. Her geçen gün kendisini alabildiğine hızlanırken bizi hareketsizliğe doğru iten modern hayat dediğimiz cenderede spora nasıl yer bulabileceğimizi konuştuk. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgülek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1929-1970 yılları arasında yaşamış yazarımız Sermet Çağan'dan söz edeceğiz. Çağan, Türk tiyatrosunun en yenilikçi figürlerinden biri olarak hem yönetmen hem de oyun yazarı kimliğiyle tiyatro tarihimizde önemli bir yer tutar. Sanat hayatı boyunca tiyatroyu sadece bir eğlence aracı olarak görmez, aksine toplumsal sorunları dile getiren ve halkı bilinçlendiren bir platform olarak kullanır. 1960'lı yılların Türkiye'sinde yükselen epik tiyatro akımının en güçlü temsilcileri arasında yer alan Sermet Çağan, sahneleme tekniklerinde getirdiği farklılıklarla da dikkat çeker. Özellikle halkın içinden gelen unsurları modern tiyatro kuramlarıyla birleştirme yeteneği eserlerinin kalıcılığını sağlar. Yazarın en bilinen ve Türk tiyatro külliyatının başyapıtlarından biri sayılan eseri Ayak Bacak Fabrikası adını taşır. Bu oyun, derebeylik düzeninden kapitalizme geçiş sürecindeki toplumsal çarpıklıkları, sömürü düzenini ve halkın bu sistem içindeki çaresizliğini alegorik ve çok vurucu bir dille anlatır. Eser, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok ülkede sahnelenerek uluslararası başarı elde eder. Sermet Çağan, bu oyunda bürokrasiyi, dini istismar etmeyi ve iktidar ilişkilerini ironik bir yaklaşımla eleştirir. Sahne tasarımı ve kurgusunda kullandığı sade ama etkili yöntemler, izleyicinin oyunla arasına mesafe koyarak olaylar üzerine tekrar tekrar düşünmesini sağlar. Sermet Çağan, tiyatroda görselliğin ve biçimin içeriği desteklemesi gerektiğini de savunur. Ankara Sanat Tiyatrosu gibi önemli oluşumlarda görev alarak tiyatronun kurumsallaşmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunur. Kendi dönemindeki diğer yazarlardan farklı olarak halk tiyatrosu geleneklerini modern bir süzgeçten geçirerek çağdaş bir dil oluşturur. Çok kısa sayılabilecek 41 yıl süren ömründe Sermet Çağan çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen geride bıraktığı teorik yazılar ve sahneleme pratikleriyle kendisinden sonraki nesillere rehberlik eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Gündeminde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredinin artırılması da vardı. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş il danışma meclisi programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenlere karşı da Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
2: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde birlik

0: ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
2: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi

0: partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. 15 Temmuz gecesi Çiğli'den Marmaris'e giden helikopterde yer alan ve darbe girişimi başarısız olunca birlikte hareket ettiği teröristlerden kaçan Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Beraberindeki teröristler darbe girişiminden 17 gün sonra bir kanalizasyon çukurunda yakalanırken o şort ve terlik çalarak izini kaybettirdi. Yurt dışına kaçma ihtimali de değerlendirilen Karatepe hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Teröristin ailesinin yaşadığı Eskişehir ve memleketi olan Afyonkarahisar mercek altına alındı. Teröristin kağıt toplayıcısı kılığında saklandığı saptandı. Ekipler yurt dışına kaçacağı ihbarının ardından harekete geçti. FETÖ'cü hain saklandığı örgüt evinde kız kıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 98 ata, 4 yarım ve 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro ve 1 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca askeri kamuflaj ve çok sayıda biyometrik fotoğraf, sahte kimlik, biri tuşlu olmak üzere 3 telefon ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alandan alevler yine yükselse de yangınlar kontrol altına alındı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Yeni partiye katılmayarak mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı CHP'de kaldıkları değerlendirilen Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Akan'ın durumu MYK'da ele alındı. CHP yönetimi parti tüzüğüne aykırı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde disiplin sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Genel merkez kaynakları bu isimler için Truva atı benzetmesini yapıyor. Teşkilatlara yeni görevlendirmeler de CHP-MYK'nın gündemindeydi. Toplantıda 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'ye yeni katılımlar nedeniyle partisinin il başkanlığında düzenlenen rozet takma töreninde konuştu. Görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, İftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz diye konuştu. Gürsel Tekin İstanbul'daki CHP'ye katılım töreninde salonun ücret karşılığında kast ajanlarınca sağlanan figüranlarla doldurulduğu iddialarına da bizim dünyamızda para yok, parayla kimseyi getirmeyiz, böyle bir arayışımız da yok. 73 kişi eksik olsa ne fark ederdi? Fazla olsaydı ne fark ederdi? Ama belli ki bir hata olmuştur. Bir yanlış olmuştur ama o hatanın yanlışı hiçbiri bizimle ilgili değildir. Bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Soruşturma bittiği zaman hepiniz onu göreceksiniz yanıtını verdi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. Gözaltındaki 5 şüpheliden ikisi daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Açılış için yılın son çeyreğini işaret etti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Türkiye ile Irak enerji işbirliğinde yeni bir adım attı. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve

Beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. Anlaşmayla boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak tarafına tahsis edildi. Böylece Sinope Ceyhan ham petrol iletim sistemi daha etkin kullanılacak. Bakan Bayraktar boru hattının yalnızca iki ülke için değil, küresel enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle hattın alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını belirtti. Bayraktar yaklaşık 1 milyon 500 bin varil günlük kapasiteye sahip hattın tam kapasiteyle çalışmasını istediklerini ifade etti. Irak petrolünün yanı sıra ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde dürüst davranmadığını savundu. Savaşı kazanmak istediklerini söyleyerek İran'ı yine tehdit etti. Trump'ın açıklaması sonrası ABD basınında çarpıcı iddialar yer aldı. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın İran'ı anlaşmaya zorlamak için yeni saldırı dalgası başlatma emri verdiğini öne sürdü. CBS News haber kanalı ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapılarını hedef alacağını iddia etti. Washington'dan gelen saldırı tehditlerine Tahran sert tepki gösterdi. İran'ın yarı resmi Teslim Haber Ajansı'nın üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre olası bir saldırıya karşı kapsamlı yanıt planı hazırlandı. Söz konusu plan İsrail'in kritik altyapısıyla bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınmasını kapsıyor. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ülkesinin en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. İran Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenledi. Kuveyt Savunma Bakanlığı hava sahasına giren İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ABD'nin bölgedeki 10 büyükelçiliği İran'a yönelik saldırı nedeniyle gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırısı devam ederken dünyadan da Filistin'e destek sesleri yükseliyor. İsveç ve Almanya'da düzenlenen protestolarda Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapıldı. Eylemciler ellerinde Filistin bayrakları İsrail katliamlarını protesto ettiler. Filistin'de katliam var, Gazze'de soykırım var yazılı pankartlarla yürüdü. Hollanda'nın Lahey kentinde de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Katil İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukların anısına sahile binlerce çift ayakkabı yerleştirildi. Protestocular hayatını kaybeden çocukları anarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna'da karşılık verdi. Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki 3 petrol rafinerisiyle Rus bandıralı Yaninaya konteyner gemisinin vurulduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırı yapıldığını kaydetti. Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna güvenlik servisince hedef alındığını belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamada bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım transfer çalışması ile ilgili de bilgi verdi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı bir santrfor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepki ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. FIFA'nın geri adım atmasına rağmen Avrupa futbolunun patronu UEFA konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. UEFA, FIFA yönetimi futbol ailesinin güvenini kaybetti, sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeli ifadesini kullandı. Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçları

0: hemen ardından kupa için parkeye çıkacak ülkeler netleşti. Çin'de düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında rakiplerini saf dışı bırakan Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Maç yarın 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Amasya 16, İstanbul, Trabzon 22, İzmir, Adana 23, Bursa 19, Antalya 26, Kayseri 15, Diyarbakır 24, Erzurum 17, Samsun 21 ve Kars 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 7 ile 9. kilometresi arasında üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometresi arasında Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 678 Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 11'den saat 19'a kadar Caddebostan Adalar Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 769 Akdeniz 30 derece 14 dakika 5 saniye kuzey, 32 derece 17 dakika 47 saniye doğu mevkiindeki Selinti Burnu Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Birgül Mançuhan, yöneten Mehmet Atay, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş, teknik yapım Alican Deniz. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kazım Akşar, Sedat Rüştü Asyalı, Gaye Özlem Akın Özü, Feray Ayşe Akınsal, Zühre Refika Özbayar.

Gaye, lise yıllarında annesinin ölümünden sonra üvey ablasıyla yaşamaya başlamış, ancak bir süre sonra evden kovulmuş genç bir kadındır. Bu zor günlerde yakın arkadaşı Sevgi ona yardımcı olmuş ve daha sonra da varlıklı, ancak kendisinden oldukça büyük bir iş adamı olan Sedat'la evlenmiştir. Üniversite tahsilini de evliliği sırasında tamamlayan Gaye, geçmiş yılların etkisiyle uykusunda kabuslar görmektedir. Bir gün eve gelen pedagog Feray, Gaye'nin ablasının öldüğünü, 5 yaşındaki kızının ise kendisinin çalıştığı kimsesizler yurdunda olduğunu söyleyerek küçük kızı velayetine almasını önerir. Gaye bunu kabul etmez. Sedat'ın konuyu öğrenmesi ve çocuğu istemesiyle karı kocanın arası açılır ve Sedat bir iş bahanesiyle Avusturya'ya gider. Aynı günlerde antikaya özel bir ilgisi olan Gaye'nin satın aldığı kilitli mücevher kutusunun kapağı bir rastlantıyla açılır ve içinden çok değerli bir yüzük çıkar. Kutunun ilk sahibi olan Zühre ismindeki yaşlı kadına giden Gaye, yüzükten söz etmeksizin ona maddi yardımda bulunmak istediğini söylerse de kadın kabul etmez. Bu arada Gaye, ablasının çocuğunu almak isteyen bir ailenin olduğunu öğrenir ve Sevgi'nin ısrarıyla çocuğu bir kez görmeye razı olur.

0: Onu ne zaman alabilirim Feray Hanım?
1: Çok uzun süreceğini sanmam.
0: Bu akşam?
1: Bu akşam mı? Ben uzun sürmez derken 1-2 haftayı kastetmiştim. 1-2 saati değil.
0: Anlıyorum.
1: Ama üzülmeyin. Bir şeyler ayarlarım. Onu misafir etmenizi sağlayabilirim.
0: Çok teşekkür ederim Feray Hanım.
1: Bana değil, küçük Gamze'ye teşekkür edin. Sizi sevdi. Önemli olan da bu.
0: Evet, ben de onu çok sevdim. Ama siz benden hoşlanmıyorsunuz değil mi?
1: Açıkçası hoşlanmıyordum. Ama şimdi başka biri var sanki karşımda. Gamze'ye sarılışınız, gözyaşlarınız.
0: O kadar uzun zamandır ağlamıyorum ki. Ağlamayı özlemişim.
1: Peki ya siz? Siz benden hoşlanmış mıydınız?
0: Hayır. Çünkü bana şımarık bir zengin kadınmışım gibi davrandınız.
1: Kusura bakmayın ama tavırlarınızı başka türlü yorumlamak çok zordu.
0: Bakın Feray Hanım, yine yanılıyorsunuz. Siz kolunuzda kitaplarınız, arkadaşlarınızla güle oynaya okul yollarını aşındırırken ben değil geleceği, yarını bile düşünmekten korkuyordum.
1: Çok rahat bir geçmişim olduğunu sanıyorsunuz galiba. Şimdi de siz yanıldınız. Kimsesizler yurdunda büyüdüm ben.
0: Yani anneniz babanız...
1: Onları hiç tanımadım.
0: Ben sanmıştım.
1: Neyse, şimdi konumuza dönelim. Doğruyu söylemek gerekirse yine de huzurlu değilim.
0: Neden?
1: Acaba rol yapıyor olabilir misiniz? Çünkü sizdeki bu ani değişikliğin nedenini anlayamadım. Aklıma ilk gelen eşinizle aranızın düzelmesi için bu yola başvurduğunuz.
0: Biliyor musunuz, bu düşünce tarzının kişiyi çok gören bir yöntem olduğunu yeni öğrendim ben.
1: Anlayamadım.
0: Asla bize gösterilen bir nesnenin sadece göründüğü gibi olabileceğine inanmıyoruz. Etrafında dolanıyor, arkasına bakıyor, kaldırıp dibini kontrol ediyoruz. Bu da bizi boş yere yoruyor ve uğraştırıyor.
1: Her zaman dediğiniz gibi olmuyor ama. Bazen umulmadık bir şeyle karşılaşıveriyorsunuz.
0: Biliyor musunuz? Hiçbir şey sandığımız kadar karmaşık değil. Ama çoğu kez önlem almak adına harcadığımız çaba sadece karşımızdakini incitmemize neden oluyor.
1: Beni gerçekten şaşırtıyorsunuz Gaye Hanım. Bunları söyleyen siz misiniz?
0: Aslında birbirimize benziyoruz. Siz de inandığınız iş uğruna her yolu deneyebiliyorsunuz. Tıpkı benim gibi.
1: Ben birbirimize benzediğimizi sanmıyorum. Sizin yaşamınızda sanki insanın hiç değeri yok. Ya da bugüne kadar yoktu. Ama benim için öyle değil. Benim yaşamımın özünü insan oluşturuyor.
0: Hayır. İşinizin özünü insanlar oluşturuyor. Sizin için önem taşıyan insanlar, sadece onun kapsamına girenler. Amacınızı ve hedefinizi belirleyip ilerliyorsunuz. Sadece o insanlar için. Peki ya bunun dışında kalanlar? Onları yok sayıyorsunuz. Benim yaşamımı ve evliliğimi yok saydığınız gibi.
1: Ben sadece sizi yola getirmeye çalışıyordum.
0: Biliyorum, biliyorum. Peki şimdi yola geldim mi sizce?
1: Sizi bir nesne olarak düşünürsek, galiba bir taraflarınıza saklanmış olumsuz bir şey yok.
0: Yani bana inanıyorsunuz.
1: Yine de bunu söylemek için henüz çok erken.
0: Sanırım bugüne kadar inancın karşılık bekleyen bir duygu olduğundan söz edilmemiş. İşte ben bunu yeni öğrendim.
1: Son günlerde ne çok şey öğrendiniz. İyi bir öğreticiniz var galiba.
0: Evet. İsmini hatırlayamadığım yaşlı bir öğretmenim var.

0: o?
1: Benim gaye.
0: Yine ne istiyorsunuz? Sizden kurtulamayacak mıyım ben?
1: Lütfen kapıyı açın. Size vereceğim bir şey var.
0: Çabuk konuşun. Ayakta duracak halim yok. Hastayım. Neymiş bana vereceğiniz?
1: İşte bu.
0: Aman Allah. Anneannemin yüzü. Nereden buldunuz bunu?
1: Eğer beni içeri alırsanız.
0: Girin. Evet, sizi dinliyorum.
1: Ama siz çok hastasınız.
0: Bana aldırmayın. Yüzüğü anlatın bana. Onu nasıl ve nerede buldunuz?
1: Önce siz şöyle yatın bakalım. Evet. Sizin ateşiniz oldukça yüksek. Bakın, hemen bir doktora gitmeliyiz.
0: Doktora falan gitmem ben. Hadi anlatın lütfen.
1: Bir şartla anlatırım. Eğer benimle buradan çıkarsanız.
0: Ne garip kadınsınız. İnsanlardan bir şeyler istemeyi huy haline getirmişsiniz. Pekala, nereye gideceğiz?
1: Benim evime. Doktor orada bakar size.
0: Ama başka şart istemem. Anladınız mı?
1: Anladım, anladım. Şimdi gelelim yüzüğün hikayesine. Mücevher kutusuna eve götürdüğüm o akşam eşimle tartıştık. Kutu yere düştü ve açıldı. Kapağına yapıştırılmış küçük bir paketin içinden de bu yüzük çıktı.
0: Şu işe bak. İyi de kim? Neden yapıştırmış yüzüğü kutunun kapağına? Hay Allah, anlaşılır gibi değil.
1: Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Toparlanın.
0: Şu duvarda asılı duran pireli mantodan başka pek alınabilecek bir şeyim yok. Tekrar geri dönerim, değil mi?
1: Bu kadar çok mu seviyorsunuz bu berbat yeri?
0: Evet, çünkü burası benim evim.

0: Zühre Hanım. Zühre Hanım.
1: Ne? Ne var?
0: İlaç saatiniz. Şunu içmeniz gerekiyor.
1: Kaç gündür buradayım ben?
0: Bir hafta oldu.
1: Bir hafta mı? Aman yarabbi, benim hemen gitmem gerek.
0: Durun bir dakika. Delirdiniz mi? Doktor hiçbir yere kıpırdayamaz dedi.
1: Kedilerim var benim. Onları beslemem lazım.
0: Ama ben evde kedi falan görmedim.
1: Sokak kedileri benimkiler. Her sabah gelirler kapıma. Ah güzellerim. Darılmışlardır şimdi bana.
0: Pekala, tamam tamam. Ben gider bir şeyler veririm.
1: Ah sahi mi? Yapar mısınız bunu? Kedileri sever misiniz?
0: Doğrusu pek sevmem.
1: O zaman benim için gideceksiniz ha?
0: Evet, sizin için. Zamanından önce yataktan çıkıp ölmemeniz için.
1: Çok uzun zamandır kimse beni düşünmüyordu. Bunun ne hoş bir duygu olduğunu unutmuşum.
0: Hayret. Bana güveniyorsunuz. Peki ama neden?
1: Bilmem. Şu an öyle hissediyorum. Mutlaka bir açıklaması mı olmalı?
0: Hayır hayır, bu hiç gerekli değil.
1: Evde bir çocuk mu var? Uykumun arasında sanki bir çocuk sesi duydum.
0: Evet haklısınız. Ablamın çocuğu. Yani yeğenim.
1: Sizinle mi kalıyor?
0: Şimdiye kadar başka bir yerdeydi. Ama artık hep burada kalacak.
1: Pek bir şey anlamadım ama neyse. Onu seviyorsunuz değil mi?
0: Evet. Hem de çok.
1: Çocuk olan ev çiçekli bahçe gibidir. Hep bahar kokar. Kocanız yok mu?
0: Yurt dışında. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var.
1: Yine bir şey isteyeceksiniz değil mi?
0: Hayır.
1: Kedileri ne zaman doyuracaksınız?
0: Anlatacaklarım bittikten sonra.
1: Nasılsa sizi dinlemekten başka çarem yok. Kocanızın neden yurt dışına gittiğini anlıyorum.
0: Ben size son gelişimden önce yüzüğü bulmuştum. Ama söylemedim.
1: O aşırı yardım isteklerinizin nedeni şimdi anlaşıldı. Vicdanınızı rahatlatmaya çalışıyordunuz değil mi? Peki yüzüğün değeri hakkında fikriniz var mıydı?
0: Evet, antikadan anlarım.
1: Yani o gün bana yalan söylediniz.
0: Yalan değil de gerçeği söylemedim diyelim.
1: Peki sonra ne oldu da fikir değiştirdiniz?
0: Bilemiyorum. Galiba sizin tavrınız etkiledi beni.
1: Şimdi ne yapmayı düşünüyordunuz?

0: Yüzüğü size iade edeceğim. Onun sahibi sizsiniz.
1: İade mi edeceksiniz? Ben onu koruyamam ki. Hakikatleri görmeliyiz. Benim için manevi değeri ne olursa olsun 3-5 gün içinde onu da elden çıkarmak zorunda kalacağım. Biliyorum.
0: O zaman onu bana satın.
1: Satmak mı? Hem de size?
0: Olmaz mı? Nasılsa elden çıkaracaksınız.

0: Yoksa o günkü gibi mi düşünüyorsunuz hala? Hani mücevher kutusunu benim almış olmama üzülmüştünüz ya.
1: Durun bakalım, telaşlanmayın hemen. O yüzük sizin.
0: Benim mi?
1: Evet, güle güle kullanın.
0: Yo, ben bunu kabul edemem. Bu çok değerli bir yüzük. Bütün hayatınızı değiştirebilir.
1: Ben hayatımı değiştirmek istemiyorum ki.
0: Bu teklifinizi ancak bir şartla kabul edebilirim.
1: Yine mi? Ne şartlı şurtlu kadınsınız siz? Söyleyin bakalım.
0: Önce size iyi ısınan bir ev tutacağız. Temiz bir semtte. Belki de buralarda. Ayrıca masraflarınızı da ben karşılayacağım.
1: Bir şart demiştiniz, kaç tane oldu? Beni kandırıyorsunuz. Ama benim de bir şartım var.
0: Pekala, siz de söyleyin bakalım.
1: Daha önce yaptığınız gibi zırt pırt kapımı aşındırmayacaksınız, tamam mı?

0: Galiba çok daha değerli bir şey. Hadi gel benimle.
1: Şimdi hiç keyfim yok Gaye. Yarın bakarız ha.
0: Lütfen Sedat, kırma beni. Hadi.
1: Pekala, pekala. İyi de nereye gidiyoruz?
0: Epeydir boş duran odaya. Yalnız çok sessiz olacaksın.
1: Ne oluyor Allah aşkına?
0: Sus Sedat.
1: Ama bu bir çocuk.
0: Yavaş ol biraz.
1: Gaye, harika bir şey bu. Gözlerime inanamıyorum. Ah, ne kadar güzel. Tıpkı sen.
0: Mutlu musun?
1: Mutlu mu? Şu an duyduklarımın yanında mutluluk kelimesi hafif kalır. Anlat bana, anlat bana bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini anlat.
0: Çok basit sevgilim. Mucize mücevher kutusunun içinde gizliydi, açıldı. Hem de yıllar, yıllar sonra.

kızım gel daha sokul bana, biraz daha yakınıma anlat bana çocukluğunu. Gel kızım bir daha uzak kalma.

kalmış arkasına. 7. yaş hatırası, büyüyorsun yüreğimde her gün biraz daha hızlı. Bak zaman ne çabuk geçiverdi, rüzgar gibi esiverdi.

Irak'ta 49 metre 5960 kilohertz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kilohertz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlayarak başlıyoruz programımıza. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Merih Demirezer'le çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Zamanın ötesinden gelen bir ses. Toprağın en derin hafızası ve insanlığın hiç sönmeyen o kadim ışığı. Radyolarınızın başına, hayatın tam ortasına ve kültürün kalbine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün mikrofonlarımızı insan elinin ve ruhunun inşa ettiği en eski sığınaklardan birine, medeniyetlerin ninnisiyle büyüyen Erbil'e çeviriyoruz. Erbil Kalesi'nin göğe yükselen asırlık duvarlarında yankılanan manileri, Kayseri Çarşısı'nın sokaklarına sinen Türkmen hoyratlarını ve duaların o mistik kokusunu bugünkü yayınımızda bir araya getiriyoruz. Burası sadece taştan ve topraktan bir şehir değil, her sokağı bir şiir, her çayhanesi bir tiyatro sahnesi, her makamı asırlık birer sanat eseri olan canlı bir şehir. Hazırsanız Erbil yolculuğumuz başlıyor. Program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız ve bu bölüm konuğumuz Irak Türkmen Cephesi Erbil 5. dönem milletvekili Sayın İmdat Terzi bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Terzi sizler de hoş geldiniz
2: hoş
1: efendim.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Hocam hızlıca başlıyorum. 6000 yıldan daha eski tarihiyle dünya üzerindeki en eski şehirlerden birindeyiz. Tarihi Erbil Kalesi'nden Kayseri Çarşısı'na, Muzafferiye Minaresi'nden Hiran Tekkesi ve el yazmalarına her adımda buram buram tarih kokan bir şehirdeyiz. Böylesine kadim bir şehrin Türk tarihi içindeki yerini nasıl tanımlarsınız?
2: Efendim tarih bize Irak'ta Erbil ile Musul'u birer insanlık merkezi olarak görür. Ancak Erbil'in tabii Türkmenler için de çok büyük kıymeti vardır. Neticede Türkler ilk Irak topraklarına girdiklerinde yerleştikleri bölgelerden birisi Erbil'dir. Bunlar hepsi Selçuklu zamanının ilk dönemleri için uzanır. Ve çok enteresandır. Erbil ve Kerkük'ün Türkleri mesela Bayat değildir.
1: Evet.
2: Bunlar Kıpçak boylarıdır. Nitekim bu bölgede Kıpçak beylerinin de olduğunu biliyoruz. Ancak Erbil Türk tarihi içerisinde sahnesi görünmeye başladığı dönemler ise Muzaffereddin Gökbörü zamanına rastlar.
1: Evet.
2: Erbil beylikleri dediğimiz atabeylikleri 1144 ila 1233 filan yılları, o yıllarda kendini gösterir. Muzaffereddin Gökbörü önemli bir isimdir. Zaten soyadının da Kıpçak Türkçesiyle olduğu kendini ispatlıyor. Bozkurt anlamında kullanılmış Gökbörü. O da kendisi de babasından devralıyor mirası Ali Küçük'ten. Ali Küçük de Nureddin Zengin'in komutanıdır. Dolayısıyla o dönemler Selçuklu zamanı dönemidir. Ve Muzaffereddin Gökbörü 44 yıl Erbil Beyliğini yönetmiş. Muzaffereddin Gökbörü tarihimize çok önemli bir yeri vardır. Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabında da buna ayrıntılı bir şekilde yer verilir. Ciddi bir kahraman olmakla beraber Kudüs'ün fethinde de Selahaddin Eyyubi'ye
1: komutanlarından değil mi hocam?
2: Komutanlarındandır. Ve bunun yanında aynı zamanda da ilim, kültür ve hayır işlerine de çok büyük katkıları olan bir şahsiyet. Hatta Türk tarihinde mevlüt kavramını ilk ortaya atan kişidir. Ama maalesef o devirden günümüze herhangi bir şiir veya herhangi bir mevlüt töreni şekli gelmemiş. Halk bunu kendi şekline göre, istediğine göre geliştirmiştir. Osmanlı zamanında da Erbil Türklük kimliğini muhafaza etmiş. Irak'ta tarih neyse Türk tarihi açısından, Osmanlı açısından öyle olmuş. Yani Irak'a seferi Kanuni zamanı. Tabi Erbil Yavuz Sultan Selim zamanında şeye geçiyor Osmanlı'ya. O tarihlere kadar daha ziyade Safavi Devleti'nin kontrolünde. Kanuni dönemi var. Kanuni'den sonra 4. Murat'ın fethi var. O tarihlerde de kendini hissettiriyor. Ama çok enteresandır. Halkın her zaman kale içerisinde yoğunlukta yaşamaları ve o kalede Türkmen kültürünün hakikaten kimliğini yapısında barındıran bir farklı bir şehir. Dolayısıyla bu haliyle şehrin şeye geldiğini, İngilizler dönemine kadar, 1918'e kadar geldiğini ve İngilizlerin kaynaklarında da Erbil şehri bir Türkmen şehri olarak gösterilir. Şehrin yapısıyla şehrin etrafındaki olan kasabalar ve yerleşim bölgelerinin etnik yapısı arasında farklılıklar var. Onu Osmanlı zamanında da kayıtlarda görebiliyoruz. İngilizler zamanında da bu daha çok öne çıkarılmaya çalışılmış. Dolayısıyla biz aşağı yukarı Kerkük'ün de benzer pozisyonu söz konusudur. Erbil'in şehir içi buram buram Türk tarihi kokar, Türk kültürü kokar, Türk mimarisi kokar, Türk musikisi kokar ve bunu da tarihinden pekala görmek mümkündür.
1: Evet. Efendim Sayın Terzi ile devam etmek istiyorum. Binlerce yıla uzanan medeniyet tarihi neticesinde Erbil tarihin farklı dönemlerinde çok çeşitli milletleri kendisine çekmiş. Bu heterojen yapı günümüzde de devam etmekte ve şehir Irak Federe Devleti'ne bağlı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin de merkezi konumunda. Erbil'deki bu çok katmanlı yapının bugününü ve yarınını nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylersiniz Erbil'deki demografik yapıyla ilgili?
3: Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu program sayesinde oradaki halkımızın ve kültürümüzü tanıtma açısından önemli bir adım. Sayın Mahir Hocam da Erbil'in kısa bir şekilde tarihini, kalenin ve Sultan Müzeffereddin Gökbörü'nün. Şimdi Erbil çok eski bir şehir olmakla birlikte birçok medeniyete, birçok kültüre ev sahipliğini yapmıştır. İster İslamiyet'ten önce, ister İslamiyet'ten sonra. En fazla işte Selçuklular dönemi ve Osmanlılar dönemine değinirsek o tarihlerden de hatta önce Türkmen topluluğu, Türkmen nüfusu vardı orada. Ancak tarihin belirli dönemlerinde farklı nedenlerden dolayı o bölgeye daha fazla Türkler, Türkmenler göç etmişler ve orayı vatan yapmışlar. Erbil'in nüfusu tarih boyunca merkez olarak hep ağırlıklı Türkler olarak olmuştur. Bunu nereden biliyoruz? Bunu hem İslamiyet döneminde hem de sonrasından da oradaki olan yapılar, oradaki olan kazılarda, oradaki olan kültür materyallerde elde edilen ürünlerde daha fazla Orta Asya'yı, Anadolu'yu allandıran malzemeler olmuştur. O yüzden bu bize neyi ispat ediyor? Bu bunu ispat ediyor diyor. Evet, ağırlıklı o bölgelerde Türkler yaşamış ve bunun yanında da aktif bir şekilde hem o bölgenin kalkınması hem de yeni Irak'ın yapılmasında da çok önemli bir rol oynamışlardı. Tabii bunun yanında orada diğer milletler de var. Yani Kürt kardeşlerimiz var, Süryani kardeşlerimiz var, Yezidi kardeşlerimiz var. Onlar Erbil'in dışında, yani merkez değil. Ama zaman içerisinde bölgedeki siyasi nedenlerden dolayı Erbil'in dışında Kürtler özellikle Erbil'in içine gelerek zaman içerisinde şöyle bir mozaik yapı artık orada oluştu. Yani bugün Erbil 2,5 milyon civarında bir nüfusu var en son seçimlerin verilerle birlikte. Evet. Büyük bir nüfus. Tabii bu vilayet olarak, yani 14 bin kilometreden fazla yüz ölçümüyle hem bir sınırı işte İran'a dayanıyor. Hem bir sınırı aynı zamanda Türkiye'ye dayanıyor. Bunlarla birlikte işte orada Kürtlerle, Hristiyanlarla bugün barış ve kardeşlik içerisinde bir Türkmen kitlesinden, bir Türkmen toplumundan bahsetmek gayet doğal olur diye düşünüyorum.
1: Evet efendim. Efendim biz

De dileriz ki huzur ve barış eksik olmasın. Sırada sözleri ve bestesi Erbilli ünlü müzisyen Muhammed Ahmet Erbilli'ye ait güzel bir çalışma var. İhsan Ekber sizler için seslendiriyor. Yallah şoför.

İki şehir bilirim, candan bağlı, yürekten dağlı. Bir altın köprüyle kalpleri bağlı. Biri mavilikler içinde, öbürünün yanar ufukları. Geceler onları boğmazsa, güneşli günlere varacaklar. Görecekler ümitli ışıkların doğduğunu. Şafakla beraber silinecek acılar. Kurtulacak iki şehir, serap ümitlerine koşmaktan.

0: Hocam her şehrin bir sesi aynı zamanda bir ruhu vardır ya, Erbil'in de
1: Evet.
0: sesi olmuş, yazdığı dizelerle gönüllerde taht kurmuş birçok Türkmen şairimiz var. Bugün bu isimlerden hangilerini dinleyicilerimizle buluşturursunuz, neler anlatırsınız Erbilli şairler ve eserleri hakkında?
1: Teşekkür ederim. Aslında bana göre bir şehrin kimliğini demografisi ortaya koymaz. Çünkü bir şehrin demografisini değiştirmek çok zor değil. Siyaset çok rahatlıkla bir şehrin demografisini bir anda değiştirebiliyor. Bir savaş değiştirebiliyor, bir ihtilal değiştirebiliyor. Erbil, Kerkük maalesef bu, her ikisi de bu kaderi yaşamış birer şehirdir. Erbil'in kültürü tartışmasız ve böyle safiyane bir Türkmen kültürüdür. Ata Terzibaşı'nın yayınlamış olduğu, bizim vakfımızdan yayınlamış olduğu Erbil şairleri zaten en büyük delil olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet.
1: Burada 49 tane şairin şiirleri var. Bu 49 şairin aşağı yukarı 42-43 tanesi vefat etmiş, yani eski şairlerdir. Mesela Garibi şair 1700'lü yıllardadır. Bir Garibi, yani o tarihten başlıyor, günümüze kadar geliyor. Ondan sonra Mücrim mahallesiyle şiirler söyleyen, Esat mahallesiyle şiirler söyleyen, Hazani mahallesiyle şiirler söyleyen şairleri vardır. Dolayısıyla bunlar hep Osmanlı dönemindeki olan şairlerdir. Bu şairler Anadolu'da, bir Urfa'daki, bir Antep'teki, bir Bursa'daki, bir İstanbul'daki divan edebiyatından, divan şairlerinden bir farkı yok. Tasavvuftan yazmışlar, aşktan yazmışlar, ne bileyim yani birçok faktörü, tabiattan yazmışlar. Dolayısıyla bu şairler zannedersem Erbil'in tarihi kimliğini de, kültürel kimliğini de pekala ortaya koyuyor. İki şahsiyetten ayrı ayrı bahsetmek lazım benim nazarımda. Biri Haşim Nahit'tir, o biri de Nesrin abladır. Nesrin abla hayattadır, ona uzun ömürler dileriz, sağlık dileriz. Şu anda da o şiirini okuduğunuz
0: Evet. Nesrin Erbil, değil mi
1: Nesrin
0: hocam?
1: Erbil, evet, çok değerli bir ablamızdır. Kendisi hayatta, o kendisine uzun ömürler dileriz. Nesrin abla biraz şairdir, yani romantik bir şairdir. Zaman zaman coşmuş milli şiirler yazmış. Yeri zaman serbest şiir yazmış, yeri zaman kafiyeli şiirler, heceli şiirler yazmış. Birkaç tane aruz denemesi de var. Onun kitabını da biz vakıfta yayınladık, Kerkük Vakfı'nda. Fakat Haşim Nahit Erbil bir fikir adamıydı. Ve 20. yüzyılda Erbil'i terk edip Türkiye'ye gelerek Türkiye'de Türk Ocakları'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış ve büyük mücadeleler vermiş. Çok iyi bir nesir yazarıdır. Şiirleri de var. Güzel, de şiirleri de fena değildir. Ama ön yazıları özellikle Türk Yurdu'nda, Türk Ocağı'nın çıkarmış olduğu Türk Yurdu dergisinde makalelerine yer vermiş. Ve o tarihte de bile Türkmen davasını, Türkmen meselelerini zikretmeye çalışmıştır. Hatta Lozan görüşmeleri sırasında da önemli bir fonksiyon icra ettiğini biliyoruz. Günümüz şairlerinden de var. Erbil'de güzel şairlerimiz var. Hoyrat son zamanlarda bir hayli kazandı. Önem kazandı 2003 yılından sonra. Gençler daha çok hoyrat yazmaya başladı. Hatta Kerkükler, Erbiller birbirleriyle yarışır adeta hoyrat söyleme konusunda. Bir düello şeklindedir.
0: İki tarafta mahir anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Bir de Ramazan ayı bir ayıdır. Ne bileyim, kültürü sahneye çıkarma ayıdır. İşte Sinizerf dediğimiz oyun, ki ileriki dönemlerde bundan bahsedeceğiz. Erbiller çok meşhurdur. Dolayısıyla edebiyat mahfili ve musiki mahfili daha ziyade bu iki alanda kendini gösterir. Hasılı, yani olarak, edebiyat olarak Erbil şairlerinin tamamı Türkmenlerden oluşuyor. Her türlü şiiri yazabilmişler, hece şiiri yazmışlar, aruzla şiir yazmışlar, serbest şiir yazmışlar. Kısacası Türk edebiyatının, zengin Türk edebiyatının önemli bir kısmı Erbil'dedir desek yanlış olmaz.
0: Hocam unutmadan az önce okuduğumuz iki şehir şiiri galiba Kerkük ve Erbil şehirlerine izafeten kaleme alınmış, doğru mu efendim?
1: Evet, sebebi de şudur. Nesrin ablanın annesi Kerküklüdür,
0: Evet.
1: Sarıkayalardandır. Kendisi de asil bir Erbil ailesinin kızıdır. Dolayısıyla zaten Kerkük'le Erbil arasında münasebet sadece bugün değil veya 20. asırda değil, tarih boyunca bu iki şehir birbiriyle her zaman ticari yönden ve demografik yapı yönünden çok kız alıp vermişler. Hiçbir ayrıcalık yoktur ikisi şehir arasında. Tamamen kaynaşmış bir durumda.
0: Evet.
1: Her iki şehir de halis muhlis birer Türk şehridir.
0: Evet. Sayın Terzi, sizinle devam edelim efendim. 2003 yılında

0: Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesiyle Irak genelinde ve Erbil'de kapsayan bölgede Türkmenler için bir anayasal düzeyde bazı haklar tanınmış olsa da uygulama aşamasında elbette sorunlar yaşanmakta. Erbil özelinde ve genel Irak siyasetinde Türkmenlerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet. Şimdi bu soruyu 91'de şey yaparsak daha iyi olur. Hani 91'de biliyorsunuz Irak'ta bir halk ayaklanması oldu. Halk ayaklanmasından sonra o bölge bugünkü dediğimiz yani bölgesel yönetim Erbil, Duhok, Süleymaniye'de oradaki olan milletler işte Kürtler, Türkmenler, Arap el-Muaraza yani muhalefet partileri kendi siyasi hareketlerine başladılar. Türkmenler de o tarihten itibaren organizasyon içerisine girerek siyasi organizasyon içerisinde kendi partilerini ve derneklerini, vakıflarını ve bir takım siyasi oluşumlarını kurdular. O zaman Türkmeneli TV'si, Türkmeneli Radyosu, kültür ocakları ve siyasi partiler o tarihten itibaren artık çalışmaya başlandı. O tarihten tabii bir şeyler ortaya konuldu siyasi olarak. 2003'ten sonra da Saddam düştükten sonra tabii Türkmenler daha organize olduğu için biraz daha fazla güçlü bu hak elde etme konusunda bu organizasyonuna katıldı. Şimdi 2003'ten sonra tabii şöyle bir durum var. Önceden mücadele alanı sadece Erbil veya Süleymaniye Kifri olarak çok kısıtlı bir imkan ve kısıtlı bir bölgeydi. Ama 2003'ten sonra bu bölge bütün Irak'a yani siyasi saha alan daha genişledi ve bütün Irak'a yayıldı. Telafer'den başla Telafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, Duz Hurmatı, Taze Hurmatı, ta Mendeliye kadar artık Türkmenler organizasyon olmaya çalıştı. Biraz da biz bu konularda açıkçası hazırlıksız yakalandık orada. Hazırlıksız yakalandık ama yine de Erbil'de bunun bir temeli olduğu için çok da fazla bir zorluk çekmedik. 2003'ten önce bölgesel bir parlamento vardı. Biz o zaman o parlamentoda 2005'ten sonra daha doğrusu Türkmenler yani ikinci dönem bölgesel Kürt yönetiminde Türkmenler mecliste varlıkları olmaya başladı. Bunun yanında da işte bakanlıklar. Ama Irak Türkmen cephesi olarak biz henüz bu siyasi haklarımızı bir muhafaza çerçevesi içerisinde korumaya başladık. Ama 2011'de biz bölgesel Kürt yönetimindeki işte organizasyonlarına Türkmen cephesi olarak katıldık. Ama 2003'ten sonra Irak'ın geneli Bağdat olarak düşünürsek, evet, siyasi partilerimiz Telafer'den Mendeliye kadar özellikle Kerkük merkez olmak üzere Türkmen cephesinin merkezi de Kerkük'e taşınarak daha güçlü, daha elverişli bir çalışmayla biz orada Irak Meclisi içerisinde sanırım ilk şeyde 11 milletvekilimiz vardı.
0: Evet.
1: Aktif bakanlıklarımız vardı, bakanımız vardı. Uç bakanlığımız vardı tabii o dönemlerde. Bu bir hak tabii. Saddam döneminde böyle bir hak tanınmamıştı.
0: Evet.
1: Saddam döneminde şekli olarak bir kültür hakkı tanınmıştı. 70'te, 71'de tekrar bunlar geri alındı. Ve o zaman Tembel Abbas gibi birçok aydın insanlar Kerkük'te idam edildi. Erbil'de, Kerkük'te okullarımız tekrar kapandı. O hakla birlikte alınan okullarımız kapandı. Ama 2003'ten sonra dediğim gibi yani bu haklar Irak Anayasası'nda yeni kurulan Irak Devleti içerisinde tanınmış oldu. Ancak siyasi olarak buna ne kadar hani önem gösterildi veya ne kadar verildi bu bir ayrı bir tartışma konusu. Ama hak olarak tabii ki artık Irak'ta Türkmenler üçüncü ana unsur. Kültür hakkı, siyasi hakkı mevcut. Artık Türkmenler bütün siyasi mahfillerde temsil ediyor. Bugün Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor, evet. Sayın Cumhurbaşkanımızla gördünüz yani birçok protokolla
0: işbirliği
1: yapıldı ve yanlarında da heyet içerisinde de en önemli olan Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi bulunmaktadır. Bu ne demektir? Bu Irak'ta Türkmenler siyasi olarak, kültür olarak, sosyal olarak evet varlığı inkar ediyorlar.

0: edilemez anlamına gelmektedir. 2003'ten önce Erbil'de okullarımız var. Bugün yaklaşık 17 okulumuz var Erbil'de. Anaokuldan tutun da 6 tane de 9 tane de ilkokul. Bunun yanında 4 tane de 2 kız 2 erkek olmak üzere ortaokul ve lise bugün mevcut. Türkmen Kültür Müdürlüğümüz var. Türkmen Kültür Eğitim Müdürlüğümüz var. Kerkük'te de aynı şekilde. Ve burada bizim Türkmeneli Vakfı tarafından bunlar destekleniyor. Yani bir takım çalışmalar yapılıyor ama bu biliyorsunuz bir hem siyasi olarak hem milli olarak bu bir süreçtir, bu bir
1: Evet.
0: mücadeledir. Belki şu anda bizim çok fazla arzumuz gibi istediğimiz gibi gitmiyor ama önemli olan oradaki Türkmenler ve Türkiye'nin de desteğiyle de Türkmenler ayakta ve o nüfusunu ve o dilini korumaya çalışmaktadır ve bu mücadeleye devam etmektedir.
1: Efendim, Sayın Terzi, yine sizinle devam edeceğim. Erbil için önemli tarihlerden biri de 31 Ağustos 1996 tarihi. Erbil'de Türkmenlerin siyasi ve kültürel hafızasına darbe vurmak için onlarca Türkmen siyasetçi, aydın ve sivil Baas rejimi tarafından o gün idam edildi. Şehitlerimizin aziz hatırasını unutturmamak, bu acıyı hafızalarda taze tutmak ve Erbil'deki Türkmen kimliğinin korunması adına Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları bugünü nasıl görmekte?
0: Evet. Şimdi tarih boyunca Osmanlı Devleti'nden sonra Türkmenlere birçok asimilasyon ve katliamlar, politikalar ve katliamlar yapılmıştır. İster Telafer'de Kaç Kaç Destanı İngilizler tarafından, ister işte Kerkük'te Livvi Gavrubağı katliamı gibi, Kerkük katliamı gibi, Altınköprü katliamı gibi bu tarihi süreç içerisinde Irak'a gelen müteakip hükümetler tarafından ne yazık ki Türkmenleri o bölgede bir kontrol altında tutmak, sesleri daha çıkmaması mahiyetinde bir takım asimilasyon politikaları ve katliamlar yapılmıştır. Erbil'deki hadise de 31 Ağustos 1996 ne yazık ki tarihe kara bir leke olarak geçmektedir. Ben kendim o tarihlerde 21-22 yaşlarında Irak Türkmen cephesi içerisinde gençlik teşkilatındaydık. O zamanlar teşkilat içerisinde çalıştık. Ben kendim birçok şeye o dönemde şahit oldum. O dönem Türkmen cephesi dışında da, çünkü Türkmen cephesi yaklaşık bir sene teşkil edildikten sonra böyle bir katliam icra edildi, yapıldı. O zaman Türkmeneli Partisi, Milli Partisi, Türkmen Bağımsızlar Hareketi, bizim enformasyon dairesi, güvenlik dairemiz, bunlar hepsi Irak istihbaratı tarafından basıldı ve ne yazık ki yaklaşık 40'a yakın orada o bölgede insanlarımız Erbil'de, İslerinde, Kerkükler'de, Telaferlis'te, Düz Hurması da vardı. Bunlar hepsi elleri kolları bağlanarak Bağdat'a götürerek bazılarından hiç haber bile alınmadı. Bazıların şu anda bile yani cesedi, cenazesi bile ne yazık ki ortaya çıkmadı ve çoğu idam edildi. O yüzden o dönemlerde biliyorsunuz iki Kürt grubu arasında bir çatışma vardı. Irak istihbaratı bu çatışmayı fırsat bilerek böyle bir baskın düzenledi. Ama o baskınlarda ilk hedef Türkmenlerdir. Niye? Çünkü Türkmenler 91'den sonra bu siyasi mücadeleye başlarken çok aktif bir şekilde artık dünyaya tanınmaya başladı. Tabii bu da Irak hükümetinin işine gelmez. Böyle bir gücü bastırmak için, böyle bir sesi susturmak için böyle bir katliam planlandı. Ve ne yazık ki biz o dönemlerde büyük bir darbe aldı Türkmenler ve Türkmen cephesi. Ama mücadele durdu mu? Hayır. Biz 90-31'den sonra daha güçlü bir şekilde, daha kenetlenmiş bir şekilde Türkmenler yine siyasi sahaya da mücadelesine devam etti.
1: Evet. Efendim, bizler de Erbil Türkmen şehitlerimize rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sırada sözleri Muzaffer Aslan'a, bestesi Abdurrahman Kızılay'a ait güzel bir türkü var. Kerkük'ten çıhah yola, gidek Erbil'e, Erbil'e. Altından köprü kurak, varak Erbil'e, Erbil'e. Sanatçımız Ahmet Tuzlu sizler için seslendiriyor.

0: Sayın hocam, iki türkü dinledik. İkisi de Erbil'den. Neler söylersiniz Erbil Türkmen müzik kültürüyle ilgili?
1: Evet, tabii eski ve tarihi bir şehirden bahsettiğimize göre, bir Türkmen şehrinden bahsettiğimize göre elbette ki bu tarihi şehrin bir musikisi vardır.
2: Evet.
1: Kerkük kadar eski olan bir şehir musiksiz olur mu? Buranın iyi sanatçıları yetişmiş. Müziği icra edilen müzik Kerkük'teki müzikten çok farklı değil. Burada da hoyratlar ön plandadır. Ünlü ses sanatçıları, mahalli ses sanatçıları yetişmiş. Haydar'a gibi. Ondan sonra Cemil Kapkapçı gibi. Bunlar vefat eden sanatçılardır. Ama hakikaten böyle çıngırak gibi sesleri olan iki sanatçıydı. Radyoda sesleri yok, kayıtları yok. Fakat meclislerde, sohbetlerde bu iki şahsiyetin sesiyle tanışmışız. Kerem havası diye bir havası vardır. Erbil'de okunur. Kerkük'te olmayan bir havadır. Bunu Cemil Kapkapçı çok güzel okur. Bunun Anadolu'yla olan bağlantısını da çok bariz bir delil olarak karşımıza çıkar. Muhammed Ahmet Erbilli önemli bir sanatçı. Evet. Allah rahmet eylesin. 22 yılında vefat etti. İşte az önce İhsan Ekber kardeşimizin okuduğu, buradan ona da selam gönderelim. İhsan Ekber'in okuduğu Yallah Şoför onun bestesidir. Çok iyi bir bestekardı. Ondan sonra Kürtçe de türküler söylemiş ama tabii ki o bir Türkmen sanatçısıydı. Dolayısıyla Türkiye'de ilk bu Yalla Şoför'ü okuyan aslında Nuri Güsas'ı güzeldir.
2: Evet.
1: Sonra İbrahim Tatlıses onu meşhur etti. Başka besteleri de var. Onlar da okunmuş aynı şekilde. Rahmetlerin vefatı sırasında bir siyasi polemik de oldu. O polemiğe imdat da karıştı. İşte üstüne Türkmen bayrağı konulacak mı, konulmayacak mı?
2: Evet, oradaydık zaten.
1: Evet, dolayısıyla illa Türkmenlerin zoruyla Türkmen bayrağı da tabutun üzerine konuldu.
2: Evet.
1: Yunus Tütüncü diye bir sanatçımız var. Genç, milliyetçi, böyle çok ruhlu, şuurlu, heyecanlı bir arkadaşımız. Hatta televizyonlarda cesur cesur ifadeleri de olan bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla Erbil o yönüyle çok önemli bir şey, bir müzik şehri diyebiliriz. İkinci türkü de bir bestedir. Yani her ikisi de beste. Okuna dikkat ederseniz anonim değildir. O türkünün de hikayesi şöyledir. Allah rahmet eylesin. İhsan Doğramacı abimize kadar gider. Sene 94 ya da 3 çok iyi hatırlamıyorum. Bir yemeğe davet etmişti bizi. Yemekte rahmetli Abdurrahman Kızılay vardı. Bir de şu anda hayatta olan çok değerli abimiz Muzaffer

0: aslan vardı. Siz dedi hepiniz Kerküklüsünüz, içinizde tek Erbilli olan benim dedi. Nasıl olacak bu? Bir köprü kuralım bu ikisi arasında filan dedi. Dedik ya zaten köprüye gerek yok, bu ki şehir birdir filan. Yok yok dedi, bir köprü kuralım dedi filan. Sözü getirdi Muzaffer dedi, şiirini sen yaz, Muzaffer abi şairdir. Abdurrahman sen de bunu bestele dedi. Ya orada görev verdi. Tabii rahmetli de çok sıkı bir şeydi, talimatçıydı. Böyle talimatı yerine gelecek. Haftaya dedi yine burada emekteyiz ve bu besteyi yaparak, bu şiiri yazarak bir hafta içerisinde bu işi yapacaksınız filan dedi. Hakikaten Muzaffer abi de 2-3 gün içerisinde şiiri yazdı. Abdurrahman abi de zaten komşusuydu. Ondan sonra Abdurrahman Kızılay'da Allah rahmet eylesin bestesini yaptı. Fevkalade güzel bir bestedir. Lirik bir bestedir. Evet. Beste kurallarına çok uygundur. Bölge ritmine, 7-8'lik ritme, yani curcuna dediğimiz ritme çok uygundur. Onun için yani çok rahatlıkla bakın sanatçılarımız bile bir kaynaşma, bir bütünleşmeyi pekala sağlayabiliyor. O bakımdan Erbil'in musikisi Kerkük'tekinden farkı yok ve orası da en az Kerkük kadar zengin olan bir musiki mirasımız var diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Terzi, son dakikalarımıza girerken hızlıca sormak istiyorum efendim. Irak Federe Devleti'ne bağlı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin idari merkezi olan Erbil'de bölgenin kadim unsurlarından Türkmenlerin siyasi ve kültürel geleceğini bugünkü konjonktürde nasıl görüyorsunuz?
2: Evet. Şimdi bunu bir genel olarak sadece bölgesel yönetimde değil, Irak'ın açısından Türkmenlerin durumu. Şöyle bir gerçek var. Biz Türkmenlerin durumundan bahsederken tabii ki biz bir Irak vatandaşıyız. Irak'ın içerisinde yaşıyoruz. Haklarımız Irak kanunlarınca, anayasaca muhafaza edilmesi gerekiyor ve öyledir. Ama aynı zamanda da Türkmenleri kök bakımından, dil bakımından, Türkiye ve Türk dünyasından ayrı tutmamak gerekir. Şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye'nin de siyasi bölgedeki ağırlık ve pozisyonu ister istemez Türkmenleri de Irak'ta etkilemektedir. Yani bugün Türkiye hem ister İslam dünyasında hem Türk dünyasında Türkiye'nin güçlü olması bu iki kesimin, bu iki görüşün diyelim ki güçlü olması demekti. O yüzden bugün Türkiye'nin dirayetli ve sağlıklı adımlarla Orta Doğu'daki güçlü pozisyonu da tabii Türkmenlere de yansıtmaktadır. Yani son günlerde de gördük. Yani 100 seneden sonra Kerkük valisi Türkmen olması, bu hem evet, oradaki Türkmenlerin bu mücadeleye yani çok ciddi bir şekilde ağırlık vermesi ve haklarından vazgeçmemesi, hem de aynı zamanda Türkiye'nin o bölgede bir ağırlık söz konusu olmasıdır. O yüzden bugün Irak'taki Türkmenler elbette biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Elbette bugün Irak'taki siyasi durumlar karışık. Hatta bölgedeki siyasi durumlar karışık. Ama bunların içerisinde biz bir takım orada haklarımızı elde etmek için mücadele eden bugün partilerimiz, siyasi aydınlarımız, siyasi insanlarımız, bunlar hepsi birer kanıttır. Sonuçta biz Irak'ta, Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde insan gibi, bir Irak vatandaşı gibi haklarımızı elde ederek yaşamayı hedefliyoruz. Biz orada herhangi bir başka bir yapı veya başı buyruk asla böyle bir, ne bir iddia olmuş ne bir çalışma da var. O yüzden Türkiye'nin de siyasi ağırlığı, Türkiye'nin de o gücü Orta Doğu'da Türkmenlere de Irak'a da yansıtır. Ve bugün güzel bir gelecek görüyorum. Türkmenlerin, hatta Irak'ın genelde geleceği daha aydın olur Allah'ın izniyle.
1: İnşallah diyelim. Efendim, bu haftada Irak'tan Yakın Türkmeneli programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve Kürt Bölgesi eski meclis üyesi İmdat Terzi'ye kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 2-3 aylık bir bebeğin kendi kendine konuştuğunu fark etmişsinizdir. Bebekler kendi kendilerine sesler çıkararak hem seslerini tanır hem de duydukları seslere uyum sağlamaya çalışırlar. Fakat 6 aylıktan itibaren bu sesler ana dillerinin sesleriyle sınırlanmaya başlar. 6 aylık bir bebeğin sesinden kız mı erkek mi olduğunu anlayamazsınız. Bunu anlamak için çocuğun 12 yaşına gelmesi beklenir. 15 yaşından sonra sesten cinsiyet belli olur. Akustik çalışmalarda da insan sesleri erkek ve kadın sesleri olarak ayrılır. Müzikte erkek sesleri bas, bariton, tenor, kadın sesleri ise soprano, alto soprano ve kontraltodur. Ses türü ne olursa olsun, ağzımızdan çıkan ses ağız içindeki boşlukların durumuna bağlı olarak 3 ayrı şekilde çıkar. Göğüs sesi, kafa sesi ve boğaz sesi. Göğüs sesi, göğsün alt kısmından geliyormuş gibi çıkan sestir. Baş ve boğazdan gelmeyen, gür ve açık bir biçimde çıkarılan ses olarak bilinir. Şu anda söylediğim ses, göğüs sesidir. Ses eğitimi alan, almayan herkesin kolaylıkla konuşabildiği bir sestir. Günlük konuşmalarımızda hep göğüs sesini kullanırız. Sanatçılarımızdan rahmetli Hamiyet Yüceses, genellikle göğüs sesiyle şarkı söylemiştir. Kafa sesi, baş kalktığı zaman daha kolay çıkarılan bir sestir. Göğüs sesi çıkartılırken sesi uzatmak istersek, örneğin şu cümleyi söylemek istersek kafa sesiyle, kafamızı öne eğerek ve gırtlağımızı zorlayarak elde ettiğimiz sestir. Kafanızın ön kısmında, sinüs boşluklarında tınlayan, titreşimlerini burnun ve gözlerin arkasında ve yanakların her iki yanında hissettirebilen sestir kafa sesi. Şarkı söylerken yüksek yoğunlukta çıkarılan bu ses gidebildiği yere kadar giden sestir diye tanımlanır. Teravih namazlarındaki rekat aralarında söylenen ve müzikal değeri olan salavatları bazen insanlar vecde gelip sesini gitgide yükselterek söylerler. Bu esnada genellikle kafa sesi kullanılır. Kafa sesi en üst rezonatörler denilen üst damakla alın ve şakaklardaki boşlukların titreşimiyle oluşur. Çığlık çıkarılabilen en yüksek frekanslı sesler olup şarkı söylerken de kullanılır. Tiz seslerdir. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk kafa sesini en güzel biçimde kullanabilen bir sanatçıydı. Boğaz sesi ağız boşluklarının etkisi olmadan çıkan sese denir.

0: Boğa sesi zorunluluk olmadıkça kullanmaktan kaçırılması gereken bir sestir. Şöyle bir sestir. Çünkü kulağa hoş gelmez ve dinleyen de ve eğitimsiz bir ses izlenimi uyandırır. Üstelik boğaz zorlanmaması gereken bir organımızdır. Boğaz sesi boğazımızı zorlar ve sesimize çeşitli tonları eklememize engel olur. Yakılan bir mumu dudaklarınızın çok yakınında tutun. U sesini şiddetini artırarak uzatın. Boğaz sesiyle sıradan notalama yapın. O biçiminde örneğin mum ışığında titreme çok az olacaktır. Boğaz sesini ne kadar güçlü çıkarırsanız çıkarın, mumu kolayca söndüremezsiniz. Ama güçlü bir nefes sesinde mumun söndüğünü görürüz. Boğazdan şarkı söylemek de çok zordur. Altay bölgesinde yaşayan Tuvalar, Altaylar ve Moğollarla Rusya'nın Avrupa kısmında yaşayan Başkurtların sahip olduğu eşi olmayan bir sanat türüdür bu sesle şarkı söylemek. Bu tarz vokalde boğaz ve ses telleri manipüle edilerek aynı anda 2-3 değişik ses çıkarmak mümkün olur. Bu tür şarkıların adı hay, onu seslendirenleri ise hayci derler. Şarkıcılar gırtlaktan çıkardıkları seslerle doğada bulunan çeşitli varlıkları tasvir ederler. Örneğin akan bir nehri a biçiminde hayvanların çığlıklarını da farklı biçimlerde çıkarırlar. Boğazdan şarkı söyleyenlerin özel doğal diyet uygulaması gerekir. Bu kişiler sigara kullanmaz, ay çekirdeği yemez ve soğuk içecekleri içmezler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Meltem Ersan. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi, Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz ifadesini kullanan Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Bulkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. "Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir," dedi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ormanlık alanlardan yükselen alevler kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'nda çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz," dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Uraloğlu, "Taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız," dedi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. İsrail ordusunun İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter," dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devam edecek.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun geçmişin birikimiyle nasıl şekillendiğini öğrenmemizi sağlayan spor arşivlerinden söz edeceğiz. Arşiv, bir kulübün veya bir spor branşının sadece tozlu belgeleri, siyah beyaz görüntüleri değil, onun kimliğini oluşturan temel taşlarıdır. Çünkü geçmişteki başarıları ve gelişim süreçlerini doğru kaydetmek, yeni nesillere bırakılacak en somut tecrübedir. Üstelik iyi tutulmuş bir spor arşivi, antrenörler için veri, yöneticiler için strateji, taraftarlar içinse aidiyet kaynağıdır. Kısacası yıllar önce oynanmış bir maçın detaylarından, bir sporcunun fiziksel gelişimine kadar her tür bilgi, bugünün spor bilimlerine veri sağlar. Arşivcilik, aynı zamanda bilgiyi sadece saklamak değil, onu ihtiyaç duyulduğunda kullanabilecek güncel bir bilgiye dönüştürmektir. Örneğin kulüplerimizin müzeleşme adımları ve dijitalleşme çabaları bu hafızanın korunması adına atılan çok önemli adımlardır. Güçlü bir arşiv, her şeyden önce herkeste bir süreklilik duygusu yaratır. Genç sporcular, temsil ettikleri formanın geçmişteki yolculuğunu da bilerek sahaya çıktıklarında, geçmişin değerlerine çok daha bilinçli sarılırlar. Zaten günümüz arşivlerindeki veri tabanları, bir açıdan da performans arttırıcı spor merkezlerine dönüşmüştür. Sonuç cümlesi olarak söyleyelim ki, sporun hafızasına sahip çıkmak, geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Kendi tarihimizi doğru şekilde koruduğumuz bir arşiv, yeni başarılar için de her zaman doğru bir pusula olacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.
4: Eşyalar toplamın seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat.

bana, yaz bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda bir gül kök salar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.
1: Bitti.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevim Burak imzalı Sahibinin Sesi adlı oyundan söz edeceğiz. Türk edebiyatının avantgard ve sarsıcı yazarlarından biri olarak Sevim Burak, Sahibinin Sesi oyununda dilin sınırlarını zorlar,

0: Bu durum okuyucu ve izleyici için alışılmışın dışında bir algı süreci de yaratır. Eserde mekan sadece fiziksel bir alan değil, aynı zamanda karakterlerin hapsolduğu zihinsel bir hapishane işlevi görür. Karakterler kendilerine ait olmayan ama üzerlerinde mutlak bir otorite kuran seslerin tahakkümü altında yaşarlar. İktidar, aile ve toplum arasındaki kopmaz bağlar metaforik bir dille sahneye taşınır. Sevin Burak, kelimeleri birer nesne gibi kullanarak metnin görsel dokusunu da zenginleştirir. Oyunda tekrarlanan ifadeler ve kesik cümleler, iletişimsizliğin ve varoluşsal sancının somut birer göstergesidir. Yazarın kişisel tarihinden de izler taşıyan yapıt, özellikle azınlık olma hali ve kimlik karmaşası gibi temalara da temas eder. Sahibinin sesi dramatik bir çatışmadan ziyade atmosferik bir gerilim üzerine kuruludur. Sahne direktifleri ve metnin dizilişi yazarın tiyatroyu bir resim veya kolaj gibi kurguladığını gösterir. Zaten Sevin Burak'ı tanıyanlar da bilir ki evinde bu oyunları yazarken her bir cümleyi küçük kağıtlara yazar, onları salonundaki perdeye asardı. Ses, oyunda başlı başına bir karakter haline gelir ve bireyin kendi üzerindeki kontrolünü yitirmesini simgeler. Sevin Burak'ın dili bir neşter gibi kullanması, toplumsal tabuların ve aile içi karanlık noktaların cesurca açığa çıkarılmasını da sağlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz ifadesini kullanan Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mega Kent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini verdi. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir, dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ormanlık alanlardan yükselen alevler kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'nda çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji